Şimdi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Sanki orada hiç var olmamışlar, yaşamamışlar gibi. Gerçekten Semud kavmi Rablerini inkar etmediler mi? Semud kavmi Allah'tan Semud kavmi uzak kaldı. Yani Allah'tan uzak kaldı. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediler ve ulaşmadılar. Öyle değil mi? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Semud kavminin Allah ile olan ilişkilerine bakıyoruz. Semud kavmi Allah'a ulaşamadı. Peygamberlerini, Hazreti Salih'i yalanladılar ve uzak kaldılar. Öyleyse

Ça me travaille. Kendilerini gönderilen Hazreti Salih'e isyan ettiler. Ve Allah'tan uzak kaldılar. Ne Allah'ın rahmetine ulaştılar, ne de Allah'ın zatına ulaştılar. Ve 69. ayet-i kerime. وَلَّكَتْ جَاءَتْ رُسُولُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِيسَ اَنْ جَاءَ بِعُجْلٍ Hanis. Ve lekat ve andolsun cayet geldi Resulüne, Resullerimiz İbrahim'e, Hazreti İbrahim'e Resullerimiz geldi. Bir elbüşra müjde ile kalu dediler ki selamen selam. Kale dedi, selamun, selam. Ve malebi ise bunun üzerine çok geçmedi, gecikmeden

Encaebi getirmesi, Eclin Haniz'in kızarmış buzağı getirmesi çok geçmedi. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve lekat caet rüsulüna İbrahim'e biz büşra kalü selamen. Hamdolsun elçilerimiz İbrahim Aleyhisselam'a müjde ile geldi.

Ve andolsun elçilerimiz İbrahim Aleyhisselam müjdeyle geldiler. Selam dediler. Kale selamün. O da selam dedi. Hazreti İbrahim de selam dedi. Fema lebise encae bi iclin hanizin. Bunun üzerine çok geçmeden kızarmış bir buzağı getirdi. Ve kızarmış bir buzağı getirmesi gecikmedi. Aslında gelenler meleklerdi. Hazreti İbrahim evvela onların insan olduğunu düşünerek, aklına onların melek olduğu konusunda bir düşünce gelmeden gitti hemen. Bir buzağı çabucak kızarttı ve getirdi. Ve 70. ayet-i kerime. فَلَمَّا رَاءَ اَيْدِيَهُمْ لَا تَسِيلُ اِلَيْهِ نَكِيرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. قَالُوا لَا تَخَافْ İnna ursilna illa kavmi Lut. Kavmi Lut. Ve lemma böylece olduğu zaman rea gördü. Eydiyehüm onların elleri la tesülü uzanmadı, vasıl olmadı. İleyhi ona kızarmış buzağı. Nekirehüm onları yadırgadı, ürktü ve evcese ve hissetti. Minhüm onlardan dolayı hifeten bir korku. Haf korku biliyorsunuz. Hifeten de korku olarak bir korku. Galo dediler ki la tehaf korkma. İnna muhakkak ki biz, inna innena. Muhakkak ki biz. Ursilna. Biz gönderildik. İlâ kavmi lûtin. Lût kavmine. Cümleciklere geliyoruz. فَلَمَّا رَعَى اَيْدِيَهُمْ Fakat onların ellerini gördüğü zaman لَا تَسْعُلُوا اِلَيْهِ ona uzanmadığını نَفِّرَهُمْ onları yadırgadı. Ve evcese minhum hifeten ve onlardan bir korku hissetti. Onlardan dolayı, onlar sebebiyle bir korku hissetti. Kalu dediler ki la tehaf, korkma dediler. Onlar korkma dediler. İnna muhakkak ki biz, ürsilna ila kavmin için, muhakkak ki biz, Lut kavmine

Yurt kavmi için Allah'ın elçileri, Allah'ın melekleri geliyorlar orada vazife yapmak için. Lut kavmine karşı bir vazife yapmak üzere gönderiliyorlar. Hazreti İbrahim gelenlerin önce insan olduğunu düşünüyor. Onlara bir şeyler ikram ediyor. Kızartılmış bir buzağı. Ama bakıyor ki onlar uzanmıyorlar buzağa. O zaman korku düşüyor içine. Onlar da söylüyorlar ki biz Lut kavmine gönderildik. Yani biz Allah'ın Lut kavmine gönderdikleriyiz. Melekleriz demiş oluyorlar. Ve devam ediyoruz. 71. ayet-i kerime.

Allah Teala şöyle buyurmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emre etuhu. Ka imetun fe hadiket fe beşer naha mi ishaka ve min verai ishaka Yakube. Yakub.

Bismillahirrahmanirrahim. Cümleciklere geliyoruz. Ve emre'etuhu ve onun eşi, hanımı kaimetün ayakta duran ve dahiket. Bunun üzerinde güldü, gülümsedi. Ve beşşernaha, o zaman onu müjdeledik. Bir İshak'a, İshak ile. Ve min verai ve arkasından İshak'a, Yakub'a.

cümleciklere geçiyoruz. Ve Emre tu hu kaimetun ve ayakta duran hanımı. Ve dahiket o zaman bunun üzerine gülümsedi. Ve beşernaha o zaman onu müjdeledik. Bir İshak, İshak ile ve min verai İshak'a ve İshak'ın arkasından Yakube, Yakup ile müjdeledik. Ve şimdi cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Ve ayakta duran hanımı bunun üzerine gülümsedi. O zaman onu İshak ile ve İshak'ın arkasından Yakup ile müjdeledik. Hazreti İbrahim'in hanımı yani Hazreti Hanım, Hazreti İbrahim'in evlendiği eşi belki çocukları olmuyordu. Allah Teala'dan çocuk istemişti. Ve bir şeyler hissetti. O gelenlerin kendisine bir müjde vereceğini hissetti. Ve gülümsedi. Onun üzerine ona hem İshak'ı hem de Hazreti İshak'ın arkasından Yakup'u müjdeledik diyor Allah Teala. Yani meleklere vasıtasıyla vermiş müjdeyi. Ona Hazreti İshak'ın doğacağını, arkasında da Hazreti Yakup'un doğacağını müjdelemiş. Bismillahirrahmanirrahim. 72. ayet-i kerime. Kâlet Ya veyleta elidu ve ene ecu zun ve haza ba'li şeyha inne haza le şeyun acim. Kalet dedi ki ya veyleta vay feyhat hayret ve elidu ben mi doğuracağım, ben mi bir velet bir evlat dünyaya getireceğim. Valide kelimesi, velet kelimesi, elidu kelimesi, mevlüt kelimesi. Hepsi aynı kökten geliyor. Ve elidu, ben mi? Ve elidu, ben mi doğuracağım? Ben mi dünyaya bir evlat, bir velet getireceğim? Evlat kelimesi aslında veledin çoğuludur. Ama Türkçemizde evlat da tekil olarak kullanılıyor. Ecuzun, yaşlıyım, ihtiyarım. Ve haza ve bu, bâli, kocam, zevcim, yani Hazreti İbrahim, şeyhan, o ihtiyar, şeyh. Şeyhin lügat manası ihtiyar. İnne haza muhakkak ki bu leşeyun elbette bir şeydir. Acıvun şaşırtıcı, acayip bir şeydir. Kâret ya veyleta dedi ki hayret. Elidu ben mi doğuracağım? Ve ene ecuzun ve ben ihtiyarım. Aciz kelimesi, acuze kelimesi aynı kökten gelir. Acuze, ihtiyar hanımlara denir.
İhtiyar erkekler için de şey kullanılıyor. Belki aciz kelimesi kullanılabilir. Hiçbir şey yapmıyor artık. İktidarı kalmıyor onlar için. Ve haza bali ve bu

Evet. İşte ve işte bu eşim de Şeyhan, şey ihtiyar. Hayret, ben ihtiyar aciz iken mi doğuracağım? Ve bu işte bu eşim de ihtiyar. Muhakkak ki bu elbette şaşılacak bir şeydir dedi.

Allah Teala bu istikamette Kur'an-ı Kerim'e çok şeyler koymuş. Birçok peygambere yaşlı oldukları zaman çocuk müjdelemiş. Hazreti Meryem'e hiçbir erkekle hiçbir teması olmadığı halde Hazreti İsa'yı nasip kılmış. Sevgili kardeşlerim, o Allah her şeye kadirdir. Nitekim Hazreti Meryem, Cebrail aleyhisselam kendisine ulaştığı zaman, Allah seni bir çocukla müjdeledi dediği zaman Cebrail aleyhisselam diyor ki, benim hiçbir erkekle hiçbir temasım olmadı, ben nasıl hamile olurum, nasıl çocuk doğururum? Cebrail aleyhisselam diyor ki, doğrudur diyor, söylediğin doğru. Bu normal standartlarda imkansız bir şey. Ama Allah'a göre değil diyor. Allah ol der, o da oluverir. Ve şimdi de Allah-u Teala ol dedi diyor. Zaten sen bunları söyleyene kadar diyor, her şey olup bitti, Allah-u Teala ol dedi, o da oluverdi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmayacak hiçbir şey söz konusu değil. Bütün kainatı O yaratmış. Bizleri yaratmış. İnsanın bırakınız fizik ötesi yapılarını, nefsini ve fizik vücut, nefsini ve ruhunu şu fizik vücudumuzun oluşmasında o kadar çok mucize bir arada ki öylesine hayran olacak bir yaratma söz konusu ki Allah'a insan olarak yaratıldığımız için sonsuz hamd ve şükretmemiz gerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta Allah var. Bir tarafta biz insanlar. Bir başka ifadeyle bir tarafta yaratıcı, bir tarafta yaratılanlar. O zaman bir mahluk olmanın, yaratılan bir varlık olmanın tevazuuna insanoğlu sahip olmalıdır. Ve Allah'ın her şeye kadir olduğunu unutmamalıdır. Allah dilediğini dilediği istikamette vücuda getirir. Her şeye kadirdir. Ol dediği an her şeyin oluverir. Onun için Hazreti İbrahim'e onun ihtiyarlığında Hazreti

İshak'ı ve Yakub'u Allah-u Teala müjdeliyor. Bu da Allah-u Teala'ya göre hiçbir zorluğu olmayan çok kolay bir şey. Sadece ol diyor. O da oluyor. Hud suresinin 73. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu e ta'cebine min emrillahi rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyti innehu hamidun mecid. Galu dediler. Tacibine şaşırıyorsun. Yani şuna mı şaşırıyorsun? Buna mı şaşırıyorsun? Min emrillahi, Allah'ın emrinden dolayı, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Allah

tacibinen. Dediler ki, acayip mi buluyorsun? Şaşırıyor musun? Min emrillahi, Allah'ın emrine, Allah'ın emrinden dolayı rahmetullahi ve berekatühü, Allah'ın rahmeti ve onun bereketi aleyküm sizin üzerinize, ehlel beyti ev halkı, innehu famidün mecidün. Muhakkak ki o hamid, kendisine çok hamd edilendir, meciddir, şanı yüce olandır. Ve şöyle söylüyor, Allah'ın emrine mi şaşırıyoruz? Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Melekler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize. Muhakkak ki o hamittir, çok övülen, çok hamd edilen. Diğer, meciddir, şanı yüce olandır. Öyleyse burada Allah'ın melekleri Allah'tan bahsediyor ve muhtevayı tamamlıyor. Allah'ın hamid ve mecid olduğunu söylüyor melekler. Meleklere göre bunda tabiatıyla şaşılacak bir şey yok. Ama Hazreti İbrahim'in hanımı o yaşta, o ihtiyar yaşında doğurması imkansızken iki tane birden çocuk doğuracağına bayağı şaşırmış. Allah razı olsun. Bu sefer olayın geri kalanına bakalım. 74. ayete ulaşıyoruz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma zehebe an İbrahimer rev'u ve ca'et kul büşra yücadiluna fi kavmi lutin. Felemma artık olunca olduğu zaman zehebe gitti. An İbrahim'e, İbrahim'den. Er rev'u, korku. Ve caet hu ve geldi ona, Hazreti İbrahim'e, ona geldi el-Büşra, müjde. Yücadiliyle bizimle mücadele ediyor fi kavmi Lut'un, Lut kavmi hakkında. Cümlecikler, felemma zehebe, artık gittiği zaman, an İbrahim el revu, İbrahim aleyhisselamdan korku gittiği zaman, ve caet hün büşra, ve ona müjde geldi. Yücadiliyle bizimle mücadele ediyor. Bu, fi kavmi Lut'in, Lut kavmi hakkında. Cümlecikleri cümleler haline getirdiğimizde, artık İbrahim Aleyhisselam'dan korku gidip ona müjde geldiği zaman Lut kavmi hakkında bizimle mücadele ediyordu diyor Allah-u Teala.

Yani şu ortaya çıkıyor ki Hazreti İbrahim içinde bulunduğu Lut kavmine acıyor. Ve

O kavmin cezalandırılacağını bildiği için de Allah-u Teala'ya dua ediyordu. Ya Rabbi, sen onlara azap etme, onları ortadan kaldırma, yaşasınlar diye Allah'a dua ediyordu. Allah-u Teala da buna bizimle mücadele ediyordu diyor. Ben Hazreti İbrahim, Allah'ın çok sevdiği bir peygamberi, birçok mucize yaşamış, Allah'a her şeyle teslim olmuş ama Lut kavminin de affı için Allah'a duadan geri kalmamış, Allah'ın emrine rağmen. Allah Teala burada çok kısa geçmiş olayı. Melekler geliyor, biz Lut kavmi için geldik diyorlar. Ama aslında Hazreti İbrahim'in geniş sebeplerinin Lut kavmini yok etmek olduğunu ve eşine bu müjdeyi vermek olduğunu söylüyorlar muhakkak ki Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim de bundan haberi olduğu için Allah'a yalvarmaya başlıyor. Nasıl Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kendisine kötülük edenler için, üzerine taş atanlar, pislik adamlar için, Ya Rabbi onları bağışla, onlar bilmiyorlardı diye Allah-u Teala'ya yalvardıysa, Hazreti Lut da kavmi için Rabbine yalvarmış. Bazı peygamberlerin bunu mutlaka yaptığını görüyoruz. Ama Hazreti Nuh aynı olayı gerçekleştirmemiş. O kavmi için Allah'a yalvarmamış çünkü Hazreti Lut'a kavmi, affedersiniz, Hazreti Nuh'a kavmi her gün azap ve üzüntü verecek eziyetlerde bulunuyorlardı. Ama görüyoruz ki Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya müracaat edip Ya Rabbi diyor, sen bu kavmi yok etme, onlara azap verme. Bismillahirrahmanirrahim 75. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne İbrahim'e le halimun evvâfun minni. İnne muhakkak ki İbrahim le elbette cidden gerçekten muhakkak halimün yumuşak huylu halim evvâhım çok işli çok acıyan çok yalvarandır münibin Allah'a yönelen dönen kişidir. İnne İbrahim'e muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam lehalimün cidden çok halim yumuşak huylu evvahim çok acıyan yalvaran münibin Allah'a yönelmiş. Bir kimsedir. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Şu çıkıyor. Muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam cidden çok halim, yumuşak huylu, çok acıyan, yalvarandır. Allah'a yönelmiş bir kimsedir.

Allah'a yönelmiş bir kimsedir. Allah'a yönelmiş. Hazreti İbrahim'in de Allah'a hidayet olduğunu, ulaştığını Allah Teala bir defa daha burada işaret ediyor. Ve Hazreti İbrahim'in Allah Teala'ya müracaat ettiğini, Lut kavmini Allah Teala'nın cezalandırma emri kendisine ulaştığı zaman onun Allah Teala'ya bir müracaatta bulunduğunu görüyoruz. Affedilmeleri konusunda. Yani halim tabiatı, yumuşak huylu olması, acıyan olması. Evvâfım. O acıyandı. Acıma hasretine geniş ölçekli olarak sahip olandı. 76. ayet-i kerimede Allah-u Teala şunları söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya İbrahim, âret en hâza innehu kat câe emru rabbike ve innehum âtihim azabın gayru merdud. Ya İbrahim kelimeler. Âret, ey İbrahim. Âret, vazgeç, yüz çevir. Anhaza, bundan. Yani bize yalvarmaktan vazgeç, yüz çevir. İnne bu, muhakkak ki o, çünkü o, katcae gelmiştir. Emru Rabbike, Rabbinin emri. Ve innehum, ve muhakkak ki onlar, adihim, onlara geldi. Azabın bir azap, gayru merdudin, geri çevrilemez, reddedilemez bir azap. Geri çevrilmeyecek, reddedilmeyecek bir azap gelmesi söz konusu. Allah Teala buyuruyor, ya İbrahim, ey İbrahim, âret en hâza, bundan vazgeç. Yani bize Lut kavmini artık cezalandırma demekten vazgeç. İnnehu kad câe, çünkü muhakkak ki, innehu kad câe, muhakkak ki gelmiştir. Emru Rabbike, senin Rabbinin emri. Ve innehum atihim, ve muhakkak ki onlara gelecek azabın gayri merdudin, geri çevrilemez bir azap. Ati aslında vermek anlamında bir kelime. Burada geldiği anlamında kullanılıyor. Cae geldi, gelmek. Ama ata, ati, İta, vermek istekim istikametinde bir emir olması lazım diye düşünüyoruz. Azap, Türkçe'de azap verildi denilir, azap geldi de denilir.

İhtar kelimesi, ati kelimesi, atar kelimesi. Türkçe'de kullanılmıştır uzun süre. İhtar emri, paranın ödenmesi, verilmesi emridir. Ey İbrahim, cümlecikleri cümle haline getirelim. Ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü senin Rabbinin emri gelmiştir. Ve muhakkak ki onlara geri çevrilemez bir azap gelecek, verilecek.

Also, burada Ezap da aslında gelecek zaman S kullanmamış Allah-u Teala. Bir azap gelecek. Bir azap. Muhakkak ki onlara geldi de denilebilir.

Ama cahide geçmiş zamandaki var kat kullanmış Allah Teala. Burada atihim de yok. Gelecek de olabilir, verilecek de olabilir. Ve 77. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma ca'et Resuluna Lutan siyer bihim ve daka bihim zer'an ve kale haza yevmin asib. Ve lemma ve olduğu zaman cayet geldi. Resulüna Resulümüz Lut Aleyhisselam'a diyebihim onlarla onlardan dolayı fena oldu, üzüldü ve daka bihim zer'an ve onlardan dolayı içi daralıp telaşlandı ve kale ve dedi haza bu yevmin gün asibun sıkıntılı son derece kötü. Allah Teala buyuruyor. Lemma ca'et Resulüne ve Resullerimiz Lut Aleyhisselam'a geldiği zaman Lut Aleyhisselam'a siyebim onlardan dolayı üzüldü. Hazreti İbrahim de Lut kavminin içindendi. Hazreti Lut da siyebihim onlardan dolayı üzüldü, yeise düştü. Yeis kelimesi burada baştaki ye yatmış, ondan dolayı fena oldu, üzüldü. Ve daka bihim zeram ve içi daralıp telaşlandı. Ve kâle hâzâ yevmin asûhû, bu çok kötü bir gün dedi. Bunu cümleleri, cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman ve Resullerimiz Lut Aleyhisselam'a geldiği zaman onlardan dolayı üzüldü ve içi daralıp telaşlandı. Bu çok kötü bir gün dedi. Bu çok zorlu bir gün. Asibenin sıkıntılı, kötü, zorlu

Bu çok kötü, zorlu bir gün, dedi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir konumuz daha tamamlanıyor. Bir dersimiz daha inşallah burada sona eriyor.

Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde peygamberlerden bahsettiği zaman görüyorsunuz ki hep sıkıntıları var. Kavimleri hiçbir kavim hiçbir peygambere çoğunluk olarak tabi olmamış. Büyük kısmı daima karşı gelmişler. Şeytan hepsinin nefsine tesir etmek imkanını bulduğu için başlangıçta da bir herkesin nefsi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan tesir etmekte önemli bir avantaja sahip. Ve Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Bir ardınca göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün o kavimlerdeki insanlar o Resulleri inkar ettiler diyor Allah Teala. Yani çoğu bir kısmı tabi olmuşlar ama her zaman azınlık tabi olmuş. Çoğunluk hep Allah'ın söylediklerine karşı çıkmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha konumuz tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir Kur'an'dan kopan, Kur'an mefhumlarından, Kur'an istilahlarından mürşit konusu inşallah bu akşam ele alınacak. Kimdir mürşit? Ne yapar? Mürşidin kimliği 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 28 basamağın 28.sinin 5. kademesine kadar gelebilen normal insanların, yani Resullerin ve Nebilerin dışındaki normal insanların ulaşabilecekleri en üst makama ulaşabilmiş kişidir Allah Teala'nın indinde. Salah makamının 5. kademesindedir. 7 makamlık salah makamı, 7 kademelik salah makamının 6. kademesinde kavim Resulleri vardır. 7. kademesinde de devrin imamı vardır. Devrin imamının bir altında ki devrin imamı ya kavim resullerinden birisidir, imamet vazifesi verilmiştir, ya da devrin imamı zaten nebidir, otomatik olarak devrin imamlarının sahibidir. Öyleyse 7. kademesinde salah makamının devrin imamı var, 6. kademesinde kavim resulleri var, 5. kademesinde de mürşit var. Allah'ın irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ettiği kişiler, onlardan bahsediyoruz. Özellikleri ne? Özelliklerine beraberce bakacağız şimdi. Kimdir mürşit? Mürşit başlangıçta mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Konunun başından başlıyoruz. Öyleyse birinci basamakta olayları yaşamıştır, o da herkes gibi. İkinci basamakta olayları değerlendirmiştir, seçilmiştir. Herkes gibi, yani insanların %90'ının seçildiği gibi seçilmiştir. Seçilmek %90'ından daha fazlasına nasip olduğu için önemli bir şey değil. Yani başka insanları Allah'ın yolundan çıkarmayacak herkes seçilir. İleride mürşit olacak bu kişi de seçilmiştir. İnsanların %90'ının seçildiği gibi ve seçilenlerin içinden bu Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Oradaki %10'un içine girmiştir. %10'dan daha aşağı olan bir kademenin bir rüknü olmuştur. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra ne olmuştur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra o Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu görmüştür, bu dileği işitmiştir, bilmiştir. Derhal rahim esmasıyla tecelli etmiştir. O zaman ne olur? O zaman ileride irşat makamına gelecek olan bu kişinin şu dünyaya açılması lazım gelen gözlerindeki hicabı mestura alınarak gözleri açılır. Görme hastasının üzerindeki gışavet isimli engel alınarak o kişi dünyayı ve özellikle dünyadaki irşat makamını görüp ona irşat makamına irşat makamı olarak bakmaya başlamış olan kişidir. Bu seviyede daha konunun başlangıcındayız. Bir mürşit hangi sınıflardan geçer, hangi standartlardan geçer, hangi merdivenlerden geçer, geçerken neler alır? Bir mürşit evvela dünyaya açılan, dünyadaki mürşidini tanımaya yönelik bir göze ve görme hassasına sahiptir. Sonra kulaklarındaki vakrayı almıştır Allah-u Teala. İrşat makamının sözlerini
eskiden sadece köy sünler gibi dinliyordu. Onlardan bir mana çıkarmak gereğini duymuyordu. Şimdi o sözlerin manasına varmaya başlar. Artık kulakları duyar ve işitme hassası faaliyete geçmiştir. İrşat makamının sözlerini işitmeye, yani manasına varmaya başlamıştır. Yeter mi? Yetmez. İşittiklerini ve gördüklerini kalbine indirecektir. Allah-u Teala kalbinin mührünü açmıştır. Ve kalbindeki ekinneti dışarı almıştır. Kalbindeki ekinneti dışarı almıştır. Yerine de ihbat koymuştur. Yani idraki önleyen müesseseyi almış, idraki sağlayan bir kompütür koymuştur oraya, ilahi kompütür. Ne oldu? İleride mürşit olacak olan bu kişi, bir mürşidin serencamına bakıyoruz. Yani neler kazanıyor mürşit oluncaya kadar? Bu noktada dünyaya dönük bir kalp sahibi oldu. Ama bu kalple irşat makamının söylediklerini idrak edebilecek bir noktaya ulaştı bu kişi. Bundan evvel bir ölüydü. Demek ki mürşitler dirilerdir. Burada dünya için dirilmiştir kişi. Dünya standartlarındaki ilmi kapsayabilir. Daha konunun başında. İrşat makamına gelinceye kadar nerelerden geçecek? Sonra ne yapar Allah-u Teala? Onun günahlarını her verdiği furkanla örter. Her 7 tane furkanın her birinde günahlarının 7'de birini örter. Neticede bu kişinin 5-6 dakika içinde bütün günahları örtülmüş olur. Ve irşat makamını gördüğü zaman artık o irşat makamı herhangi bir kişi değildir onun için. İrşat makamıdır. Kendisinin ileride ulaşacağı o makamın sahibi olan kişiye bir irşat makamı olarak bakar. Sonra onun sözlerini işitir, manasına varır, kalbine indirir, kalbiyle de idrak eder. Bu dünyada bir ölüyken canlanmıştır, körken gözleri açılmıştır, sağarken kulakları açılmıştır, gören, işiten ve idrak eden birisi hüviyetine gelmiştir, bütün günahları da örtülmüştür. Bu konunun başlangıcı. Sonra ne yapacak Allah-u Teala? O kişinin kalbine ulaşacak. Sonra kalbinin, bu mürşidin nur, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek. Sonra onun göğsünden kalbine bir nur yolu açacak. Bütün mürşitler göğüslerinden kalplerine mutlaka nur yolu açılanlardır. Sonra Allah-u Teala ona zikir yaptığında Allah'ın kadından rahmetle faz gönderecek. Ve gelen rahmetle faz yarılan göğsünden kalbine ulaşacak. Fazıllar kalbine girmeye başlayacaktır. Burası 11. basamaktır. 12. basamakta nefsinin kalbine %2 nur giren birisidir bu. Adım adım irşat makamına doğru yürüyor kişi. Kalbi %2 nur kazanmıştır, rahmet nuru. Sonra hacet namazını burada huşuya ulaşır. Huşuya ulaşanların hakkı olan mürşidini görme yetkisini Allah-u Teala ona verir. Hacet namazını kılar. Allah mutlaka onu ya mürşidine, yani gerçek mürşide tabi olacağı kişiye, el öpeceği ve tabi olacağı kişiye veya ona ulaştırabilecek olan bir kişiye ulaştırır. Allah-u Teala biliyorsunuz ki irşada, mürşide ulaşmayı üzerimize farz kılmış. Bu kişi de o farzın gereğini yerine getiriyor.
hacet namazını kılıyor, Allah'tan müşrini istiyor. Kim bu insan? Bu insan, ileride irşat makamına ulaşacak olan bu insan, ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanan bir insan. Bu noktada, mürşidine Allah-u Teala'nın onu ulaştırdığı noktada, dört tane inanç şartının sahibi. Bir, Allah'a inanıyor. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Üçüncüsü, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve Allah'a ulaşmayı 12 defa üzerimize farz kılmış. Bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Dört, Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın mutlaka kendisini, ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanıyor. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi gereğince. İşte bu kişi irşat makamına ulaşmak üzere hacet namazı kıldığında Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Zaten Allah'ın göstereceğine dair farzı var. Bu noktada Allah Teala o kişinin daha ötelere geçmesi sadedinde ona mürşidini gösteriyor. Çünkü Allah Teala Allah'tan isteyin diyor. Bu kişi de huşu sahibi, huşu sahipleri için İstaniyi almak, yani mürşidinin kim olduğunu görmek zor bir şey değildir diyor. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde bu veriliyor. Kişi hacet namazını kılmış, mürşidini görmüştür. Ulaşıyor, tabi oluyor. Devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor. Bütün günahları, hani şu örtülmüş olan günahları var ya, o günahlar sevaba çevriliyor. Sadece örtülmüyor, örtüldükten sonra günahlar bir de sevaba çevriliyor. Bir o kadar daha derecat kazanıyor kişi. Başın üzerine devrin imamının ruhu geliyor, kalbine Allah imanı yazıyor. Öyleyse bütün mürşitler kalplerine Allah'ın mutlaka imanı yazdığı kişilerdir. Mutlaka kendi mürşitlerine ulaşmış olan kişilerdir. Mutlaka devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşmiş kişilerdir. Kendi ruhları da Allah'a mutlaka ulaşmış kişilerdir. Ve ruhu vücudundan ayrılıyor devrin imamının talebi üzerine. Devrin imamı gelip o kişinin ruhuna diyor ki senin yevmüttelakın Allah'a milaki olma günün geldiği Mü'min suresi 15. ayet-i kerime Allah'a geri dön. Ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'a ulaşacak. Nasıl? Her nefsinin kalbinde %7 fazıl birikiminde ruh bir gök katını açacak ve neticede Allah'a ulaşacak. Bu noktadan itibaren bu kişi 14. basamakta zikir yapmaya başlıyor. Ve zikrin neticesi olarak nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti fazlı ve salavatı ulaşıyor. Bunlardan fazıllar kişinin kalbine yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İlk %7 fazıl toplanmasında devrin imamının emri üzerine vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşan ruhu oradan birinci gök katına yükselir. İlk %7 onu birikiminde. İkinci %7 fazıl birikiminde İkinci gök katına yükselir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci birikimlerde yedinci gök katına ulaşır. Yedi tane alem geçer. Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman bu kişi 21. basamaktadır. Ne olmuştur? Nefsinin kalbi
7 tane %7 fazılla dolmuştur. %2 de rahmet birikimi söz konusudur. Bunların toplamı %51 eder. Yani bu noktada o kişinin kalbindeki karanlıkların daha ötesine geçen bir nur o kişinin kalbini doldurmuştur. Yani nefsinin kalbi eskiden %100 afetlerle doluyken, %100 kapkaranlıkken, zifiri karanlıkken, bu noktadan sonra artık zifiri karanlık değil, %50'den fazla nur birikimi içerisinde alacakaranlığa ulaşmış kişi ve alacakaranlıkta nurun toplamı karanlık toplamından fazla. Bu standartlar içinde ruh Allah'a ulaşıyor. Bütün mürşitlerin ruhu mutlaka Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse bu yolculuk boyunca devamlı vasıf kazanıyor mürşit. Bundan sonra ne olacaktır? O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar çektiği zikrin artışı sebebiyle bu noktada 51 iken, Allah'ın zatına ruhu ulaştığı zaman %51 iken daha çok zikirde o kişinin Allah'a ulaşan ruhunun Allah'ın zatında yok olması söz konusu oluyor. Allah da fani oluyor. Fena filan makamının sahibi oluyor kişi. Bu noktada zikri artıyor giderek %51'den %61'e kadar böyle gidiyor. %61'e ulaşınca Allah Teala ona bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Fena billahken beka billah oluyor. Allah'ın indinde baki oluyor ruh ona verilen bir taht sebebiyle. Zikrini daha çok arttırıyor. Ne zamana kadar? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa, açtığı noktaya kadar bu sistem devam ediyor. Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa o kişi zahit oluyor. Züht makamının sahibi oluyor. Bütün Allah'ın mürşitleri başlangıçta mutlaka zahit olmuşlardır. Sonra zühtleri daimi zikre ulaşan bir hüviyet kazanmıştır. Ve nefslerinin kalbindeki nurlar o kişinin %71'i o zaman aşıyor. %81'e kadar da bu minval üzere gidiyor. Zikrini kişi günün yarısından daha öteye çıkarmış, giderek arttırıyor. Ve öyle bir gün geliyor ki kişinin nefsinin kalbindeki bu kişinin, yerde mürşit olacak olan bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artıyor. %81'e ulaşınca fizik vücut da Allah'a teslim oluyor. Ne olmuştu? Bütün mürşitlerin evvela ruhu Allah'a teslim olmuştur. Sonra fizik vücutlara teslim olmuştur. Bunun da fizik vücudu Allah'a teslim oluyor. Ne oluyor yani fizik vücut? Nefsinin kalbindeki o %19 karanlığı hiçe sayıyor. Hiç değer vermiyor onlara. Yokmuş gibi davranıyor. Yani ne demek yokmuş gibi davranıyor? Hiç aldırmıyor nefsin kalbindeki %19 afetin itirazları. Fizik vücudu hiç mi hiç alakadar etmiyor. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor fizik vücut olarak. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemiyor. Bu da zaten çok devam etmiyor. Daim bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsini Allah'a teslim etmesi artık çok büyük bir problem değildir. Çünkü zikir o alışkanlığın tabi seyrine tabi olarak giderek artacaktır. Ve artan zikir nefsin kalbindeki nurları %81'den çok daha yukarılara çıkaracaktır. Ve bir gün kişi bir de bakacaktır ki daimi zikrin sahibi olmuş. Daimi zikrin sahibi olursa ne olur? Mürşidin yeni kazanacağı vasıflar ortaya çıkar. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. İrşad makamının kazandığı yeni vasıflardan, bu sebeple kazandığı vasıflardan, daimi zikrin sahibi olan bu kişinin kazandığı vasıflardan bir tanesi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Daimi zikrin sahibi olmak birinci vasıf. Bunun neticesi olarak, daimi zikrin sahibi ise manası nedir bunun?
Zülmani kapı kilitlidir. Kişi daimi zikir yaptığı için rahmetin fazlı ve selavatın zülmani kapıyı kapatan mühür üzerindeki baskısı hep devam edecek. Hiçbir zaman zülmani kapı açılmayacaktır. Açılmayacağına göre karanlıkların tekrar kaybedilmesi mümkün değildir. O zaman bu kişinin kalbi her zaman %100 nurlarla dolu olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada nefsinin kalbi kişinin %100 nurlarla doldu. Daimi zikrin sahibi, manasına karanlıklarla temsil edilen şeyler neydi? Afetlerdi. Hepsi gitti, kalpten uzaklaştı. Bu kişinin kalbinde hiç afet kalmadı. İkinci özelliği. Burası aynen yakin kademesi. Bütün mürşitler aynen yakin kademesinden mutlaka geçerler. Nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaz. Sonra bu mürşit, ileride mürşit olacak olan bu kişi hangi vasfı kazandı? Kalp gözü açıldı. Hangi vasfı kazandı? Kalp kulağı da açıldı. Allah Teala artık ona fiziğin ötesini gösteriyor kalp gözüne. O konuyla alakalı Kur'an ayetini söylüyor kalp kulağına. Kişi ayeti görüyor Kur'an-ı Kerim'den. Allah'ın gösterdiğini görüyor. Kalp gözüne gösterdiğini görüyor. Kalp kulağına söylediğini işitiyor. O ayeti yaşayarak öğreniyor. Ve sualler soruyor Allah Teala'ya, mutlaka cevabını da alıyor. Bu dört vasıf, kalp gözü, kalp kulağı, daimi zikir, nefsin hiç afetinin kalmaması olayı, dört temel şartıdır. Mürşit bu şartların hepsinin sahibidir. Şimdi burada ne oldu? 5. 6. 7. basamakta da göz açılmıştı, kulak açılmıştı, kalp açılmıştı. Ama bu dünyaya açılmıştı. Bu dünyadaki mürşidini tanımak üzere Allah Teala ona bu yetkileri vermişti. İrşat makamının söylediklerini işitmeye, irşat makamını irşat makamı olarak görmeye ve onun söylediklerini idrak etmeye başlamıştı kişi. Dünyaya mütalik olan ölüm bitmişti. Bu kişi ölürken canlanmıştı. Burada buraya kadar gayb için ölüydü. Bütün mürşitler gayb alemi içinde diridirler. Gayb aleminin sırlarını görecek gözlerin sahibidir bütün mürşitler. Gayb aleminin sırlarını öğrenecek kulakların sahibidirler. Bu baş gözü değildir, baş kulağı değildir. Kalp gözüdür, kalp kulağıdır. Başlardaki gözler kör olmaz diyor Allah Teala. Kalplerdeki gözler kör olur diyor. Sevgili kardeşlerim, burada ileride irşat makamına gelecek olan bu kişi, irşat makamının temel özelliği olan Allah'ın söylediklerini işitebilmek, gösterdiklerini görebilmek imkanının sahibidir. Ve o yeni gördüğü ufuk içerisinde, fiziğin ötesindeki ufuk içerisinde yepyeni bir dünyaya açılan kalp gözüyle, kalp kulağıyla, Allah'ın söyledikleriyle, sorduğu suallerin cevaplarını Allah'tan alarak devamlı bir olgunluk seviyesi içerisinde hayatını idame ettirir. Bu dört tane vasıf şartı, ona üç tane de, bu dört tane temel şart, üç tane vasıf şartı kazandırır. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuları tezekkür eder. Ve
Öyleyse tezekkür etmek bir konu etrafında etraflı bir şekilde karşılıklı konuşmak demek. Allah'ın söylediklerini kalbiyle işitir. O ister sesle, ister sessiz içinden Allah'a cevabını verir. Devamlı sorar, devamlı cevap alır. Peki bu kişinin başka bir özelliği, daimi zikirde olduğu için ehli hayır olmuştur. Bütün mürşitler, eğer Allah-u Teala onları söylediğim irşat makamına çıkarıp da irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle ona irşat görevi vermişse, mutlaka ehli tezekkürdür, mutlaka ehli hayırdır, daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazanmanın işaretidir. Şer, derecat kaybetmenin işaretidir. Ehli hayır olmak, devamlı derecat kazanmak manasına geliyor. Bu kişi, ehli tezekkür olup, ehli hayır olduktan sonra, aynı zamanda ehli hüküm oluyor. Hikmet sahibi oluyor. Eğer bu kişi hakimlik yaparsa, ideal bir hakim olur. Neden? Çünkü hiçbir kararı kendisi veremez. Her konudaki kararını mutlaka Allah'tan soracaktır. Allah'ın verdiği hükmü tebliğ edecektir. Yapacağı şey o kadardır. Hiçbir zaman adaletsiz olması mümkün değildir. Bu kişi aynı zamanda başka bir açıdan daha hikmet sahibidir. Kur'an'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetin Kur'an'ın 28 basamağından hangisine ait olduğunu bir bakışta gören bir insandır. İrşad makamına Allah'ın getirdiği bütün mürşitler mutlaka bu özelliğin sahibidir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Mürşit ehli hikmettir ve ehli hükümdür. Hükmettiği zaman, yani hakimlik yaptığı zaman, adaletle hükmetmek onun vasfının tabii neticesidir. Çünkü hiçbir zaman kendiliğinden bir karar veremez. Mutlaka Allah'a tezekkür edecektir, soracaktır, cevabını alacaktır ve onu tatbik edecektir. Bu kişi hakimlik ettiği zaman adaletsiz davranması mümkün değildir. Hakemlik ettiği zaman da adaletsiz davranması mümkün değildir. İki kişi arasındaki bir davaya hakim olarak değil, hakem olarak devreye girmişse, iki taraftan herhangi birinden yana olamaz. Mutlaka adaleti tecelli ettirecektir. Çünkü adaletin tecellisi konusunda kendisi taraflardan ikisine de tebligat yapamaz. Allah'tan emir almadıkça, Allah'ın tebliği ise ikisine de yapılır. Hiçbir zaman bu konuda da hakemlik yaptığı zaman da adaletsiz olması mümkün değildir. Allah'ın ayetlerine gelince, Kur'an'daki ayetlere, o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta, bir iki ayeti gözden geçirmek suretiyle mutlaka neticelendiren bir özelliği oluşur. Mürşit, bu vasıfların sahibi olan kişidir. Kaldı ki daha yeterli boyutta olgunlaşmamıştır. Burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Ulu'l-Elbab makamında hikmet sahibi olmuştur. 4 temel vasıf, 3 de sonuç vasfı. Bir defa daha sayalım. İrşat makamında bu vasıflar daha üst boyutta gelişerek devam eder. 1- Daimi zikrin sahibidir. 2- Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 3- Kalp gözü açılmıştır. 4- Kalp kulağı açılmıştır. Bu 4 temel vasfın ötesinde 3 de sonuç vasfı çıkmıştır ortaya. Ehli tezekkürdür, ehli hikmettir, ehli hayırdır kişi. Ve bu vasıflarla Allah Teala ona neyi gösterir? Yerlerin melekûtunu gösterir. 7 tane cehennem katını birer birer gösterecektir.
Ve bu gördüğü şeylerle kişi her geçen gün biraz daha ilim sahibi olacaktır. Bu ilmi fiziğin ötesine aittir. Yani artık bakan gözleri, dünyaya bakan gözleri de kalp gözüyle beraber bakar. Dünyayı dinleyen kulakları kalp kulağıyla birlikte dinler. Kalbine indirdiği şeyi dünya içinde, dünyanın zahir alemin ötesi içinde idrak edebilen bir yüksek idrak seviyesinin sahibi olmuştur kişi. Yetmez sadece bu dünyadaki olayları değil, yedi kat yerlerdeki sırları da Allah-u Teala ona gösterir. İrşad makamına tayin olan kişi yedi kat yerleri yerlerin melekutuna sahip olarak mutlaka görmüştür. Bu noktada ne olmuştur? Kişi daimi zikre ulaştığında nefsinin kalbinde hiçbir karanlık artık kalmamıştır. Bütünüyle nefsi pırıl pırıl fazıllardan ibaret olmuştur. %98, %2 de rahmet birikimi söz konusudur. Bu onun halis olma noktasıdır. Nefsinin kalbinin bütünüyle pür pak olduğu noktadır. İçi pür nur olmuştur kişinin. Ama henüz dışı olmamıştır. Bütün mürşitlerin dışı da pür nurdur. Öyleyse bu noktada bu kişinin genel hüviyetine baktığımız zaman, irşat kademesine ulaştığı zaman kazandığı vasıflardan asıl önemlilerini burada kazandığını görüyoruz. Ullelbab makamında. Burada kişi yerlerin melekutunun sahibi olur. Ve bu yerlerin melekutuyla birlikte yerden sayılan zemin katın da sırrına vakıf olur. Devrin imamının dergahını Allah-u Teala ona mutlaka gösterir. Nerededir altın para kümesi? Nerededir onarlık sıralarla, önlerindeki rahlelerde, Kur'an-ı Kerimlerle öğrenimlerini devam ettiren ruhlar? Nasıl secde ederler seyri sülüka çıkmadan evvel, her sabah namazından sonra? Hepsi gösterilir. Altın kapıdan ayrılma nasıl tahakkuk eder? Sonra yok, boşlukta tek ayakta olan insanların, insan ruhlarının tek bir sıra oluşturması. Hepsi aynı hizada, hepsi ayakta ve bu sıra, böyle bir sıra içerisinde hepsi beraber yükselirler. Yatay şekilde ayakta olan insanlar boşlukta da ayakta dururlar. Hepsi aynı hizadadır ayakları itibariyle ve yukarıya doğru hepsi birden yükselirler. Bunları gören kişidir o. Devrin imamının bulunduğu dergahı da Ullelbab makamında kişi mutlaka görür. Sonra ne olur? Sonra bu kişi Devrin imamının dergahını gördükten sonra birinci gök katı gösterilir ona. Secdenin nasıl yapıldığı açıkta. Sonra ikinci gök katı, nasıl insanların suvarılma havuzlarında insan ruhlarının suvarıldığını, nasıl zulmetler içinden alındığını birer birer görür kişi. Sonra üçüncü gök katındaki iki katlı mescidi, üçüncü gök katını dördüncü gök katına bağlayan mihenk menfezini, o kattan kata kadar ulaşabilen korkunç uzunluktaki madeni silindiri görür. Onun içinden insan ruhları nasıl birbirinin üzerinde, birinin ayakları diğerinin başı üzerinde ama hiç kimsenin başı
20 santimlik, 30 santimlik bir mesafe var başıyla bir evvelkinin ayağı arasında. Hiç kimsenin ayağı, hiç kimsenin başına değmez. Aynı hızla, sonsuz hızla dördüncü gök katına ulaşırlar. Onu görür kişi, dördüncü kattaki Beyt-ül Makdis'in aslını. Sonra beşinci katı görür, beşinci kattaki Beyt-ül Haram'ın aslını. Sonra altıncı kattaki Sıbkatullah olma mahallini, nasıl orada bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkteki beyaz nurun bütün ruhların normal bu standartlarda olan yüzlerini nasıl yeşil, çok açık yeşil, fosfor yeşiline benzer bir yeşil beyaza boyadığını görür. Aynı zamanda bütün o insan ruhlarının ciltlerinin çatladığını görür. Bunların hepsi onun rüyet sahası içindedir. Sonra buradan çatlamayan

altın zincire kılıcıyla vurduğunu, altının zincirin nasıl ikiye ayrıldığını, arkadaki kapının nasıl açıldığını ve oradan kader hücrelerine nasıl ulaşıldığını görür. Kader hücrelerini görür. Daha mürşit olmadan evvel bu ihlas makamında birinci gök katı gösterildiği anda kişi ulul albab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Bunlar göklerin melekutu. Yedi kat göklerin sırları ona birer birer gösterilir. Altıgen her tarafı kaplayan kader hücrelerinden sonra Ümmül Kitab'ı görür. Boşlukta duran 10 katlı bir apartman büyüklüğündeki boşlukta duran bütün nebilere ve resullere verilmiş şeriat kitaplarını ve resullere verilmiş olan şeriat kitabı olmayan Allah'ın yazdırdığı kitapları orada görür Ümmül Kitab'ın içerisinde. Sonra Kudret Denizi'ni görür. Sonra Makam-ı Mahmud'u görür. Sonra Divan-ı Salihini, sonra zikir hücrelerini. Bunların hepsi ona gösterilir. Zikir hücrelerinin önünde her sabah yapılan merasimi görür. Ve nasıl bir ay ve yıldızın oluşturulduğunu görür. Sonra da orada en son göreceği şey Sitre-i Münteha'dır. Allah'ın irşat makamını tayin ettiği, irşada memur ve mezun kılındın diye tayin ettiği bütün insanlar mutlaka bu söylediğim her şeyi görmüşlerdir. En son görecekleri yer indi ilahi, indi ilahide kılınan huzur namazı ve sonra da Sitre-i Münteha. Sitre-i Münteha'yı gördükleri zaman göklerin melekûtu da tamamlanmış olur. Kişinin nefsi tasfiye olduktan sonra, yani nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra 7 mertebe müzeyyen olur. Ulul Elbab makamında 7 mertebede müzeyyen olur. İhlas makamında. İrşat makamını Allah'ın tayin ettiği bütün insanların nefslerindeki muhteva 14 defa müzeyyen olmak değildir. Tam 19 mertebe müzeyyen olmaktır. Bu 19 mertebeden evvel zaten nefsin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Ama yok olan o afetlerin dizaynı içerisinde her şeyi en güzel standartlarda Allah Teala oluşturuyor. Ve kişi Sitre-i Münteha'yı gördüğü zaman Allah Teala'dan bir davet alır. Bütün irşat makamının sahipleri bu daveti almışlardır. Tövbe-i Nasuh. Allah'ın söylediği her kelimeyi tekrar etmek suretiyle kişi yeni bir tövbe yapar. Nasıl mürşidin önünde bir tövbe yaptıysa, mürşidin dediklerini bir bir tekrar ettiyse, onların hepsini kabul ederek bir tövbe yaptıysa, mürşidin de yaptığı bu tövbenin arkasından burada bir tövbe daha yapar, fakat bu seferki tövbeyi mürşidi karşısında değil, Allah'ın karşısında yapar. Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Ve tövbe-i nasuh dönülmez, vazgeçilmez, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Peki niçin evvelki de tövbeler değiştirilebiliyor da bu değiştirilemiyor? Çünkü evvelde yapılan tövbelerde hep nefs vardır devrede. Nefs varsa her zaman döneklik eder nefs. Ve kişi tövbe etmiştir, içki içmeyeceğim demiştir, içki içmeye başlamıştır. Sigara içmeyeceğim demiştir, sigara içmeye başlamıştır. Neden? Çünkü nefsinde afetler var ve afetler onu oraya ulaştırıyor şeytanla birlikte. Ama burada afetler yok. Afetlerin tamamı yok olmuş.

yetmez bu kişi 14 mertebe müzeyyen olmuş nefsinin kalbi. Artık tövbesini bozacak olan nefsin afetleri olmadığı gibi olmayan afetlerin yerine vücuda gelen faziletlere 14 kademe de ilave yapılmıştır. Hassasiyet getirilmiştir. Safiyet getirilmiştir. Daha özel bir duruma ulaşmıştır kişi. 14 müzeyyen olma mertebesinde bu özellikleri kazanmıştır. Ne zaman tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse kişinin ihlas makamı biter. Bütün mürşitler ihlas makamından salah makamına geçenlerdir. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala onların mürşide ulaşmadan evvelki bütün günahlarını hem örtmüştü hem de sevaba çevirmişti. Ulaştıktan sonra da günah işleyecektir o kişi daimi zikre ulaşana kadar. İşlediği günahları da Allah-u Teala salah makamının ikinci mertebesinde örter. Ondan sonraki günahları da örtülmüştür. Salah makamının üçüncü kademesinde o kişiye Allah-u Teala salah nurunu verir. Başının üzerinde bulutta benzer bir hüviyet içerisinde 30 santime kadar küçülebilen bütün bir salonu, bütün bir caminin içerisini kaplayabilecek kadar genişleyebilen bir nur oluşur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o nur, o salah nurudur. Bir bulut gibidir görüntüsü, o salah nurudur. Hani şu fotoğraflarda gördüğünüz tartışma konusu olan nurlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynı ait olduğu noktada düşünün. Burada, bu noktada kişinin başının üzerinde bu gözlerle görülemeyen ama bazen hangi şekilde olduğu bilinmiyor, fotoğraf makinelerinin tarafından tespit edilebilen bir nur. Her zaman tespit edilemiyor. Bu salah nurudur. Hani Yunus'un içim dışım pür nur oldu dediği olgu, içi zaten ihlas ve ullelmeb ve ihlas makamlarında pür nur olmuştur. Ama burada salah makamında dışı da pür nur oluyor. Çünkü başının üzerinde artık salah nuru var. Bir defa devrin imamının ruhu başının üzerinde. Devrin imamının ruhunun başının üzerinde de onun salah nuru var. Devrin imamının salah nuru var. Bu kişinin de başının üzerinde kendi salah nuru oluyor. Sonra Allah-u Teala salah makamının dördüncü kademesinde bu kişinin o örttüğü günahlarını da sevaba çevirir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası irşada ulaşma noktasıdır. Kişi burada irşada ulaşır. Yani bu kişi irşad edilme özelliğinin son noktasına ulaşmıştır. Her şeyi artık sinesinde toplamıştır. Bir mürşit olmanın bütün özelliklerine sahiptir. Bir tek gelecek basamak hariç. Bu basamak, affedersiniz, basamak demek doğru değil, kademe demek doğru. 28. basamağın 4. kademesinde bu kişi, bu söylediğimiz noktada günahları sevaba çevrildiği zaman irşada ulaşır. Buna irşada ulaşmak deniyor. Bütün sahabe
bundan 14 asır evvel irşada ulaşmıştı. İşte Allah Teala Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta bizim lanetimize bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kiriş gösterdi. Hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Ve bütün devirlere sesleniyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. İşte onlar, işte o sahabe irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Yani irşad edilme konusundaki bütün hedefleri tamamlamışlar. Burası irşad edilmenin son noktasıdır. İrşada ulaşma. Bundan sonra kişi iradesini Allah'a teslim edecek ve Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin edilecektir. İşte bu noktaya gelen kişiyi Allah-u Teala teslim alıyor. O kişinin cüz'i iradesini, kişisel iradesini Allah kendi iradesine bağlıyor. Artık iradesi bağlanmış olan bir kişi var. Dikkat edin, iradenin alınması başka şey, bağlanması başka şeydir. Burada irade bağlanması söz konusudur. Yani kişi kendi başına karar veremez. Her kararında mutlaka Allah'a sormak mecburiyetindedir. Zaten Allah-u Teala'dan devamlı ona emirler gelir. Belki her dakika, belki günde 20-30 defa devamlı emirler gelir. Kişinin ne yapacağını Allah devamlı olarak gösterir. Kişinin sorduklarına da Allah-u Teala cevap vererek gene reyini her zaman ortaya koyar. Ve kişi her yapacağını Allah'tan aldığı emirlerle gerçekleştirir. İradesi yok olmamıştır. Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah'ın verdiği emirleri gene o iradeyle yapacaktır. Ama o emirlerin hudutları içerisinde. İşte bu noktaya ulaşan kişiyi Allah Teala bir müjdeyle müjdeler. İrşada memur ve mezun kılındın. Bütün müşrikler için kullanılan cümle budur. Bu cümleyi işitmeden Allah'ın mürşidi olamaz kişi. İrşad makamının alameti farikası budur. Mürşidim diye geçinen insanlar, onlara bir sualimiz var. Allah size bunu söyledi mi? İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle müşerref oldunuz mu? Ve İrşad makamının son özelliğine geliyoruz. Mürşit, Allah'ın zatını gören kişidir. Son bulmaca, en son safhada bununla noktalanır. Allah o kişiye mutlaka zatını gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Rad 20 ve 21 ve 22. ayetlerinde söylediği muhtevaya bakarsanız eğer şunu görürsünüz. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi, اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ, ve misaklerini bozmazlar diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler, misaklerini bozmazlar. Nedir Allah'ın ahdi? Ruhun ve için, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İradesini Allah'a teslim edenlerse Allah'ı görenlerdir. Ve vellezine 22. ayet-i kerime, vellezine sabir iptigaye ve çerabim, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. İşte bu insanlar Allah'ın ahdini yerine getirenler ve bu sebeple iradelerinin Allah'ın iradesine verdiği misaki bozmayanlar, Allah'ın zatını
görmek için Allah'ın yoluna girenlerdir. Allah'ın zatına ulaştıktan sonra hedefleri Allah'ın zatını görmek olanlardır. Ve Allah'ın zatını görenlerdir. Allah katında Allah'ın zatına şehadet edenler bunlar. Allah'ın katında ibadet edenler, bu ibadetten yorulmayanlar, Allah'ın zatını müşahede edenler ve bu müşahede neticesinde Allah'ın zatını görenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, irşat makamının bütün vasıflarını gördünüz. Öyleyse irşat makamının standartlarını Allah Teala veriyor mu? Evet, veriyor. Fussilet suresi 33, 34, 35. ayet-i kerimeler bu bapta ışık tutuyor bize. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'ın mürşidi Allah'a teslim olmaya çağırır. Allah'a ulaşmayı dileyen diye, dileyin diye yırtınır. Bütün insanların bir dilekle mutlaka cennete ulaşacağını çok iyi öğrendiği için, Allah Teala kendisine bunu en güzel standartlarda öğrettiği için, bunu başkalarına öğretmekle vazifeli kıldığı için herkese aman Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Eğer dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız diyen kişidir. Çünkü Allah ona öğretmiştir. O öğrendiklerini kitaplardan öğrenmemiştir. Ona ilmi Allah öğretmiştir. Ulul Elbab olduğu noktadan itibaren Allah'ın öğretisi altına girer kişi. Aranızdan bir kişiye vahyetmemiz diğerlerine garip mi geldi diyor Allah Teala. Ve onun Allah'ı görmesi, Allah'ı müşahede etmesi onlara garip mi geldi diyor. Sevgili kardeşlerim, 28. basamağın 5. kademesi Allah'ın zatını görerek irşat makamına ulaşmaktır. İşte Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a teslim oldu diyerek, teslim olduklarını açıklayarak Allah'a çağırırlar, Allah'a davet ederler. Sonra diyor ki Allah Teala, onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Neden güzel sözlü? Allah'a davet ettikleri için güzel sözlü. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek herkese nasip olmaz diyor Allah Teala. Siz de kötülüğe iyilikle mukabele edin. Ama diyor, o bunu söyleyenler kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Az kişiye nasip olur. Onlar diyor, Hazzül Azim'in sahipleridir. Ve İrşat makamının Hazrül Azim'in sahibi olduğunu görüyoruz burada. Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Allah'a çağırdığını görüyoruz. İrşat makamının geri kalan özelliklerinden bahsediyoruz. İrşat makamının sahipleri kitabın bütününe iman edenlerdir. Kur'an'ın bir kısmını yok saymayanlardır. Bugün din öğretisi insanların kitaplarından öğrendiği emaniye bilgilere dayalı olarak vücuda getirilmekte ve Kur'an'ın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün faktörlerinden yoksun bir Kur'an öğretimi söz konusudur. Mürşit odur ki o Kur'an öğretisinin bütün özelliklerini Allah'tan öğrenmiştir ve insanları kurtarmak için çırpınır. Hayatını ona verir, ona vakfeder. İşte Allah'ın mürşitleri bu vasıfların sahipleridir sevgili kardeşlerim ve
oraya ulaştıkları zaman, irşada memur ve mezun kılındın cümlesine muhatap oldukları zaman Allah'ın zatını mutlaka görmüşlerdir. Bu irşat makamının alameti, farikasıdır. Allah'ın zatını görmek. Son bilmecenin çözülmesi. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. O sahabe kunen ebiline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Yani bir kısmı Medine'deki yardımcılar, bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. Onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe ensar da muhacirin de irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Kur'an'dan kopan kavramlardan irşat müessesesinin sahibi olan mürşidi bu konuşmamızda sizlere anlattık bütün boyutlarıyla. Kim merak ediyorsa mürşit kimdir diye bu kaseti dinlesin. Mürşit bu vasıfların sahibidir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikretmek üzere. Evvela Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgiye layık olmak için çok çalışmamız lazım sevgili kardeşlerim. Kendinizi başkalarıyla mukayese etmeyin. Siz devrin imamının etrafındaki insanlarsınız. Onun etrafındaki ilk halka. Bize en yakın olanlar. Sonra adım adım ikinci halka, üçüncü halka gelir. Bunlar birer çevredir. Sevgili kardeşlerim, kaç tane 10 yıllar geçti. Allah'ım bize bu sohbetleri yaptırmaya başlamasından bu tarafa yıllar geçiyor. Ve geçen zaman parçası içinde ne kadar çok insan kurtuluşa ulaştı. İnsanlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bir tek dilekle sadece ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemekle cehennemden kurtulabileceklerini bilmiyorlar. Birçokları için sadece bu dünya var. Dünyada yaşanır, sonra ölür. Kişi böyle düşünüyor. Ben yaşarım dünyada diyor, sonra ölürüm. Ama gerisini hiç düşünmüyor. İşte sevgili kardeşlerim, sonuç ya cennettir ya da cehennemdir. Ve cehennemle cenneti birbirinden ayıran bir tek kapı vardır. Bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Bu dilek kalpten bir dilekse, o kişi bunu söyledikten hemen sonra ölse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Önemli olan bu talebin kalpten bir talep olması, kalpten bir dileği oluşturması. Sevgili kardeşlerim, Kiramen Katibi Melekleri sizin sözlerinize bakmaz. Kalbinize bakar. Siz bir insanı çok sevdiğinizi söylerken kalbiniz ne diyor acaba gerçekten? O da bu sevgiye haykırıyor mu? Siz Rabbinize ya Rabbi seni çok seviyorum derken Allah kalbinize bakar. Kalbiniz de aynı şarkıyı terennüm ediyor mu? Her şeyden evvel hiç unutmamamız lazım gelen bir şey var ki Allah herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar. Allah nefret etmez. Allah kin tutmaz. Kimseye Allah-u Teala'nın
böyle bir şeyi oluşamaz. O herkesi, en büyük suçluları bile kurtarmak ister ama kanunlarını koymuştur. O kanunları ne kendi çiğner ne de başkalarına çiğnetir. Allah'ın kanunları açık ve kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, eğer bu dilek kalpten bir dilekse ve o dilek bozulmadan kişi ölmüşse, daha ruhunu Allah'a ulaştıramadan evvel ölmüşse, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Kişi yaşıyor. Yaşıyorsa Allah Teala ona mürşit sevgisi verecektir. O mevcut mürşitlerden bir tanesine karşı kalbi sevgi duyacaktır. Ona tabi olacaktır. Bu sevgi ve arkasından gelen tabiyet bu kişiyi bundan sonra ölse kişi ikinci kat cennetin sahibi kılar. Ne olmuştur? Kişi Allah'tan mürşidini dilemiştir. Allah'ın mürşidine ulaştırmıştır. Tabi olmuştur, sonra ölmüştür. Hiçbir şey yapamadan. Ama tabi olmuştur. Bu onun ikinci kat cennetin sahibi olmasını mutlak olarak garanti eder. Yaşıyor kişi. Yaşarsa 7-8 aylık bir devre içinde, sözüme lütfen dikkat edin, Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ne dedim? O kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır demedim. O kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır demedim. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır dedim. Hem Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak, hem de onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. Bu üç tane kademe bütün insanlara alabildiğine açıktır. Hiç kimsenin bu hedeflere ulaşmasında bir engel yoktur. O kişinin Allah'a ruhunu ulaştırması için bir başka ifade, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için o kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah istikametinde yeterlidir. Allah'ın katında yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır ve onu kendisi ulaşmış gibi mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, Allah kim kendisine ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişiye, o ulaşmaya yetecek kadar, yani 7-8 aylık bir ömür biçmişse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hayattaysa, o kişi Allah-u Teala mutlaka bu 7-8 aylık devre içinde kendisine ruhen ulaştırır ve o kişi bunu kendisi başarmış gibi onu mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz sahibimiz ne kadar lütufkar, ne kadar seviyor bizleri. Bir tek dileğimiz, o dileğin sahibi olduğumuz için, sadece kalbimizden ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğimiz için Allah tarafından kabul buyuruluyor. Ve şartlar ne olursa olsun, eğer o kişinin bu konuyu tamamlamaya yetecek kadar, bu süre normal standartlarda 7-8 aydır, ömrü varsa, onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor ve o kişiyi
sanki kendisi bunu gerçekleştirmiş gibi mükafatlandırıyor. Yani hep bizden yana sevgili kardeşlerim. Hep insanlardan yana. Hep bizlere en güzelini sunuyor. Hak etmediğimiz, hak edemediğimiz güzellikleri sunuyor. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah için mutlaka o kişinin Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa. Yok, Allah'a ulaşmayı diledi, sonra öldü. Bu kişi gene cennete gidecektir. Birinci kat cennet. Yaşıyor, mürşidine ulaştı, sonra öldü. İkinci kat cennet. Yaşıyor, ruhunu da Allah kendisine ulaştırdı. Ne dedik? O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırdı. Ama o kişi ulaştırmış gibi ona üçüncü kat cenneti de ihsan etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyor musunuz? Bunların hiçbirisi Allah bize bu ilmi öğretmeden evvel insanlar tarafından bilinmiyordu. İnsanlar alimlere tutsak olmuşlardı, Kur'an'a değil. Allah bizi tutsak etti ama Kur'an'a. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Öğretince ne oldu? Hiç. 8536 sayfalık 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim vücuda getirdik. Bu konuda olağanüstü hizmetleriyle bize yardım eden kardeşlerimiz vasıtasıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yolumuza çıkardığı yardımcılarımıza Allah Teala'nın huzurunda çok büyük ölçüde teşekkür ediyoruz. Eğer onlar olmasaydı biz yalnız başımıza hiçbir zaman bunları yapamazdık. Allah Teala onları çıkardı karşımıza. Ve bizim kontrolümüz altında onlar en güzel şekilde çalıştılar. Her adımda biz onlarla birlikteydik. Sonra bir eser çıktı ortaya. Dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim. 8536 sayfa, tam 19 yıl. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu büyük insanları Allah-u Teala bizimle beraber kıldı. Onların gayretleri, onların yardımları, emekleri bizim kontrolümüz altında bir hedefe yürüdü. O hedef açıkça tebliğ etmiştir. Şu anda dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim tefsiri bizlere aittir. Ne diyorum? Bana aittir demiyorum, bunu demem mümkün değil. Çünkü kardeşlerimizin o unutulmaz gayretleri bunun tahakkuk etmesi için asli unsuru oluşturmuştur. Biz kontrol eden, Allah'tan soran, doğruluğunu Allah'tan cevabı aldıktan sonra onu kabul edip Kur'an-ı Kerim'imizin oluşmasını sağlayan bir pozisyonun sahibi olduk her zaman. Çok kardeşimiz bu konuda emek sarf etti ve hedefe ulaştık hamdolsun. Öyleyse sizlere her şeyin
Çok güzel göründüğü bir ortamdan sesleniyorum. 19 ciltlik 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim'imiz varsa burada kardeşlerimizin payı çok büyüktür. Ama dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim'i kelime kelime Allah'a sorularak gerçekleştirilmiş olan bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Peki bunun muhtevasında asıl önemli olan ne? Asıl önemli olan bu 19 cildi okuyan kişinin artık bir lügata ihtiyaç duymaması. Çünkü her ayetin başına kelimeler sözlüğünü koydurdu Allah-u Teala. Orada hangi kelimeler geçiyorsa onları kelime kelime verdik. O kelimelerin manalarını da yanlarına yazdı kardeşlerimiz. Ve arkasından da bunların toplu olarak cümleler haline getirilmesi halinde şeklinin oluşması sağlandı. Böylece her kelimesi kelime kelime Kur'an-ı Kerim'de yer alan şimdiye kadar hiç kimsenin ulaşamadığı bir sonuca ulaştı. Hiç kimse bizim Kur'an-ı Kerim'imizi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini demek daha doğru. Çünkü her noktasında hep Allah'tan sorduk. Emirleri ondan aldık. Ve o Kur'an öyle vücuda geldi. Kardeşlerimizin bu konudaki onları bizi çok ama çok müteşekkir kılan gayretlerini burada büyük bir mutlulukla yad ediyoruz. Çok şey borçluyuz. Tek başımıza olsaydık böyle bir eseri vücuda getirmemiz kim bilir kaç yılımızı alırdı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir sonuca ulaşmamızı istediği zaman o sonuca bizi ulaştıracak olan yardımcıları her zaman bize nasip kıldı. Bu bizim eserimiz değildir. Allah'ın yardımıdır. Her eserde ortaya çıkan her güzel sonuç Allah'a aittir. Biz bir hiçiz. Biz Allah'ın telefonuyuz. O kadar. Allah Teala bizi konuşturur ve siz onu işitirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz. Allah'ın konuşturduğu, Allah'ın vücuda getirdiği bir Kur'an-ı Kerim'in sahibi. Sevgili kardeşlerim, gayretimiz hangi istikamette? Gayretimiz insanlığa faydalı olmak istikametinde. Böyle bir Kur'an hiç lügata bakmak gereğini duymadan A'dan Z'ye kadar, baştan sona kadar 8536 sayfanın bütününde insanların en kolay bir şekilde hedefe gitmesini sağlıyor.
Hiçbir kelime atlanamaz. Hiçbir kelimenin manası açıklamadan geçilemez. Böyle bir barajı aşarak o Kur'an-ı Kerim ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim deyince 19 tane ciltten bahsediyoruz. Bir kütüphaneyi böyle kaplayacak olan bir dizayn. Raflardan birinin en az 1,5 metrelik bir alanını kaplayan bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, biz her şeyimizi Allah'a borçluyuz. Ne yaptıysak biz yapmadık. O yaptırdı. Biz sadece bir vasıtayız. Ne söylediysek biz söylemedik. O söyletti. Biz ona borçluyuz. Bize verdiği risalet görevi de Rabbimizin bu dünyadaki en büyük nimetidir bizim için. Biliyorsunuz ki Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri bizden bahsediyor. 14 asır evvel Allah-u Teala bizi Kur'an-ı Kerim'ine koymuş. Ve zamanımızda insanlar ceviz kabuğu olayını bütün boyutlarıyla yaşadılar. Yaşadılar. Ve ondan sonra Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine baktıkları zaman bizi gördüler. Hiç kimsenin itiraz etmesinin mümkün olmadığı bir sonuçla Allah Teala bir risalet ilanı yaptı. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın dostuyuz. Allah'ın dostlarının düşmanı çok olur. Bizim de öyledir herhalde. Ama ne yazar ki sevgili kardeşlerim? Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyor. Başka bir gruba da bir şey söylüyor. Bütün dünya dostunuz olsa yine Allah Teala ben yeterim diyor. Öyleyse Allah bizimle beraberse düşmanlıklar bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, herkes için bütün kapılar açıktır. Biz Allah'ın dostuyuz. Allah bizim dostumuz. Ve de bizi dikkatle dinleyip söylediklerimizi Kur'an'la tahkik edip doğruluğuna inananlar zaten başka bir taraftan olamazlar. Çünkü böyle bir insan yaşamıyor henüz bizim dışımızda. Allah-u Teala'nın verdiği o görev, risalet görevi bizim için hayatımızdan çok daha değerlidir. Hangi şartlar içinde olursak olalım, Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiririz. Neye mal olursa olsun. Sevgili kardeşlerim, emri doğrudan Allah'tan alırız.
Ve de onu mutlaka şu fizik vücudumuz uygular. Allah'ın Risaleti bize tebliğinden sonra tasarruf altına girmemiz, yaptığımız her şeyin onun tarafından yaptırılması bizim için şu dünyadaki en büyük onurdur, şereftir. Bizi seçmiş, bize vermiş Risaleti ve insanları mutlu et demiş. Sizin söylediklerimizi yapan insanlar için geçerli sözlerimiz. Biliyorsunuz bizden evvel insanlar Resulleri Nebilerden daha üstün kabul ederlerdi. Risalet ve Nebüvvet tamamen yanlış bir biçimde insanlar tarafından kabul edilmişti. Nebilerin Resullerden daha aşağıda olduğu ifade ediliyordu. Allah-u Teala rütbeleri öğretti bize. Nebi kelimesinin karşılığının peygamber olduğunu ama Resul kelimesinin karşılığının peygamber olmadığını. Bütün kavimlerde bir tane Resul olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Mutlaka dünya üzerinde ne kadar kavim varsa o kavimlerin hepsinde bir Resul mutlak olarak mevcut.

Bütün bu kavimlerdeki Resullere Allah-u Teala kavim Resulü diyor. Bunlardan sadece bir tanesi devrin imamı olabilir. Bildiğiniz gibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o nebilerin sonuncusuydu. Allah-u Teala onun bir erkek çocuğun babası olmadığını ve Allah'ın Resulü olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Risaletin sahibidir ama üstün olan nübüvvettir. Aynı zamanda nübüvvetin sahibi. Nebiler biliyorsunuz Kur'an'daki tarif kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Onlar nebidir. Nübüvvet kendilerine şeriat kitabı verilmiş peygamberleri muhtevasını alır. Ve her devirde peygamber mevcut değildir. Hazreti İbrahim bir peygamberdir. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Ama onların yaşadığı bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resuller yaşadılar. Her kavimde bir Resul öldüğü zaman yerine mutlaka bir yenisi Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Bütün kavimlerde bir Resul kıyamete kadar hep var olacaktır. Öldüğü anda yerine bir yenisi asaleten Resul'e tayin edilecektir. Öyleyse bunlar kimdir? Bütün kavimlerde mevcut olan her Resul kavim Resulleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinin hem Resulüydü hem de nübüvvetle görevli bir Resuldü. Yani Risaletin en üstünü nübüvvet müessesesinin de sahibi olmaktır. Hazreti Musa onlardan biridir. Hazreti İsa onlardan biridir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlardan biridir. Ve hiçbir devirde Allah-u Teala dünyayı bir en üst seviyede idareciyle görevli kılmasın, bu mümkün değildir. Her devirde bir başka ifadeyle bir devrin imamı mutlaka vardır. Her kavmin resulü vardır. Bu resullerden bir tanesi mutlaka devrin imamıdır. Hiçbir kavim hiçbir devrede resulsüz bırakılmaz. Hangi kavimde bir resul ölmüşse, rahmetli olmuşsa onun yerine bir yenisi aynı anda tayin edilir Allah-u Teala tarafından. Görevi yapabilecek seviyede birisi. Bu Allah'ın seçimidir mutlaka. Layık olanı seçer. Ve bütün bu liyakatin sahiplerini yetiştiren Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluğun sağlanması o Resullerin görevidir. İnsanları hangi ölçüde teşvik edebilirlerse Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, zikrin, çok zikrin
daimi zikrin sahibi olmalarını temin etmeye çalışmalarının neticesinde insanlara hangi ölçüde tesir edebilmişlerse o ölçüde neticeye ulaşırlar. Ama her zaman şeytan onların karşılarına Allah'ın düşmanlarını çıkaracaktır. İşte onlar Resullere düşman olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile kim çarpışabilir ki? Kim ona karşı durabilir ki? Allah'a karşı savaş verenler bu savaşı mutlak surette kaybetmek zorunda olanlardır. Elleri mahkum. Hiç kimseyi aldatamazlar. Sonunda gerçekler mutlaka ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlerin mutlu olmasını istiyor. Böyle olduğu için Allah'tan emir alabilen, Allah'la her an temas edebilen, soruları Allah'a ulaştırabilen birileri bütün devirlerde mutlaka mevcuttur ve onlardan bir tanesi mutlaka devrin imamıdır. Ve bu imamet müessesesi insanlar tarafından gerçekleştirilemez. İmamı Allah seçer. Seçer, kendisine de tebliğ eder, soranlara da işaretlerle veya açık bir şekilde ifadesiyle hacet namazı kılmaları halinde Allah mutlaka gösterir. Öyleyse çok basit değil mi sonuç? Allah'tan sormak, cevabı almak. Acaba neden sormazlar dersiniz? Allah'ın karşısına ve Resulünün karşısına çıkanlar acaba neden hacet namazını kılıp da Allah'tan sormadılar? Arkalarında şeytan var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a karşı savaş veren hiç kimse huzura kavuşamaz. O bir ömür boyu mutsuz olacaktır. Onlar, Allah'ın karşısında olanlar kimler oluyor? Şeytanın yanında olanlar oluyor. Öyleyse Allah'a ve Allah'ın Resulüne karşı savaş açmış olanlar, en çok onlara acıyorum. Sevgili kardeşlerim, bu dünyadaki hayat bir şey mi? 60 sene yaşarsınız, 80 sene yaşarsınız, 100 sene yaşarsınız ama sonra ölür gidersiniz. Bu dünya biter. Ama ya öbür taraf? Orası sonsuzdur. Bu dünyada Allah'ın Resulü'nü Allah-u Teala'dan sormak gereğini bile duymaksızın ona karşı olanlar,

Neden iftiralarla Resul'e saldırma? Sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerine yazık ediyorlar. Allah'ın bizi bu görevle görevlendirmesinden bu tarafa hiçbir şey kendi irademizle gerçekleşemezdi, gerçekleşmez de. Yüce Rabbimiz irademizin gerçek sahibidir. O ne yaptırırsa biz onu mutlaka gerçekleştiririz. Allah Teala hamd ederiz, şükrederiz ki sizlerin görmediğinizi görür, bilmediğinizi bilir ve bize mutlaka en doğrusunu yaptırır. Öyleyse Allah Teala ne kadar ömür vermişse Allah'ın tasarrufunda yaşayarak sadece onun yaptırdıklarını yaparak hayatımızı tamamlayacağız. Bu konuda hiçbir şeyden en ufak bir endişe duymayız. Önemli olan Allah'ın tasarrufunda olmanın verdiği o sonsuz mutluluk ve sükunettir. Sevgili kardeşlerim, siz hiç bizim sükunetimizin bozulduğunu gördünüz mü? Kime karşı öfkelenmişiz? Bize en büyük kötülükleri yapanlara karşı ne söylemişiz? Hayatımıza dikkat edin, her şeyimiz sizin malumunuzdur. Sizlerin önünde cereyan ediyor olaylar. Hiç öfkelendiğimizi gördünüz mü? Hiç başkalarına kin duyduğumuzu ifade eden bir davranış biçimi, bir ifade. Hiç onlara karşı Allah'a şikayette bulunduk mu? Bizim yerimize kararları Allah verir. Ve biz onun verdiği kararların bizim için en hayırlı olduğunu %100 bilenlerdeniz. O bizi sever, o bizi muhafaza eder. Allah'ın sevgisi sizlerin de üzerine olsun sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin, ar-Rahman, ar-Rahim, malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn.

ربنا أنعمت عليهم جعل المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugün, bu akşam sizlere cennete girme konusundaki yanlış bilgiler, buna karşılık Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerden bahsetmek istiyorum. Ne yazık ki birçok hurafe, Kur'an-ı Kerim'in tamamen tersi iddiaların sahibi olarak dinimize girmiş ve bugün hala insanlar tarafından söylenmektedir. Ve muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın cennetine ulaşmak bir takım insanlara göre çok zor bir olaydır. O insanlar kendilerini bir türlü o hedefe layık görmezler. Derler ki, cennet mi dedin? 10 sahabeden başkasına cennet nasip olmamış. Bize mi nasip olacak? Onlar bu konuda büyük bir yanlışın sahipleri sevgili kardeşlerim. Bir defa 10 tane sahabeye değil, bütün sahabeye cennet nasip olmuştur. Allah Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini kesinleştirmiş. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Felah biliyorsunuz, kurtuluş demek. Asgari felah, birinci kat cennetin sahibi olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci felah, mürşide tabi olup ulaşmak ve tabi olmak. Bütün sahabe dediğimiz kişiler Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak mürşitlerine ulaşmışlar. Asgari seviyede ikinci kat cennetin sahipleri. Diyelim ki bunu yaptılar, vuslata nail olmadan rahmetli oldular. Ama biliyoruz ki hepsi ruhlarını Allah teslim etti. Üçüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi fizik vücutlarını Allah teslim ettiler. Dördüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beşinci kat sahibi oldular. Beşinci kat cennetin sahibi oldular. Hepsi irşada ulaştılar. Altıncı kat cennetin sahibi oldular. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Yedinci kat cennetin sahibi oldular. Allah Teala Ahzab 157 miydi? Araf 157 miydi? Bir emin olmak istiyorum sevgili öğrenciler. Bu iki ayet hep birbirine karıştırılır.

Evet. Araf 157, Ahzab 157, Araf 157. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبُونَ الرَّسُولَ لَنَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ O ümmi, nebi, resule tabi olanlar diyor Allah-u Teala. Araf 157. Onların hepsi felaha erdiler diye bitiyor ayet-i kerime. Öyleyse böyle söyleyenler, cennet onlara nasip olmuş, onlara bile nasip olmamış, bize nereden nasip olacak? Biz ne yapsak, ağzımızda kuş tutsak Allah'ın cennetine giremeyiz diye düşünürler bir takım insanlar. Oysa ki sahabenin hepsi Allah'ın cennetine muhatap olmuştur. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet kerimesinde söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde sahabenin Allah'ın cennetine gireceği kesinleşmiş durumda. Mesela Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır. İşte en büyük fevz budur. Fevzül azim budur diyor Allah Teala. Sahabe sadece cennetlere konulmayacak. Cennetlerin en üstündekine azın cennetine girecekler. Çünkü bu ayet-i kerime bize kesin bir işaret veriyor ki sahabe irşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar ve böyle bir dizaynda azın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Allah Teala bu vasıftaki kişilerin ve sahabenin, yani Fevzül Azim'in sahiplerinin, Hazzül Azim'in sahiplerinin, Ecrül Azim'in sahiplerinin adın cennetine gireceklerini söylüyor. Sabikunel evvelin sadece adın cennetine gireceklerden oluşmuyor, naim cennetlerine girecekler de var. Sabikun'un arasında, ama sahabe İrşat makamının sahibi olduğu için onların gireceği yer adın cennetleridir. Yani 28. basamağın 5. mertebesinden sahabe. Onların üzerinde sadece Resuller var. Resullerin üzerinde de devrin imamı. Bir insanın normal standartlardaki bütün insanların, Allah-u Teala tarafından Resuller seçilmeyen bütün insanların ulaşabilecekleri en üst seviyeye bütün sahabe ulaşmışlar. Cennete girmek iyi bir tarafa bırakın. En üst kat, 7. kat cennetin 1. bölümüne onlar sahip olmuşlar. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda İnsanlara acımaz mısınız? Hangi insanlara? Cennete gideceklerini zanneden insanlara. Hangi sebeple cennete gideceklermiş? Mümin oldukları için. Neden müminlermiş? Allah'a inandıkları için. Sevgili kardeşlerim, bu cennete gitmek ümidi hiç olmayan insanların sayısı hamdolsun ki çok fazla değil. Ama cennete gireceğini zanneden ama giremeyecek olanlar çok sayıda. Bütün dinlerin içinde insanların büyük kısmı böyle. Cennete gireceklerini zannedip de cennete hiçbir zaman giremeyecek olan zavallı insanlar.
ve bütün toplumlarda nüfusun çoğunluğunu bunlar oluşturuyor. Kim bu insanlar? İslam'da kim bu insanlar? İslam'da birçok açıdan böyle insanların var olduğunu görüyoruz. Peki Hristiyanlıkta kim bu insanlar? Neredeyse bütün Hristiyanlar. Hristiyanların içinde de %10'dan daha az insan şu anda bizim yaşamakta olduğumuz hayatı yaşıyorlar. Yani namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, bizim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar, bizim gibi zikir yapıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları az. Manastırlarda yaşıyor çoğu. Sayıları az ama bizim gibi yaşıyorlar. Yani Allah'ın cennetine girecekler. Ama Hristiyanlığın çok büyük bir bölümü Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanıyorlar. Madde 1. Madde 2. Onun bir kurban olduğunu ve kendisini kurban ederek bütün Hristiyanları kurtardığını söylüyorlar. Evet sevgili kardeşlerim, buna samimiyetle ne yazık ki inanıyorlar. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmaları bir tarafa, üç Allah'tan biridir diyorlar. Ama bu onların Allah-u Teala tarafından kafir olarak tanımlanmasına sebebiyet veriyor. Ama öyle de olsa, böyle de olsa bu insanlar Hristiyan olarak tanımladığınız bütün insanlar Hazreti İsa'nın bir kurban olduğunu, kendisini kurban ettiğini ve onun akan kanları sebebiyle bütün Hristiyanların cennete gireceğinden eminler. Buna inanıyorlar. E tabi onları kurtarması mümkün değil böyle bir inancın. Yahudiler de Hazreti İdris'in Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlar. O bu tarzda bir inancı sahibi olanların da tabiatıyla kurtulması mümkün değildir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Yahudilerden bir kısmı şu anda da nahak yere birçok İslam'ı öldürme durumundalar. Ve bakıyorum Birleşmiş Milletler'den mektuplar geliyor kuruluşlara bu katliamı anlatan. Bu bir katliamdır, bir terördür, hem de ordu terörüdür. Ve Amerika'daki ikiz binaların yok edilmesinde birinci derecede Mossad'ın parmağı olduğu birçok delille ispat edilmeye çalışılıyor. Öyleyse o cephede de bir yangın var. İnsanların çoğunun kurtulması mümkün değil. Ama aynı kavmin içinde, Yahudilerin içinde bizim gibi yaşayanlar da var. %10'dan çok daha küçük bir kitle. Bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor.
bizim gibi yaşıyorlar, mürşitlerine tabi oluyorlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Hristiyanların içinde de söylediğim gibi küçük bir kitle gene bizim gibi yaşıyor. İslam'ın arasında da biz bir küçük kitleyiz. İşte cennete girecek olanlar onlar. Allah'ın dediklerini yapanlar, insanların dediklerini değil. Sevgili kardeşlerim, bütün dinlerde kutsal kitaplar önemini kaybetmiş durumda. Zaten Tevrat'ta, İncil'de, dört tane İncil'in dördü de bir defa birbirinden farklı. Farklı olduğuna göre mutlaka yanlışlıklar olduğu kesin. Yoksa dördü de birbirinin aynı olacaktı. Kur'an bir tane ve yazıldığı şekliyle muhafaza ediliyor. Ama orada başka bir problem var. Kur'an muhafaza ediliyor ama hükümleri tatbik edilmiyor. Peki Kur'an tatbik edilmiyor da İslam ne oluyor? İslam Kur'an'ın hükümleriyle değil, insanların asırlardır yazdığı kitaptaki hükümlerle idare ediliyor. Ve insanlar Kur'an'daki hükümlere bakarak değil, o şimdiye kadar devam etmiş olan adına emaniye denilen ilmin ışığı değil karanlığı altında İslam alemi mahvolmuş durumda. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün İslam alemini dolaştığınız zaman şunu görüyorsunuz. Biz onlara hidayetten filan bahsettiğimiz zaman neymiş diyorlar sen hidayet dediğin. Hidayet mi hidayet filan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne var? İslam'ın beş tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Gerçekten bunların hepsi var. İslam teslim olmak demektir. Yani Allah'a teslim olmak demektir. Sen de bize hidayet diye teslim olmaktan bahsetmiyor musun? Evet. Öyleyse işte biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadete getiririz, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz. Öyleyse madem ki İslam'ın manası teslim olmak ve beş tane şartı var bunun, o beş şartı yerine getiren bizler Allah'a teslimiz. Siz teslim diye nelerden bahsediyorsunuz? Biz bunları hiç duymadık diyorlar. Gerçekten haklılar. Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı öğretisiyle insanların bugün kitaplardan öğrendikleri İslam aynı standartlarda değil, birbirinden büyük farklılıklar gösteriyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte İslam'ın beş tane şartını bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olsun. 15 yaşında sorumluluk başlar biliyorsunuz İslam'da. Akil ve bali olduğu kabul edilir insanların 15 yaşında. 15 yaşında başlamış olsun bu kişi İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmeye, 80 yaşına kadar da yerine getirsin. Eğer onu cennete götürecek olan şartlardan sadece birincisini yerine getirmediyse, yani her şeyi bir tarafa bırakın, Allah'a ulaşmayı dilemediyse, bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar bedavadan cennete gireceklerini zannediyorlar ama giremezler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan Allah'ın cennetine giremez.
Bir defa daha bakalım, İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Ne diyorsunuz, var mı? Namaz kılmak 1, oruç tutmak 2, zekat vermek 3, hacca gitmek 4, kelime-i şehadet getirmek 5. Bu 5 şartın hiçbirisinin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Sevgili kardeşlerim, işte 80 yaşında bir adamı verdik misal. Benden bile daha yaşlı. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olmuş? Adamın kurtulması mümkün değil. O tabi cennetlerden cennet beğenemiyor ama realitede kurtulması mümkün değil. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, insanlar gerçekten İslam'ın 5 şartını yaşadıkları takdirde kurtulacaklarına kesin nazarıyla bakıyorlar. İnanmışlar ki İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. İşte bu bir fitnedir sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartıyla amel etmek, bütün Kur'an-ı Kerim'i unutmak bir fitnedir. Fitne katilden beterdir. Neden beterdir? Çünkü bir insanı öldürdüğünüz zaman siz onu öldürdüğünüz için adam cehenneme gitmeyecektir. Belki de sizin onu haksız yere öldürmenizden derecat kazanacaktır. Belki zaten Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir, kurtulacaktır. Ama kim insanlara İslam'ın şartı 5'tir, kim bu şartı 5 şartı yerine getirirse onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyorsa, o zaman o kişi bütün o cehenneme girmesine sebebiyet verdiği insanların da vebalini yüklenecektir. Öyle insanlar Allah'ın lanetine muhataptırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Beraberce bakıyoruz olaylar dizisine. Ne görüyoruz? İnsanların İslam'ın 5 şartı insanları cennete ulaştırır tezi sebebiyle milyonlarca insanın, yüz milyonlarca insanın cehenneme gireceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir yerinden yakalamış ki insanları, kurtuluşları yok. İnandırmış insanları, sevgili kardeşlerim, inandırmış ki kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmezse onlar mutlaka cehenneme girer. Ama kim de yerine getirirse onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın kuyruklu bir yalanıdır. Ve şeytan insanları ne yazık ki buna inandırmış. İslam'da iki nevi emir var. Bir, vasıta emirler. İki, hedef emirler. Bu emirleri niçin koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine? Bu emirleri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine bir şeyleri oluşturmak üzere koymuş. İnsanları öğrenmeye odaklamış. Öğrenen kişi, doğruyu öğrenen kişi tatbik ettiği takdirde kurtulacak. Bu yüzden tebliğ İslam'da çok önemli bir konudur. Ve bu yüzden hepiniz bu hakikatleri bilenler etrafınıza tebliğ etmelisiniz. Etrafınızda milyonlarca insan
yanlış bilgiler sebebiyle cehenneme gireceklerdir. Öyleyse belki buna inanan bir sürü insanın karşısında biz düşman ilan edilen bir insanız. Belki de bizi bir sahtekar olarak görüyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, açıkça ortaya koyuyoruz ki İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü bunların içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Cennete insanları sokacak olan birinci şart. Mürşide ulaşıp tabi olmak yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak yok. 3. Ulaştırıp teslim etmek yok. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek yok. Nefsi Allah'a teslim etmek yok. İrşada ulaşmak yok ve iradeyi Allah'a teslim etmek gene yok. İslam'daki kurtuluş silsilesi böyle. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennet. Bu standartlar içinde 28 basamakta tamamlanıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe basamakların ikincisinden yukarıya çıkamaz. Birinci ve ikinci basamaktakiler üçüncü basamağa ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kurtuluşları mümkün değil. Gidecekleri yer cennet, cehennem. Gidecekleri yer cehennem. Kim İslam'ın 5 tane şartıyla kendisini kurtarabileceğini zannediyorsa o büyük bir yanılgının içindedir. Ve hesabı ölürken de verecektir. Hesabı kıyamette de verecektir. Ve cehenneme girmek mecburiyetindedir. Neden sevgili kardeşlerim? Demin söylediğimiz standartların hepsi İslam'daki hedef emirler. Tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. İlk 7 basamak. Mürşide ulaşıp tabi olmak. 2. 7 basamak. Ruhu Allah'a ulaştırmak. Teslim etmek. 3. 7 basamak. 7, 14, 21. basamak ediyor. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Dilerseniz mutlaka cennete girersiniz. Onun için karşılaştırmayı şöyle yaptık. Bir tarafı söyledik sadece. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş ama hayatının 15 yaşından sonraki 65 yılını İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek geçirmiş. Bu kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Neden? Çünkü Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Onların kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden daha çok olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakalım müesseseye hep beraber.
Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir ihtisap ettikleri dereceler itibariyle. Ve de diyor ki onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar üniversite bitiriyorlar, ilahiyat fakültesi, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı ne biliyorlar ne de öğretiyorlar. Korkunç bir gerçek. İslam insanların asırlardır yazdığı yüzlerce kitap sebebiyle mahvolmuş. İslam'ı bırakmışlar insanlar, terk etmişler. Kur'an'ı terk etmişler. Ve dolayısıyla İslam'ı terk etmişler. Neden? Çünkü Kur'an'daki İslam'la insanların bugün üniversitelerden öğrendikleri İslam birbiriyle aynı değil. Üniversitelerden öğretilen İslam Kur'an'daki İslam değil. İnsanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bütün vasıfları şeytan tarafından budanmış bir kitabi İslam. Emaniye bilgilerle donatılmış insanlar ve bu zavallı insanlar bizim söylediklerimize başlangıçta hep karşı çıkıyorlar. Sonra inceledikçe farkına varıyorlar. Bir merak sarıyor insanlar. Daha çok inceliyorlar. Onların daha altındaki tabakanın da doğru olduğunu görüyorlar. Daha derine giriyorlar. Onların da doğru olduğunu görüyorlar söylediklerimizden. O zaman akılları başlarına geliyor. Yanlış ilim sahibi olduklarının farkına o zaman varıyorlar. Sadece bir kısmı sevgili kardeşlerim, onlar kendilerini başkalarına belli etmiyorlar. Ama büyük kısmı hakikatlerin farkında değil. Başka bir kısımsa asıl Allah'ın azap edeceği insanlar, üçüncü kısımdakiler, söylediklerimizi inceliyorlar, doğru olduğunu tespit ediyorlar ve aralarında birleşerek, bu insanlar şu anda bizim ülkemizde televizyonları parsellemiş olan insanlar, aralarında birleşerek Allah'ın hakikatlerini siz sevgili dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin bilmemesi için, size Allah'ın hakikatlerinin gizli kalması için bunları gizlemek kararı alıyorlar. Ve kararlar tatbikatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler. Ve bunu biz kitaplarda, insanlara indirdiğimiz kitaplarda ispat vasıtalarıyla, beyinelerle ispat etmemize rağmen ayetlerimizi ve hidayeti yalanlarlar diyor. Affedersiniz. Yalanlamak o kadar önemli değil. Ketmederler diyor, gizlerler. Yani biliyorlar, öğrenmişler, doğruyu öğrenmişler, kendileri İslam'ı yaşamıyorlar ve başkalarının da yaşamasına mani oluyorlar. Bu insanlara Allah-u Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Hidayeti gizleyen insanlar. Ve halk kendisilerine soruyor: Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan cehenneme gidermiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulurmuş. Böyle söylüyor birileri çıkmışlar. Siz ne diyorsunuz? Hadi canım, sen de böyle saçmalık olur mu? Bırakın siz o sahtekarları. Sevgili kardeşlerim, bu bir cinayettir. Cinayetten de beter bir olay. Çünkü bu insanlar onlara inanıyorlar. Samimi bizim insanımız. Samimiyetle inanıyorlar ki onlar profesördür. Öyleyse doğruyu söylüyorlar muhakkak. Profesörse adam bugün profesör olmuş. O zaman mutlaka doğruyu söylüyordur. Bizim halkımız böyle olduğunu zannediyor ve düşünüyor. Ve sevgili kardeşlerim, asıl bu üçüncü kitle televizyonları parsellemiş olanlar, bu üçüncüler. Aralarında sağlam bir dayanışma var. Ama sevgili kardeşlerim, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ne olacak? Arkasında yatan olaya bakın. Nasıl üst seviyede şeytanın emrinde olan bir nefs ki bu? Hem kendisi kurtulamayacak, hem de milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebep olacak. Ama sadece insanlar, madem ki böyleydi, sen bize vaktiyle neden böyle olduğunu söylemedin demesinler diye, kibirleri öyle bir noktada ki insanların bunu demeleri onları mahvedecek. Kendilerine hakikatleri öğrenen insanlar böyle söylemesin diye Allah'ın hidayetini ketmediyorlar insanlar, gizliyorlar. Allah Teala diyor ki, demin söylediğimiz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah da onlara lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Sevgili kardeşlerim, adamlar profesör olmuş. Ama soruyoruz, zikir farz mıdır diye, farz değildir diyorlar. Ancak ispat ettiğimiz zaman, o zaman bize kabul ettiklerini söylüyorlar, başkalarına hayır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa başımıza geldi? Zikir farz mıdır diye soruyoruz, şimdi gene soruyoruz. Onlar gene çıkıp da farz değildir diyecekler size. O zaman onlara şunu söyleyeceksiniz: peki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi ne diyor size göre? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Rabbine ulaş. Neymiş? Allah'ın ismiyle
Rabbinin ismiyle zikret. Farz mıymış? Farz değildir diyorlardı hani. Peki günün yarısından daha çok zikir farz mı? Elbette farz. İşte Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Ahzab 41'de. Diyor ki ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, ruhlarını, buradaki amen olmak, ruhunu Allah'a teslim ettikten sonraki merhaleye ulaşan birisi için geçiyor. Çünkü burası zikren kesira, çok zikir demek. Yani her gün günün yarısından daha fazla zikreden bir insan bu noktadadır. Kimdir onlar? 14. basamakta, 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. 22. basamakta teslim etmişlerdir. 23. basamakta Allah onlara taht ihsan etmiştir. 24. basamakta da zahit olmuşlardır. Zikirleri günün yarısını aşmıştır. Zikirsizliğe karşı zahittirler. Dünyaya karşı zahittirler. Zikre karşı ve Allah ile uhrevi hayata karşı düşkünlükleri vardır. Ağırlık o taraftadır. Bunlar zühd sahipleridir. Zikirleri her gün günün yarısından daha fazladır. Peki bir adım daha atalım. Daimi zikir farz mı? Daha zikir farz değildir diyorlardı adamlar. Gördünüz ki çok zikir de farz. Günün yarısından daha çok zikretmek de farz. Yetmez sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farz. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Feskürullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyor, yatıyor. Dördüncü hal yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Bir düşünün bakalım, bulabilecek misiniz dördüncü bir hali? Ve üç halin üçünde de zikredeceksiniz diyor Allah Teala. Yetmez. Hep insanlar size namaz dinin direğidir, namaz en büyük ibadettir diye ahkam keserler. Ama bilmezler Kur'an-ı Kerim'in esasını. Bakınız Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah ne söylüyor? Zikir diyor. Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de. Okuyalım mı ayet-i kerimeyi? Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Habibim, sana kitaptan vahyettiğimizi onlara tilavet et, oku. Ve ekumus salat, ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki, şüphesiz ki Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Namazdan da daha büyüktür. Üç zikrin en büyüğü
zikrullah'tır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala böyle söylüyor. Üç zikrin, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikir. Namaz kılmak da bir zikir. Zikrullah da Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek de bir zikir. Ama bu üç zikrin içindeki en büyük zikrin Allah Teala zikrullah olduğunu söylüyor ve mutlaka odur diyor. Le kullanmış orada. Ve le zikrullahi ekber. Muhakkak ki bu üç tane zikrin daha büyük olanı, yani Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük olanı zikrullah'tır diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, zikri bir misal olarak verdik. Zamanımızda cennetin temel faktörlerinden birisi olan zikir, olmazsa olmaz şartına dayalı olarak, insanlar tarafından ne 32 farzın içinde görülüyor, ne de 52 farzın. Farzların içinden zikir koparılıp alınmış ve atılmış. İblisin insanlara asırlarca neyi talim ettirdiğine dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her güzellikten İslam alemini ayırmayı başarmış. İslam alemini kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerden temizlemiş. İşte bunlardan bir tanesi de zikir. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Cennete girmek insanların düşünemeyeceği kadar kolay bir çözüme bağlanmış Allah-u Teala tarafından. Şimdiki İslam alemi Allah'ın Kur'an öğretisinden ne yazık ki habersiz. Söylediğim gibi sebep insanların dinlerini gene insanların yazdığı kitaplardan öğrenmeleri. Bizim farkımız mı? Biz Allah'tan öğrendik. Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Hayır, Kur'an-ı Kerim'i okumasını değil. İşte karınca kadirince okuyabiliyoruz. Ama hiç de tecvidli bir okuma değil. Böyle olması da bize hiç mi hiç rahatsız etmiyor. Biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okumak yazmak bilmiyordu. Öyleyse bizim de böyle tecvidsiz bir Kur'an-ı Kerim okumamız, harfleri bir Arap gibi lazım geldiği şekilde çıkaramamamız, biz Arap olmadığımız için bir problem değil diye düşünüyoruz. Ama bunu kusur sayanlar olacaktır. Onlar gene devam etsinler kusur saymaya. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hedef emirlerden ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan vasıta emirlerden bahseder. İşte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi vasıta emirlerdir. Yani sizi, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeye ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartlar. Mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ama o İslam'ın 5 tane şartını, vasıta emirleri gerçekleştirdiğiniz zaman kurtulacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtalardır. İnsanlar o vasıtaları kullanarak cennete gireceklerini zannediyorlar. Ve Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesindekini Allah-u Teala'nın söylediği "Ema halektel insi vel cinni illa leyabutun" ifadesini de biz insanları başka bir şey için değil, ibadet etsinler diye yarattık anlıyorlar. Halbuki kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala.
Sevgili kardeşlerim, kul olmak başka şey, abd olmak başka şey. İbadet etmek başka şey. Abd ibadet edendir. Ama bu ibadetin neticesinde Allah'a teslim olarak abd olunur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üstün kul olursunuz. Öyleyse hepsi kuldur, hepsi abd'dır. Ama Allah'ın koyduğu dizayn içerisinde 28 basamaklık bir skalada her şey şekilleniyor. Tabii 28 basamak kitaplardan din öğrenenlerin hiçbirisinin bildiği bir husus değildir. Ancak Allah'ın öğretisiyle öğrenilir ve Allah öğretisini mutlaka Kur'an ayetleriyle yapar. Bize öğrettiği için bu dünyadaki en mutlu insan biziz diye düşünüyoruz. Onun tarafından bu şerefe layık görüldüğümüz için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, gördük ki o kişinin gideceği yer cehennem. Gördük ki o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi bu kitabı okuyanlara soruyorum. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Diliyor musunuz? Eğer dilemiyorsanız Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Kabul ediyor musunuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı? İşte şimdi sizin kendinize sormanız lazım gelen sual bu. Allah'ın ifadesi aynen öyle. اَلَّذِينَهُمْ an ayatina gafilun. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Sonra ne diyor? Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Ne demek istediğini Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından hafif gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla gelenler. Allah'ın Kur'an ölçüsü bu. Günahların sevaplardan fazla gelmesi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim onlar? Kafirler. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, örtenler. Yani ketmedenler. Kim onlar? Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Kim onlar? Başka insanların da surat-ı müstakime ulaşmasına mani olanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir muhteva var. Neden bahsediyoruz?
Allah'ın koyduğu kanunlar var. Ve bugünkü din öğretimi kanunları bilmiyor.

Evet. Şimdi de yapılıyor. Kitaplarla kitapları kontrol ediyorlar. Bizse Kur'an'la kitapları kontrol ediyoruz. Allah'ın öğretisiyle. Öyleyse neyi gördük? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birinci basamakta olayları yaşarsınız ve ne yazık ki yanlış kanılara ulaşırsınız. Allah Teala diyor ki savaş size kelik görünse de üzerinize yazındı. Öyle şeyler vardır ki onlar hayırdır. Siz hoşlanmazsınız, şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz hoşlanırsınız, onlara hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. İşte savaş da bir hayır. Ya şehit olmak söz konusu, ya gazi olmak söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkisi de hayır. Şehit olmaksa hayırların en büyüğü. Ama ölüm deyince insanları bir korku alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların gideceği yer cehennem. Onlar ise İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Peki İslam'ın 5 şartı insanları cennete götürmüyorsa ne götürüyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel asra yemin olsun. İnnel insane lefi hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennem. Öyleyse devam edelim. İllellezine amenu ama amini olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Yani onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanların ne olduğunu gördük. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar ve Müminin 103. suresinin 103. ayet-i kerimesine göre ebediyen cehenneme gidip de ebediyen cehennemde kalacak olanlar. Ama görüyoruz ki amin olanlar hüsranda olanlar değil. Yani onların günahları sevaplarından fazla değil. Tersine sevapları günahlarından fazla. O zaman böyle bir dizaynda neden sorusu geliyor insanın aklına? Neden? Daha biraz detaya girdiğimiz zaman Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerini görüyoruz. Cehennemin kapısında toplanırlar diyor. Grup grup cehennemin kapısına gelirler. Cehennem bekçileri onlara der ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen nezirler yani Allah'ın resulleri gelmediler mi? Size bunu söylemediler mi? Evvela şu hakikati bilelim. Bütün Allah'ın nezir dediği kişiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Bütün resuller de mutlaka nezirdir. Bütün nebiler mutlaka resuldür ama bütün resuller nebi değildir. Yani peygamber değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Size

buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın sizden olan Resulleri gelmedi mi? Size söylemediler mi? Cehenneme girenler derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Bir, onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İki, biz sizin dalalette olduğunuz konusundayız. Üç, bu da cehennem bekçilerine söyleniyor. Eğer biz o nezirlerin söylediğini işitebilseydik ve idrak edebilseydik, akıl edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Ayet-i Kerime birçok ipucu birden veriyor. Nezirlerin söylediğine karşı çıkanlara bakın ne diyorlar? Biz sizin dalalette olduğunuzu düşünüyoruz. Siz dalalettesiniz diyorlar. Dalalettekiler hidayetin temsilcisine dalalettesiniz diyorlar. Bugün de aynı şey söyleniyor. Hidayetin temsilcisine dalalette olanlar onun dalalette olduğunu söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar hidayete değillerse Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değildir. İşte 10 tane ayet-i kerime dalalet ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsinin afetlerine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse irşat makamına, hidayetçiye tabi olmayanlar dalalettedirler. İşte içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı bizimle temsil ediliyor. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verildi. Hidayet çağının temsilcisi olmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet çağının ta içindeyiz. De asrı hidayet diyor Allah-u Teala bu çağa, bu devre. Asrı hidayet. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asr-ı saadeti yaşamışsa ve yaşatmışsa, bugün de unutulmuş olan hidayet yeniden ihya edilecektir. İnsanlar hidayeti unutmuş durumdalar. Ve zannediyorlar ki, hidayetsiz de kurtuluşa ulaşırlar. Nedir hidayet? Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. İşte Ali İmran suresi 73. ayet-i kerime innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 inne hüdallahi hüvel hüda. Allah Teala diyor ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir.
Öyleyse Allah'a ulaşmak, ruhun Allah'a ulaşması, ruhun hidayetidir. Peki fizik vücudun hidayeti nedir? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte Allah Teala Nahl suresinin 36. ayeti kerimesinde şunu söylüyor: biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz, vazifeli kılarız, hayata getiririz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olanlar hidayete ermişler. Yani fizik vücutları şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve Allah'a kul olmuş. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu. Yani hidayet yolunu seçmemişler, dalalete kalmışlar, dalaleti hak etmişler. Neymiş fizik vücutların hidayeti? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyleyse ne emretmiş Allah Teala bize? Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Allah Teala buyuruyor: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adubun mübin ve eni buduni hazâ sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden ahd almadım mı bana kul olacaksınız diye. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a fizik vücut olarak kul olmak. Peki nefsimizin hidayeti, nefsimizin hidayeti, nefsimizi Allah'a teslim etmek. Allah'a verdiğimiz bir yemin var. Nefsimizi Allah'a teslim etmek. İşte Maide suresi 105. ayet-i kerime: Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üzerinizdir. Nefsinizi tezkiye etmek, tasfiye etmek üzerinizdedir. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. La yedurrukum men dalle izah tedeytum. Siz hidayette olduğunuz zaman, nasıl hidayette olduğunuz zaman, ayet-i kerimenin evveli nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Siz nefsinizin sorumluluğundan kurtulduğunuz, nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefsimizin muhtevasına bakalım. Müddessir 38, 39, 40. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için fizik vücudun içinde nefsler bir esirdir. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki İlla ashabel yemin fi cennat.
Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler cennette olacaklardır diyor. Bir kısım nefsler rehine, bir kısım nefsler cennette. Hangi şartlarda olacaklar? Şev suresinin 9. ayet kelimesi cevap veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Kim onu tezkiye ettiyse, nefsini tezkiye ettiyse, onlar felaha ererler. Cennet onlarındır diyor Allah Teala, nefslerini tezkiye edenlerindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki nefsin tezkiyesi konusunda Allah'a yemin vermişiz. Fizik vücudumuzun nefsin tezkiyesi, yani nefsin hidayeti konusunda, çünkü Allah Teala nefs tezkiyesini nefsin hidayeti olarak kabul ediyor. Demin söylediğimiz Maide 105'te. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz böylece nefslerinizi tezkiye ederek hidayet üzere olduğunuz zaman diyor Allah Teala. Demek ki nefsimizin tezkiyesi nefsimizin hidayeti. Fizik vücutlarımızın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması fizik vücutlarımızın hidayeti. Ruhlarımızın Allah'a ulaşıp Allah'a teslim etme olması ruhlarımızın hidayeti. Ve hidayet üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Bunun da başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersek ne olur? Allah Teala bize 10 tane ihsan verir. 10 tane ihsanla bizi irşat makamını göstererek, mürşit sevgisi vererek irşat makamına ulaştırır. Tabiyetimizi orada gerçekleştiririz. İşte tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz yerde hidayete adım atarız. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve hidayet üzere olur. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar ve hidayet üzere olur. Fizik vücudumuz nefsimizin tezkiyesi, yani nefsimizin afetlerinin faziletlerle yer değiştirmesi oranında, nefse emarede mesela %7 oranında, fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala hidayeti farz kılmış. Kim tabi olmazsa onun dalalette kaldığını söylüyor Allah Teala. Bir ayet söyledik, Kasas 50. İkinci ayet Taha 125. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar ve şaki de olmazlar. Görüyorsunuz ki dalaletten kurtulmak mutlaka tabiyeti gerektiriyor. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhtet ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit, bir evliya mürşit bulunmaz. Yani onlar dalalette kalırlar diyor. Dalalette olanlar için. Dalalette kalmayı dileyenler, asıl ifadesiyle hidayete ermeyi dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler
Onlar dalalete kalanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir mürşit tayin etmez Allah Teala. Onların mürşidi yoktur. Çünkü Allah Teala kişinin kendi iradesinden bekler her şeyi. Hiçbir şeyi insanlara Allah Teala zorla kabul ettirmemiştir. Yolunu gösterir, emrini verir, son derece kolay bir şekilde insanları cennetine almaya hazırdır. Ne kadar kolay? Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Gördük ki amen olanlar hüsranda değil, yani günahları sevaplarından fazla değil, yani cehenneme gitmeyecekler. Gidecekleri yer Allah'ın cenneti olacak. Şimdi hidayet üzere olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O hidayet üzeredir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalet üzere kalmıştır. Doğuşundan beri dalalet üzere olan kişi dalalet üzere kalmaya devam ediyor. Ve 4. ayet-i kerime Cuma 2, biz bütün kavimlerde ümmiler arasından Resul beas ederiz. Onların içinde, ümmilerin içinde görev yapsın da onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye bir, onların nefslerini tezkiye etsin diye iki, onlara kitap öğretsin diye üç, onlara hikmet öğretsin diye dört. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Tabi olmamak mutlaka dalaleti ifade ediyor. Tabi olmaksa ihsanla tabi olmak. Yoksa ihsanla tabi olmak yoksa tabi olunmamış hükmündedir. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Beşinci ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını yani nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Affedersiniz, görüyor musun? Onlar ilimleri üzere, biz onları ilim üzere dalalete bıraktık. Yani onların kendi ilimleri üzere dalalete bıraktık. Allah'ın ilmine göre hareket etselerdi hiçbir zaman dalalette kalmayacaklardı. Kim bu insanlar? Bunların kalpleri mühürlü. Bunların kalp işitme hastaları mühürlü. Bunların görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde var. Allah Teala Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerinde de aynı şeyi söylüyor kafirler için. 6 ve 7. ayetleri affedersiniz. Diyor ki Habibim, sen ne söylersen söyle, o kafirler için değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür. Onların gözlerinin, onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde ise kışavet adlı bir perde vardır. Ayet-i kerimenin gerisi ikisinde de aynı. Kalpler mühürlü, Semi isimli işitme hastası mühürlü, Basar hastasının, görme hastasının sözleri kışavet adlı bir perdeyle örtülü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada bir olgu var. Allah'ın dizaynı açık ve kesin. Bütün dalaleti olanlar aynı zamanda bu hikayetin karşılaştırıldığı gibi kafirler. İşte Nisa 167. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bâidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yolundan insanları
kovarlar. Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Arkasından bir defa daha söylüyor Allah Teala, onlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Öyleyse dalalete olanlar, hem de uzak bir dalalete olanlar, onlar kafirlerdir. Ve biliyorsunuz ki dalalete olanlar da, kafirler de, zalimler de, zulmedenler de, zulümleri sebebiyle kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar da hepsi cehenneme gitmek mecburiyetinde. Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Ama dalalette olanların 10 ayet-i kerimesi var. 6. ayet-i kerime Ali İmran 164. Allah Teala diyor ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere biz Resul bahsederiz. Bu devrin imamı. Bir de bütün kavimlerde olan Resuller var. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Oralarda Resuller vardır diyor Allah Teala. Onlara ayetleri okur. Onların nefslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir ve hikmet öğretir. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dalalet ayetlerinin devamında Ahkaf 32 var. O Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değildirler. Onların üstelik Allah'tan başka dostları da yoktur. Ve onlar davete icabet etmedikleri için apaçık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime Nahl 36, demin söylemiştik. Her kavimde Resul bahsederiz. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Bir kısmı hidayet erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman tabi olmayanların üzerine dalaletin hak olduğu, tabi olanların ise hidayete erdiği ortaya çıkıyor. Zümer 23'te de Allah Teala gene aynı şeyi ifade ediyor. Diyor ki Allahü nezzele ahselen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeürrü minhü cülüdüllezine yahşevne rabbihüm sümmetel'ini cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Zalike hüdallahü yehdi men yeşay ve men yudlil fe maluhu min hadin. Diyor ki Allah Teala, tıpkı kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e ve kitabın içindekilere, içindeki ayetlere müteşabih olmak üzere ihtas ettiklerimizi, yani ihtas ettiğimiz nurları ikişer ikişer Allah indirir diyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Bu nurlar kişiyi huşu sahibi yapar ve kişinin derisini ve kalbini ürpertir.
ve titretir. Ve kişinin kalbi de Allah'ın zikriyle ürperir, cezbe alır, temizlenir. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla, yani gönderdiği bu nurlarla kullarını hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse, hidayet yolunu seçmediyse, manası bunun, kim de dalaletteyse, yani hidayet yolunu seçmediyse, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Neden? Dalalet yolunu, yolunda kalmayı tercih etmişlerdir. Zaten dalalet yolundadırlar. Orada kalmayı, hidayete ermemeyi tercih etmişlerdir. Hidayet yolunu kendilerine yol olarak seçmemişlerdir. Seçmemişlerse onlar dalalette kalacak olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde insanlar için söz konusu olan şey hidayette olmak veya dalalette olmak. Hidayete adım attığınız andan itibaren kurtuluştasınız. Adım atmanız takdirde dalalettesiniz, kurtulmanız mümkün değil. Adım atmanızsa Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyor. Ve 10. ayet-i kerime, Araf 186, Allah dilediğini hidayete, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah'ın dalalette bıraktığı kişi için bir hidayetçi yoktur. Yani Allah Teala Allah'a ulaşmayı dinemeyenleri dalalette bırakır. Hidayet yolunu seçmedikleri için bunlar zaten dalalettedirler ve dalalette kalmaya devam ederler. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Niçin isyan etmişler? Allah'a hepimiz ezelde söz vermişiz. Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağız. Misakimiz, fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Ahdimiz, nefsimizi tezkiye ve tasfiye edeceğiz. Yeminimiz. Ezelde Allah-u Teala'ya yemin, misak ve ahd vermişiz. İşte Allah-u Teala yeminimizi anlatıyor. Ra'd suresi 21. ayet-i kerime, 21. ayet-i kerimeler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ ulaştırırlar, vasıl derler. مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona, Allah'a ulaştırırlar. En yüsele ulaştırılmasını, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Misaklerini yerine getirenler. Peki getirmeyenler de mi var? Evet, Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesi şöyle. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan
hidayetçiye tabi olmadığı sürece dalalette. Ama cehenneme uzak dalalette olanlar girerler. Bir insan hidayete nerede adım atar? Nerede hidayet üzere olur? Ne zaman bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hidayet üzeredir. Bu üçüncü basamaktır. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah Teala bir kısmımızı seçer. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler üçüncü basamağa ulaşamazlar. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Allah-u Teala derhal o kişinin kalbindeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu dördüncü basamaktır. Sonra bu Rahim esmasıyla başlayan tecelli kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasıyla devam eder. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla devam eder. Kalbindeki ekinneti almasıyla devam eder ve yerine ihbat koymasıyla devam eder. Sonra Allah Teala o kalbe ulaşır. Kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Sonra kişi zikir yapar ve nur yolu açıldığı için nurlar rahmetle faz kalbe ulaşır. Kalp mühürlüdür. Fazıl kalbe giremez, sızamaz ama rahmet sızabilir. Sızıntı başlar. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. 10. basamakta göğüsten kalbe ulaşılmıştır. Ve bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamak. Ve Allah huşuya ulaşanlara mürşidini mutlaka gösterir. 13. basamak. Allah'ın mürşidini göstererek mürşit sevgisi verdiği bu kişi ulaşabileceği yerde bulunan bu mürşide ulaşır ve tabi olur. Önünde diz çöküp tövbe ederek tabi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu tabiiyet müessesesi. Tabiyete ne zaman adım atıyor kişi? Allah'a ulaşmayı üçüncü basamakta diliyor ve hemen Allah-u Teala birkaç dakika içinde onu derhal yedinci basamağa ulaştırıyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen birisini kalbinde Allah-u Teala bu talebi gördüğü anda harekete geçer. Birkaç dakika içinde gözler, kulaklar, kalp hemen açılır. Kalbin nur kapısı Allah'a döner. Göğsünden o kişinin kalbine göğsü şerh edilmek suretiyle nur yolu açılır. Birkaç dakikada bunlar tamamlanır. Ve her biri derecelerin yükselmesi için Allah Teala tarafından bir vasıta olarak kullanılır. Her biri dereceleri yükseltir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Birkaç dakikada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin
ard arda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği ihsanlarla her bir insana Allah-u Teala'nın derecat vermesiyle günahları sevaplardan ötedeyken sevapları günahlarını aşıyor. Ve bu kişi mürşidine, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöktüğü zaman zaten o sevaplar tarafından geçirmiş olan günahlar zaten sevaba çevriliyor. Hiç günahı kalmıyor kişinin. Ama daha evvel mutlaka bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledi diye günahları aynen kalıyor. Ama Allah her verdiği ihsanla kişinin derecesini arttırıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki insanlar bilmiyorlar. Allah-u Teala kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın temel kanunu bu. Allah'ın insanları kendisine ulaştırması. Burada bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Hidayet, hidayet üzere olanlar ve doğuştan itibaren dalalette olup da hep dalalette kalmayı tercih edenler. Öyleyse hidayetin başlangıç noktası kişinin uzak dilaletten kurtularak hidayet üzere olmasıyla başlıyor. Ne zamandan itibaren kişi hidayet üzeredir? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayet üzeredir. Hidayete ermemiştir. Hidayet üzeredir. İşte bu hidayet üzere oluş mürşidine ulaşana kadar devam ediyor kişinin. Ve şu cennete gitme veya cehennemde kalma sadedinde insanların iddiaları var. Evvela Allah'a dünya hayatını yaşarken insanların ulaşması reddediliyor. Allah Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir husus insanlar tarafından, zamanımızın alimleri tarafından reddediliyor. Diyorlar ki insana ruh hayat verir. Ve ruhu vücudumuzdan Azrail Aleyhisselam aldığı an ölürüz. Öyleyse sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Dünya hayatını yaşarken kimse ruhen Allah'a ulaşamaz. İşte cenneti saptıran başka bir hüviyet. Sevgili kardeşlerim, ...73 ayet Kur'an-ı Kerim'de
insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilgili ve on iki defa üzerimize farz kılınmış ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ve insanlar reddediyorlar. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir şey söz konusu değildir. Ve cennete ulaşmanın bu temel fonksiyonu böylece sadece inkar ediliyor. Allah Teala ise söylediğimiz gibi 12 defa farz kılıyor. İşte birinci farz. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümün azabe. Sümme la tümserun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona Allah'a teslim olun. Böylece ruhunuzu Allah'a teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın fizik vücudunu, nefsini ve ruhunu Allah'a teslim etmesi söz konusu. Ruhun farziyeti açıkça ortaya çıkıyor. Üzerinize ölüm azap gelmeden önce bunu mutlaka gerçekleştirin diyor Allah Teala. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Fecr 27. Fecr 27, 28, 29, 30'da insanın cennete gitmesinin temel faktörlerini görüyoruz. Ne diyor Allah Teala cennete gidebilecek gitmesi için insanların? Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul ve böylece bana kul ol ve kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Allah Teala üç vücudumuza da hitap ediyor. Nefsimize tezkiye olma emri veriliyor. Ruhumuza Allah'a geri dönme emri veriliyor. Fizik vücudumuza Allah'a kul olma emrini veriyor. Zaten nefsimizden tezkiye konusunda yemin almış. Ruhumuzdan Allah'a geri dönmek istikametinde misak almış. Fizik vücudumuzdan Allah'a kul olacağına dair ahd almış. Bunların hepsini gerçekleştiren bir insan görüyoruz. Sonuç, ve cennetime gir. Öyleyse cennetin bu seviyesi üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennete girer. Dünya mutluluğu başkaları gibidir. Sonra kişinin 10 tane Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 10 tane insan olarak mürşidine ulaşıp tabiiyeti var. Tabiiyetle birlikte kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti gene başka insanlar gibidir. Mutlu değildir insan. Ve bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Buna paralel olarak ruh Allah'a ulaşır.
ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman üçüncü kat cennet söz konusu olur. Öyleyse Allah'a dönüş, Allah'a ulaşma üçüncü kat cenneti garanti eder. Dünya saadetinin de orada yarısı vardır. Evet. Dördüncü ayet, farz ayet, Allah'a ruhun ulaşmasının dördüncü farz ayetlerine baktık. Beşincisi Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye diyor Allah Teala. Kim bana dönmüşse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de sırat-ı müstakimi takip ederek bana ulaş diyor. 6 Yunus 25. Allah Teala buyuruyor, Allahu yedü darü selamü yehdi men yeşayü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakim ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yol. Enam 87-88'de söylüyor Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu. Diyor ki Allah Teala, onların annelerinden, babalarından, kardeşlerinden ve evlatlarından seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki insanları bu yolla, bu sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Yani Allah'a ulaştırırız manası var burada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'a insan ruhunun ulaşması farz kılınıyor. Ve sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırdığına göre, selam yurduna ulaşacaklar da sırat-ı müstakime ulaştırıldığına göre demek ki Allah Teala kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Fezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَوَ. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah-u Teala'nın bir emri olduğu, yani farz olduğu kesin bir şekilde bir defa daha ortaya çıkıyor. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi gün, değiştirmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Ve böylece Allah'ın daveti kendi zatınaydı gördük Yunus 125'te. Allah'ın davetine icabet edin deyince bir defa daha Allah Teala söylüyor davete icabet etmemiz gerektiğini. Böylece 9 oluyor. 10.'su Enam 152'de Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor. Haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdine vefa edin. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah-u Teala'nın ahdi, yemininizi, misakinizi, ahdinizi içerdikten başka iradenizin de Allah'a teslimini emreder. 10. ayet, Allah'ın ahdini yerine getirmek. 11. ayet Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi
Diyor ki Allah Teala o zaman yani Elestü bi Rabbiküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Misakimizi Allah Teala üzerimize farz kılmış. 11. farz ayeti ve 12. ayet Nisa 58. İnnallâhe ye'murukum an tu'addül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Gördüğünüz gibi emanetler çoğul ama emanetleri alacak olan emanetin sahibi tekil. Ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de sırasıyla birer emanet oluyorlar ve Allah'a teslim oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'ın yolunda bir başarıya ulaşamazsınız. Cennetine giremezsiniz Allah'ın. Öyleyse cenneti arayanlar, hepinize sesleniyorum. Cennet inanamayacağınız kadar yakınınızdadır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine mutlaka ehil olur. Allah Teala gördüğünüz gibi açık bir şekilde söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. İşte ayetler son derece açık. Diyor ki Allah Teala kim Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Kim Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a verdiği misak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak. Ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa demek ki Allah Teala onu takva sahibi kılıyor. Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetleri bunlar. Gene Ali İmran suresinin 15. ayeti kerimesinde takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacağı söyleniyor. Gene aynı ayet surenin Ali İmran suresinin 198. ayeti kerimesinde gene takva sahiplerinin cennete ulaşacağı söyleniyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün İslam'ın 7 safhası tamamen unutulmuştur ve İslam alemi artık ne Allah'a ulaşmayı diliyor, ne mürşide ulaşıp tabi oluyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ne fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, ne nefsini teslim ediyor, ne irşada ulaşıyor, ne de iradesini Allah'a teslim ediyor. Artık İslam alemi bu. 7 tane İslam'ın safhasının hepsini unutmuş. Öyleyse insanları iblis insanlara bunlardan ilk üçünü unutturarak insanların cennet saadetini %100 önlemiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak. Allah bunları garanti ettiği için böyle konuşuyoruz. İblis insanlara bunları unutturunca ne oluyor? İnsanlar bunları gerçekleştirmiyorlar. Halbuki bir insan Allah'a ulaşmayı dilese Allah onların mürşitlerine ulaştıracak. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracak.
Böylece insanların üzerine farz kılınan, onları dalaletten kurtaracak olan

saadetine ulaşmasını da engellemiş, İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam şu anda bitkisel hayatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberlikte Allah'ın bir güzelliğini yaşadık. Cennete girme konusundaki yanlış bilgilerden bahsettik sizlere. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâril magdûbi aleyhim. Velen dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyrul mağdûbi aleyhim ve lâdâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, saadetten bahsetmek üzere. Allah-u Teala insanları bu açıdan iki kısma ayırıyor. Saitler, şakiler. Saitler, mesut olanlar. Şakiler de mesut olmayanlar. Gidecekleri yer birinci grubun cennet, saitlerin. İkinci grupta şakiler, gidecekleri yer cehennem. Mesut kelimesi, saadet kelimesi, sait kelimesi aynı kökten geliyor. Kök, mutluluk kökü. Mesut olma kökü. İnsanlar ya mutludurlar ya mutsuz. Ama insanların çok büyük bir kısmının hemen peşin olarak mutsuz olduğunu söylemek mümkün. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Bir, cennet mutluluğudur. İki, dünya mutluluğudur. Öyleyse cennet mutluluğunun tarifini vermeye gerek yok. Herkes cennet mutluluğu konusunda çok şeyler bilir. Ama dünya mutluluğundan ne haber? Tasavvufun dışında olan insanlara mutlu musun diye sorduğunuz zaman cevap alırsınız. Mutlu olduğunu söyler kişi. Acaba gerçekten

Mutlu mudurlar? Dersiniz ki, bak Allah'a ulaşmayı sen diliyor musun? Hayır, dilemiyorum. Ne demek bu? Allah'a ulaşmak diye de bir şey mi varmış? O zaman dilemiyorsan sen mutsuz bir insansın. Böyle dediğiniz zaman karşınızdaki kişi size birazcık öfkelenir. Ne münasebetler, sen benim mutsuz olduğumu nereden biliyorsun? Ben aslında çok mutluyum. Sevgili kardeşlerim, böyle bir tartışmaya sakın girmeyin. Sen mutlusun, mutsuzsun diye tartışmaya girdiğiniz zaman o belki de kurtulacak olan bir kişiyi, mutluluğa sizin vasıtanıza ulaşabilecek olan bir kişiyi, belki de orada kaybedebilirsiniz. Onun gerçekten cennet saatini kazanmasını, dünya saatini kazanmasını farkına bile varmadan belki de engellemiş olursunuz. Hiçbir zaman insanlarla iddialaşmaya girmeyin. Sen mutlu musun, mutsuz musun diye. Ama insanlara mutluluğun reçetesini verin. Onların ne durumda olduğuyla ilgilenmeden. Siz Kur'an'da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak, onların mutluluğa ulaşmasını temin etmek. Bunu gerçekleştirdikçe sizlerin sayesinde insanlar Allah'ın yolunun ne olduğunu öğrendikçe, Allah'ın yoluna girdikçe her geçen gün onların mutluluğu adım adım artacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece siz de başka insanların mutluluğu yaşamasında methaldar olacaksınız. Buna sebebiyet veren olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar mutlu olmalı. Talebimiz, dileğimiz, niyetimiz ve görevimiz bu. Ama ne var ki insanlar mutlu olmayı istiyorlarsa bizim dilememizle, sizin dilemenizle hiç kimse mutlu olmaz. O kişinin mutluluğu dilemesi lazım. Ne yani, mutluluğu dilemeyen insan mı var diyorsanız, doğrudur. Mutluluğu dilemeyen hiç kimse yok. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama bir sualimiz var. Peki, çok güzel. Öyleyse neden bu insanların %90'dan fazlası mutsuz? Şu dünya hayatını yaşarken bin türlü sıkıntı içerisinde, huzursuzluk içinde hayatlarını geçiriyorlar. Neden? Çünkü mutluluğun reçetesini bilmiyorlar. Sadece ilmin sahibi değiller demek yetmez. İlim onlara takdim edildiği zaman ellerinin tersiyle ilmi geri çeviriyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ilim bizim ilmimizin değil, bizim ilmimiz değil. Allah'ın ilmi. Evvela birinci madde, Allah en kıymetli mahluk olarak insanı yarattı. Allah'ın en çok sevdiği mahluk, üzerine titrediği mahluk, her şeyi uğruna yarattığı mahluk insandır. Sizin sevdiğiniz birisi varsa onun için ne düşünürsünüz? Ne istersiniz? Onun nasıl yaşamasını, nasıl olmasını istersiniz? Eğer onu seviyorsanız mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? İşte Allah'ın da en sevdiği mahluk olan insanı Allah
farklı kılmak istiyor. Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere bütün kutsal kitapları, mukaddes kitapları bu hedefe yönelik olarak Allah-u Teala indirmiş. Bütün kitaplar bir mutluluk davetiyesidir. Bütün kitaplar bir mutluluk reçetesidir. Bütün mukaddes kitaplardan bahsediyoruz. Yani nebilere indirilen şeriat kitaplarının hepsi mutluluk davetiyesidir. Mutluluk reçetesidir. Yani mutluluk kılavuzudur. Aynı zamanda mutluluk garantisidir. Sevgili kardeşlerim, eğer ben size desem ki Allah mutluluğunuzu garanti etmiş, haberiniz var mı? Bizim kardeşlerimiz diyecekler ki elbette haberimiz var. Onun için mutluluğa talip olduk. Onun için buradayız. Evet. Ama peki ya geri kalanlar sevgili kardeşlerim? Onlar gözümüzün önünde birer cehennem yolcusuysa, sadece bilmedikleri için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, o zaman onlara acımaz mısınız? Ah benim can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman onlara acımaz mısınız? Onun için Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki milyonlarca insan, on milyonlarca insan cehenneme gidecek bu ülkeden. Sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediği için din adamlarının da çok büyük bir kısmının gideceği yer orası. Gene aynı sebeple Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için, Kur'an'ı unuttukları için, dinlerini Kur'an'dan öğrenmedikleri için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gözümüzün önünde ...60 milyondan fazla insanın cehenneme doğru yaklaşması söz konusu ve kulaklarını Allah'ın söylediklerine tıkamaları ve kurtuluş reçetesini tatbik etmemeleri. Sevgili kardeşlerim, sanki zor bir şeyden bahsediyormuşuz gibi, daha kolay ne olabilir diye düşünüyorum. Daha kolay ne var ki? Allah Teala diyor ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerek, üzerinize farz ve siz bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğiniz an, yani sadece bunu gerçekleştirmeyi dilediğiniz an, Allah Teala'dan dilediğiniz an Allah sizi mutlaka cennetine alır. Matematik bir ifade, bir dilek eşittir cennet. Sevgili kardeşlerim, insanların yapması lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Reçete bu kadar. Emir bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kimdir? O kişi bir, Allah'a inanan birisidir. O kişi kimdir? İki, o kişi ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağına da kesinlikle inanan bir insandır. Üç, ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerine farz kıldığı bir hususu dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, belli başlıları 12 tane olan
ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırma konusundaki farzların sayısı çok yükseldi. Önümüzdeki günlerde onları inceleyip sizlere inşallah yeni bir hüviyette tekrar sunmak istiyoruz. Sayı çok daha yukarılarda. Hidayet ayetleri, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması konusu yüzlerce ayetle ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan farz olanlar da bizim sizlere belli başlılarını söylediğimiz 12 tane değil, çok daha fazla. Hepsi de Kur'an ayeti sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açık bir şekilde davet etmiş. Ne olmuş? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmışlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da şeytana kul olmaktan iştirab etmişler. Kurtarmışlar kendilerini. Ve sahabe dediğimiz kişiler, kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Peki bu kesin mi? Evet, kesin. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sahabeden bahsediyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Felah, askeri standartlarda birinci kat cennet. Kurtuluş. Cehennemden kurtuluş. Bütün sahabe, kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun yaşadığı devrede tabi olanlar sevgili kardeşlerim. Şu tabiyet müessesesini yok etmek için ne kadar büyük gayretler sarf etmişler şu iblisin takımı. Ama başaramadılar. Kur'an-ı Kerim'i yok edemiyorlar. On binlerce nüshası dünya üzerinde, insanların evlerinde, duvarlarda, duvarlara asılmış bir vaziyette torbalar içinde duruyor. Öyleyse yok etmeleri mümkün değil. Ama iblisin kurnazlığı orada ki yok etmemiş. Kur'an-ı Kerim aynen duruyor ama gizlemeyi başarmış. Ne yapmış bu iblis sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını mı değiştirmiş? Bir harfine bile dokunamamış. Bir kelimesini bile çıkaramamış Kur'an-ı Kerim'den. Ne yapmış? Unutturmuş. Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş insanlara. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde? Diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte nedir faydalı ilim? Nedir faydasız ilim? Gelin bakalım beraberce. Sadece ikiye ayıracaksınız sevgili kardeşlerim. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Faydalı ilim, bu dileği öğrenmektir. Faydasız ilim, reddetmektir. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Allame-i Cihan olsanız, eskiden böyle bir tarif vardı. Allame-i Cihan denirdi. Cihanın en büyük alimlerinden olsanız demek, gene de paçayı kurtaramazdınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bir Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bu kadar basite indirgiyor. Ne kadar basite indirgiyor?
Ya Allah'a ulaşmayı dilersin, Allah'ın cennetine girersin ya da dilemezsin. O zaman gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha basit bir ifade olabilir mi? Kör kör parmağım gözüne diyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diyoruz. Dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennem diyoruz. Ey oradakiler diyoruz, şu kulağınızı açın da bizi dinleyin diyoruz. Allah'ın emri bu. Onlar da diyorlar ki eski köye yeni adet. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köylerin hepsinde bu adet vardı. Her huzur namazının imamının yaşadığı devirde, ki hiçbir devirde insanlık huzur namazının imamı olmadan yaşamadı. Her devirde mutlaka huzur namazının bir imamı var olmuştu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın vurguladığı husus ne? Allah-u Teala negatif cepheyi tam olarak açıklığa kavuşturmuş. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Nasıl diyor? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize münaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerse kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, sadece ikiye ayrılmış insanlar: Allah'a ulaşmayı dileyenler, edilemeyenler. Geri kalanların hepsi detay. Asıl unsur, Allah'ın büyük hakikati bu ayette yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem. Mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için bunu yapacaklar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya aksi olursa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Hadi gelin beraberce bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebut tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Ne diyor Allah Teala? Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Şeytana değil, tağuta, insan ve cin şeytanlara, her türlü şeytanlar tağut adını alıyor. Onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar, iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya saadet müjdesi. Kullarımı müjdele, diyor Allah Teala. Konu sahabe ile ilişkili zaten. Bütün sahabenin Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Kulumunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktası. Bu Allah'a yönelmedir.
Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'yı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'ın zatına ulaşır. Muhtevaya bakalım. Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama bilin ki bu insanlar sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadise Allah'ın dizaynı içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar onlar. İsimleri amin olanlar. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın cennetine girecekleri kesin olan kişilerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkatle bir noktaya bakın. Allah-u Teala Vel Asr suresinde amin olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Vel Asr'ı zamana, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İlla lezine aminu. Ama aminu olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimse hüsranda olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hüsranda olmak ne demekti? Kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması demekti. Müminin Suresi 103. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimdi bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennem olanlar, kazandıkları derecelerin günahlarının sevaplarından fazla olması halinde gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Ama amin olanlar, hüsranda olanlardan değil, yani sevapları günahlarından fazla olanlar, bir başka ifadeyle mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurtuluş bir dilek, ferah, kurtuluş. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. O kadar. Dilemeyenin kurtuluşu mümkün değil. Şimdi bu hakikati biliyorsanız eğer ve insanların cennet mutluluğu herkesin hakkı, dünya mutluluğu da. Biliyor musunuz? Şu dünya hayatının en az yarısını mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yani her 24 saatin yarısını, 12 saatini mutlu olarak geçirebilirsiniz. Dünya saatinin yarısını Allah Teala bir sözünüze bağlamış. Bir söz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Eğer dilerseniz hiçbir kuvvet sizi cehenneme götüremez. Ama dilemezseniz hiçbir kuvvet sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse
Bu cennet saadeti tamam. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı diler, 1. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Yani mutlu bir insan değildir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, 2. kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadeti başladığı anda başkalarından farklı değildir. Ama bu kişi burada başladığı anda dediğim ne? Tabiyetini gerçekleştirdiği anda nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesine başladığı anda mutsuz insanlardan bir farkı yoktur. Daha yeni başlamıştır nefs tezkiyesine. Ve kişiyi mutlu edecek faktör nefsin temizlenmesidir. Nereden temizlenmesidir? Afetlerden temizlenmesidir. Ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı, göğsünü yararak açtığı yoldan içeri giriyor. Kişinin nefsinin kalbine geliyor. Kalbinin mührünü ard arda gelen rahmet, fazla salavat nurları vurup nur kapısının üstündeki mühre vurup onu aşağı doğru itiyor, zulmani kapıya kadar itiyor ve baskı sebebiyle zulmani kapıya ulaşan mühür zulmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca üzerine gelen rahmetin, fazlın ve salavatın etkisi hep devam edecektir. Mühür de hep orada kalacaktır. Kalıyorsa şeytanın karanlıklarının o kalbe girmesi mümkün değildir zikir boyunca. Ne olur? Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Faziletler %2 rahmetin ötesinde faziletler nefsin kalbini bütünüyle doldurur. Ne zamana kadar? Zikir devam ettiği süre içinde. Peki ne olur? Bu gelen nurlar ne yapar? Bu gelen nurlardan fazıllar, iman kelimesinin karşıtı olan manyetik alana sahiptir. Bu sebeple iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Ve fazıllar iman kelimesine ulaştıkça ona yapışıp kalırlar. Böylece iman kelimesinin etrafında bir yerleşme, yer edinme söz konusu olur. Fazıllar, fazıl isimli nurlar, iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. Ruh, zemin kattan 1. kata kadar yükselir diğer ruhlarla beraber ama orada kalır, diğerleri yukarı çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde insan ruhu 2. gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikiminde 3. gök katına ulaşır. 4., 5., 6., 7. defa nur birikimlerinde 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşır. 7. gök katında 7 tane aleme geçer, Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbinde ise 7 defa 7 yani 49, %49 fazıl oluşmuştur. %2 de rahmet oluşmuştur. Yani rahmet nurlarının ve fazilet nurlarının toplamı %51'e ulaşmıştır. Ne demek bu? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kalbi bütün insanların kalbi gibi kapkaranlıktı. %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, isyan, nefret, nefsin kalbi bu afetlerle %100 doluydu. Doluysa ne olur? Doluysa kişi dünya hayatında mutsuzdur. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir kavga vardır. Dengededir. Nefsle ruh aynı
güçtedir. Nefsin kalbinde sadece afetler vardır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen afetler. Ruhun kalbi ise hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri ise işlemek istemeyen. Yani iki müessesenin tabiatları birbirine tamamen ters. Nefsin istediğini ruh istemiyor. Ruhun istediğini nefs istemiyor. İkisi de yaratılışlarının gereği olarak kendi dediklerinin olmasını istiyorlar. Vücudun kumandanı olan akıl taraflardan sadece bir tanesine geçit verir. İşte akıl, Allah'ın bütün emirlerinin yasak olduğu, bütün emirlerinin işlenmediği, bütün yasakların da serbest bırakıldığı bir ortamda kendine gelmişse, bir ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işleme yetkisi verecektir nefse. Allah'ın emirleri için de geçit vermeyecektir. Allah'ın emirlerini yaptırmayacaktır. Gene nefs tarafından her olayın arkasından bir zafer kazanılacaktır. Ve böylece kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için Allah-u Teala'dan gelecek olan, o olayın hemen arkasından gelecek olan azapla azaplanacak. Yasak ettiği fiilleri işlediği için gene azaplanacaktır. Ve böylece kişi devamlı bir mutsuzluk dizaynı içerisinde yaşayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu konumuzun başlangıcı, kim nefs tezkiyesine başlarsa, başladığı noktaya kadar hayatı hep mutsuzlukla geçecektir. İş dünyasında devamlı bir kavga var olduğu için, nefs ile ruh arasında bir diyalektik kavga, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir kavga, çünkü iki unsurun faktörleri birbirine tamamen zıt olarak yaratılmış. Kavga kaçınılmaz. İş dünyanızda kavga var. Kavga varsa iş dünyanızda mutsuzsunuz. Hem emirler cephesinde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için. Hem de mutsuzsunuz, her seferinde bu iki güç, yani nefsiniz de ruhunuz, devamlı bir savaş halinde olduğu için. Nerede kavga varsa, nerede savaş varsa, orada kavga ve savaşın olduğu yerde, orada kaosun olduğu yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve kişi iç dünyasında, bu dünya hayatında, iç dünyasında huzursuzdur. Peki huzurun sağlanması neyle mümkün olabilir? Bir tek sebeple mümkün olabilir, kavganın bitmesi. Biter mi? Elbette biter. Allah Teala size nefs vermiş ama o nefsin ahsene dönüşebilecek olan özelliğiyle beraber teslim etmiş size. Biz diyor nefsi, insanı diyor ama nefsi kastediyor. Bir ahseni takvim içerisinde yarattık. Ahsene bir zaman parçasında bir takvim içerisinde ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah-u Teala.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın mutluluk dizaynının iç dünyanızda geçerli olmadığını o zaman anlayacaksınız. Nefsinizi, onun içindeki afetleri tanıdığınız zaman mutsuzluğunuza isim koyabileceksiniz artık. İç dünyanızdaki kavga. O kadar mı? Hayır. Mutluluğunuzun daha önemli bir sebebi dış dünyanızda. Neden? Nefsiniz var. Başka insanlara karşı kötü davranıyorsunuz. Nefs üstün olmak ister. Üstünlüğünü başkalarına ispat etmek ister. Üstünlüğünün mutlaka başkaları tarafından kabul edilmesini ister. Ve bu nefsiniz sahip olduğu vasıflar itibariyle bu hüviyettedir. Ve bütün insanlar nefs sahibidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat etmek için bir faaliyetin içindedir. Bunu yaparken ne yazık ki bir takım insanlar başkalarını kırarak bunu gerçekleştirirler. Onlara sadece onlardan üstün olduklarını zekayla, konuşmakla, sahip olunan ilimle değil, zor kullanmakla kabul ettirmeye çalışırlar. Kuvvetli zayıfı ezer. Ve arkasından da her bu tarz olay tahakkuk ettiği zaman Allah mutlaka o kişiye azap verir. Yetmez. Bu kişi kime fenalık yaptıysa, kötülük yaptıysa, kötülük yaptığı kişi o anda, zayıf olduğu anda buna katlanacaktır ama mutlaka intikam almak için fırsat bekleyecektir. İntikam fırsatını yakaladığı zaman mutlaka intikam alacaktır. Alırsa ne olur? Alırsa o kişi birinci etapta kötü davrandığı kişiye, kötü davrandığı cihetle Allah-u Teala ona azap etmişti. Bu sebeple kişi huzursuz olmuştu. Ne zaman ki o kişi kendisine intikam alır, bu kişi gene üzülür. Kendisine karşı bir haksız fiil işlendiği kanısındadır. Ve ikinci defa üzülecektir, huzursuz olacaktır. Ve iç dünyasında o da karşı taraftan intikam almak isteyeceği cihetle intikamı hazırlayıcı bir cephe oluşacaktır iç dünyasında. Mutlaka intikam almak isteyecektir. İşte burada her iki ihtimalde de kişi huzursuzdur. Eğer intikamını alabilirse bir günah işlediği için haksız yere bir başkasına kötü bir davranışla onu zararlı edecek bir davranışta bulunduğu için Allah Teala ona azap edecektir. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuz olacaktır kişi. Ama her halükarda bu kişi mutlaka huzursuz olacaktır. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da huzursuzdur. Başkalarına kötü davrandığı için huzursuzdur. Onlar kendisinden intikam aldığı zaman huzursuzdur. Bu da onlardan intikam aldığı zaman gene huzursuzdur. Hep huzursuzdur ve sıkıntılıdır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olan bu kişi, dış dünyasında başka insanlarla olan ilişkilerin her cephesinde, her safhasında huzursuzdur.
O kadar mı? Hayır. Allah ile olan ilişkilerinde de huzursuzdur. Neden? Allah'ın emirlerini gerçekleştirmez. Umurunda bile değildir Allah-u Teala'nın emirleri. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez. Özellikle zikir yapmaz. Hep huzursuzdur. Zikir yapmayan herkes mutlaka huzursuzdur sevgili kardeşlerim. Emirler cephesinde huzursuzdur, emirleri yerine getirmediği için. Allah mutlaka ona azap eder. Nehiler, yani yasaklar cephesinde gene huzursuzdur. Allah'ın yasakları onun umurunda bile değildir. Nefsi hangi kötülüğü isterse onu işlemektedir. Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onun için normaldir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? Nefsi emarede olan bir kişi, yani nefsinde afetler mevcut olan, o afetleri yok edemeyen bir insan için iş dünyasında da huzursuzluk söz konusudur. Nefsiyle ruh arasındaki savaş sebebiyle dış dünyasında da huzursuzluk sebebi huzursuzluk söz konusudur. Başkalarıyla nefsi devamlı çatışma halinde olduğu için, kavga halinde olduğu için emirler ve nehiler cephesinde de Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzdur. Emirleri de yerine getirmemektedir, yasakları da işlemektedir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında huzursuz, dış dünyasında huzursuz, Allah ile olan ilişkilerinde gene huzursuz. Aklını başına toplamadığı sürece hep bu huzursuzluk devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse çözüm var mı? Elbette var. Bizi yaratan Allah, en çok sevdiği mahlukunun, kainatı uğruna yarattığı mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Reçeteyi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Reçete bir maddelik. Kahvenizden bir yudum almak kadar basit. Bir cümle. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken ulaştırmak istiyorum. Tamam. Bu kadar. Bu bir gerçek arzu olarak sizden sadır olmuşsa Allah Teala mutlaka onu işitecektir, görecektir, bilecektir kalbinizdeki bu talebi, bu isteği. Ama kendinizi aldatmayın sakın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor diyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz kesindir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki bu size ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, dünya saadetinin yarısını sağlar. Cennetin üçüncü katına kadar bir imkan sağlar size. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün cennetin üçüncü katının sahibisiniz. Bir ve ikinci kat gerilerde kaldı. Üçüncüye ulaştınız. Dünya saadetinin de yarısı, en az yarısı sizin. Aslında durum %75'lik bir dilimi gösteriyor. Ama başarmanız mümkün değil. Çünkü şeytan devamlı sizinle uğraşacaktır. Ve başarınızı gölgeleyecektir. Ama ne kadar gölgelese, dünya saadetinin yarısını yaşamanıza engel olamaz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 12 tane ihsan veren Allah Teala sizi 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. Tabiyetinizi sağlar,
ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamak 21. basamaktır. 21. basamağa kadar nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunuzun kalbi %100 mutluluğa dönük. Yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin de %51'i aynı şekilde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin kalbindeki %49'luk bir bölüm hala aynı Allah'ın bütün emirlerine karşı yasak ettiği fiilleri de işlemek istiyor. Ama bu rakam 249'dur. Yani %25 civarında. O zaman %75 mutlu olmanız lazım. Ama olamıyorsunuz. Nasıl nefsinizle ruhunuz dengedeyken %50-%50 olduğu halde siz yarı mutlu yarı mutsuz bir insan değil, mutsuz bir insansanız, şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle böyleyseniz, burada da aynı olay var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada da aynı dizayn söz konusu. Şeytan nefsinizin kalbinde %51 nur olmasına rağmen, ruhunuzun kalbi %100 nurla dolu olmasına rağmen, bu muhtevada iblis size tesir ediyor. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz 14. basamakta vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ama devrin imamının ruhu sizin başınızın üzerindedir. Nefsinizi kontrol altında tutacak kuvvet odur. Denge bozulmamıştır. Ama mutluluğunuz gene %50'yi ancak geçer, ancak oraya ulaşırsınız. Şeytan devamlı her an sizinle uğraştığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama ne olur? 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Ve sonra da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Mutluluğun %50 çevresinde oluştuğu bir dizayn bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Şu dünyada mutluluğu istiyorsanız, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi saadete %100 ulaştıracak olan bir faktördür. Ama Allah'ın garantisi altında olan kesim %51 nur birikimine kadardır. Bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ama Allah bundan sonra sizi bırakmak niyetinde değildir. Siz onu bırakmadıkça. Yani Allah'a tevekkül edebilirseniz, Allah'ı vekil edebilirsiniz kendinize, o sizin fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlayacaktır. İradenizi tekrar ilahi iradenin kontrolü almasıyla. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşmanızı sağlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra daimi zikre ulaştıracaktır Allah-u Teala size. Siz Allah'a tevekkül edebilirsiniz.
O olayı yaşadığınıza göre, Allah Teala ruhunuzu verdiği söz gereğince kendisine ulaştırdığına göre şöyle düşünmeniz gerekmez mi? Madem ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da dileği kabul etti ve ruhumu Allah'a ulaştırdı. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi dilersem ve bunun için yapılacak olan her şeyi yapmaya hazır olursam Allah Teala mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Bu düşünce tarzı tevekkülün temelidir. Ve Allah'a tevekkül ediyorsanız mutlaka Allah fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Aynı standart nefsiniz için de geçerlidir. Daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Daha ötesi iradenizin de Allah'a teslimidir. Hepsi tevekkülle gerçekleşir. Ve fizik vücudunuzun Allah'a tesliminde mutluluğunuz %80'i aşar. Daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinizde %100'ü bulur. Mutlak anlamda mutlu bir insansınız. İşte Allah Teala'nın hepinizden istediği şey bu dünya mutluluğunu yaşamanızdır. Her kademede de bir cennet katı yükselirsiniz. Ve devam ederseniz yolunuza en sonunda iradenizi de Allah Teala'ya teslim edip 7. kat cennetinde sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat ala mesal ala Muhammed Eûzübillahimineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve sırâta el-müstakîm sırâta el-lezîne en'amte aleyhim ve aleyhim Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Eûzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili kardeşlerimiz, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde daha birlikteyiz. Konumuz zikir. Zikretmek kelime manası itibariyle hatırlamak anlamına geliyor. Bir, bir şeyin adının anılması anlamına da geliyor. Ve zikir müessesesi Allah'ın adının

Ama Kur'an'daki ifadeleri dikkate aldığımız zaman bu değişik anlamların içinde en önemlisi Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarı olan zikrullah akla geliyor. Zikirlerin arasında en önemli zikir budur. Zikrullah. Allah, Allah, Allah diye Allah'ın isminin anılması. Ve Kur'an'daki ibadetleri dizayn ettiğimiz zaman, bir araya getirdiğimiz zaman zikrin namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de ki bunlar da birer zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz da bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama zikrullah bunların arasında en büyüğüdür, en önemlisidir. Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi. Öyleyse bu bağlamda zikre baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, üç zikrin mukayese edildiği bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabı." Sana kitaptan vahyettiğimiz şeyleri onlara oku. Tilavet et. Ve ekumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki salat, namaz, münkerden de fuhuştan da men eder. Ve zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Münker müessesesini inkar edilenler olarak değerlendirmek gerek. Allah Kur'an-ı Kerim'e indirmiş. Kur'an-ı Kerim'e namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi farz olarak koymuş Allah Teala. Ama bundan sonra Allah'a ulaşmayı dilemeyi de farz kılmış. Zikri de farz kılmış. Ve insanlar zikri de unutmuşlar. Allah'a mülaki olmayı, dilemeyi de unutmuşlar. Geriye İslam'ın beş şartını bırakmışlar. Ve insanlar zannediyorlar ki, İslam'ın beş şartını gerçekleştirirlerse, cennete girecekler, cehennemden kurtaracaklar kendilerini. Oysa ki hiçbir şekilde cehennemden kurtulmaları mümkün değil sevgili kardeşlerim. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse cennete giremez. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اٰيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰئِكَ

النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki, onlar muhakkak surette, kesin surette Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını, diyor Allah Teala, bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri kesinlikle yoktur, mevcut değildir. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. İtminan bulurlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, yani cehennemdir. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, Allah'a kavuşturmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Ama İslam'ın 5 şartı arasında o yer almamış. Yani eğer şeytan insanlara sadece bunu unutturabilse, Allah'a dünya hayatını yaşarken mülaki olmayı, dilemeyi unutturabilse, zaten partiyi kazanacak. İnsanlar bunu gerçekleştirmeyecekleri için, eğer bilmiyorlarsa gerçekleştiremeyecekler tabii. Gerçekleştiremezlerse hepsinin gideceği yer cehennem olacak. Yani şeytanın ekmeğine yağ sürülecek. Şeytan istiyor ki bütün insanlar kendisiyle beraber cehenneme girsin. İşte şeytanın bütün insanlardan böyle bir dileği var. Herkesin cehenneme gitmesi. Allah'ın da bir dileği var. Herkesin cennete girmesi. Ama aralarında çok büyük farklılık var. Şeytan kim olursa olsun herkese vahyeder. Ama Allah herkese vahyetmez. Vahyettikleri vahye insanlardan vahye layık olanlardır. Şeytanın herkese vahyetme yetkisinin mevcut olması bütün insanlar için gerçekten çok ciddi bir tehlikedir. Çünkü şeytan bütün insanlara münkeri ve fuhşu emreder. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Yani şeytanın izinden gitmeyin. Yani şeytanın söylediklerine sakın itaat etmeyin. Eğer şeytanın adımlarına uyarsanız şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, içinizden hiçbiriniz kurtuluşa, helaha ulaşamazdınız.
ulaşamazsınız. Öyleyse bu konuda Allah Teala hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diye asıl ifadesi bu. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti ulaşıp da nefsinizin kalbini fazıllar işgal etmezse, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. İşte Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediği şey bu. Demek ki şeytan insanlara münkerle ve fuhuşla emrediyor. Nedir münker? Allah'ın doğrularını inkar etmek, Allah'ı inkar etmek, Allah'ın emirlerini inkar etmek, yasaklarını inkar etmek, mukaddes kitapları inkar etmek, Allah'ın söylediklerinden her ne olursa olsun her birini inkar etmek bu münkeri oluşturur. Fuhuşsa Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Allah neyi yasak etmişse o suçu işlemek fuhuştur. Hem inkara götürüyor iblis, hem inkarla emrediyor, hem de fuhuşla Allah'ın yasaklarını işlemekle emrediyor. Burada önemli olan Allah-u Teala'nın söylediği şey, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. İşte zikir dediğimiz zaman, zikre en bağımlı olan kavram budur. Nefs tezkiyesi, daha sonra da nefsin tasfiyesi. Sadece zikir adı verilen bir müesseseyle mümkündür. İnsanlar hayatlarını yaşarlar birinci basamakta. Herkes hayatını yaşar. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu, hayrı ve şerri bilmeden. İkinci basamakta olaylar karşısında tavırlarını koyarlar ortaya. Allah Teala her sene insanları birkaç defa musibetlerle imtihan eder. Ve bu musibetler Allah'ın seçiminde rol oynar. İşte bu musibetlerde başarılı olanlar için Allah Teala Bakara Suresi'nin 156. ayet-i kerimesinde diyor ki: onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, ya Rabbi, biz muhakkak ki sana ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka sana ulaştıracağız. Biz senin tarafından yaratıldık ve sana ulaşmak fıtratıyla yaratıldık. Mutlaka ruhumuzu hayattayken sana ulaştıracağız. Kim bunlar? Kendilerine bir musibet verdiğimiz zaman diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'ya kendilerine musibet isabet ettiği zaman, bu musibetlerle imtihan olunduğu zaman söylenenler, mutlaka ruhumuzu sana ulaştıracağız.
diyorlar. İşte bu insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırabilmek için zikir yapmak mecburiyetindeler. Elbette İslam'ın beş şartını yapacaklar. Namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler, kelime-i şehadet yapacaklar. Bunlardan hacca gitmek o kişinin parasal imkanlarının olmasına bağımlıdır, mevcut olmasına bağımlıdır. Ve böylece Allah-u Teala'nın zikir adlı bir müessesesinin var olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah'a insan ruhunun ulaşabilmesi, mutlaka zikir adlı bir uğraşıyı gerektirir. Zikirsiz hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz.

Üç zikrin arasında en önemlisi Allah'ın adını Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. İşte böyle bir zikir Allah'ın rahmetini ve fazlını bizim göğsümüze ulaştırır. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe, ömrü boyunca zikir yapsa, ona hiçbir fayda sağlamaz. Allah'ın katından ne rahmetle fazl, ne de rahmetle salavat o kişinin kalbine ulaşamaz. Ulaşabilmesi için o kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. Eğer dilerse, o zaman mutlaka zikri ona hayır getirecektir. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O kişi birinci ve ikinci basamaklarda kalır, gidecekleri yer cehennemdir. Bunlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o üçüncü basamağa geçer. Allah Teala onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. O dördüncü basamaktır. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşir. Bundan sonra kişi Allah-u Teala tarafından bir takım mükafatlar alır. Allah'a mülaki olmayı dilediği için Allah kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi gören, işiten ve idrak eden bir noktaya ulaştırır. Bunun için o kişinin görme hastasının, basar hastasının üzerindeki gışavetli atlı perdeyi alır. Veya o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Ve kulaklarındaki vakrayı alır veya işitme hassasının mührünü açar. Veya kalbinin mührünü açar ve kalbin içine İman girer. Kalbin içine Allah Teala ihbat koyar. Allah Teala'nın buradaki muhtevasında o kişinin Allah Teala tarafından alınmış hediyeler söz konusudur. O kişi irşat makamını, irşat makamı olarak görmez ve onu alelade bir insan zannederken, artık irşat makamı olarak görmeye başlar. Onun söylediklerini işitmeye başlar ve o işittiklerini kalbine indirip idrak etmeye başlar. Bu görme, işitme ve idrak etme hastalarının, müesseselerinin, onda yerleşmesi 5., 6. ve 7. basamakları ifade eder. Sonra Allah Teala bu kişinin kalbine ulaşır. Kişinin kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Enam suresi
125. ayet-i kerimesi. وَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi ona, kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü şerh eder, yarar. Niçin? Allah'a o kişinin teslim olması için. İslam olması için böylece. Allah'a teslim olan İslam olur. İslam teslim olan demektir. Ben Allah'a teslim oldum demek, teslim olmak için yeterli değildir. Ben madem ki Allah'a inanıyorum, öyleyse ben Allah'a teslim oldum diyen kişi yanılıyor. Böyle bir olay mümkün değil. Allah'a teslim ruhun teslimidir. Allah'a teslim fizik vücudun teslimidir. Allah'a teslim nefsin teslimidir. Allah'a teslim iradenin teslimidir. Bunlardan hiçbirisi bir kişi ben Allah'a inanıyorum demekle elde edilemez. Kişinin Allah'a teslimindeki en büyük silah zikirdir, zikrullah'tır. Allah'ın ismini teker teker, bir bir tekrar etmektir. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra, Allah Teala onda bu değişiklikleri tahakkuk ettirdikten sonra, kişi kör sahibi dilsizken irşat makamına karşı, onu irşat makamı olarak gören, işiten ve idrak eden birisi olduktan sonra, Allah Teala bu yolu açıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor ve kişi zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman Allah Teala'nın katından rahmet ve faz nuru geliyor. Sadece iki nur geliyor. Kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbini açtığı yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşıyor. Ama kalbine sadece rahmet girebilir. Bu rahmet %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani rahmet ve fazl ile, o kişinin kalbinde bunlara ulaşmasıyla o kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. %2'ye ulaştığı zaman zamanı gelmiştir. Kişi hacet namazını kılar. Mutlaka mürşidini görecektir. İşte Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişinin başlangıçta elde edebileceği Allah'tan gelecek olan rahmet ve fazlın, zikirle kazanılan rahmet ve fazlın sadece %2'sidir. Rahmet olarak gelir kişinin kalbine. Daha ötesi, o kişi mürşidine tabi olmadıkça hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Ne kadar zikir yaparsa yapsın bu kişi hedefine ulaşamaz. Ne zaman ki o kişi Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde mürşidine Allah-u Teala'dan hacet namazı kılarak sorar ve Allah-u Teala'nın mürşidine ulaştırırsa, ki Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Bu Allah'ın üzerine vazifedir. Mutlaka ulaştırır, gösterir ve mutlaka ulaştırır. Kişi mürşidine ulaştığı, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi, Allah'a mülaki olmaya ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen birisi, mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi, ruhu vücudundan ayrılır. Ve Allah'a doğru seyri sülk isimli bir yolculuğu yapar. Yani ana dergaha ulaşan ruh, oradan diğer ruhlarla beraber 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına çıkacak ve Allah'ın zatına neticede ulaşacaktır.
Böyle bir olayın tahakkuku için zikir konunun temelini teşkil eder. Olmazsa olmaz şartıdır manevi tekamülün. Ancak Allah'a milaki olmayı dileyen bir kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da tabi olduğu anda ancak bu tabiyet ihsanla tabiyettir ve kişi mutlaka Allah Teala'dan o ana kadar aldığı 12 ihsanın ötesinde 7 tane de nimet alacaktır. Ve tabiyet anında 7 nimet birden verilir. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. O kişinin kalbine iman yazılır. O kişinin günahları sevaba çevrilir. O kişiye evvelce 1'e 10 verirken Allah-u Teala yaptığı her sevap bir derece sevap için o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar. Ve ondan sonra da her gök katında yükseldikçe birinci gök katında 1'e 100, ikinci gök katında 1'e 200, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlarda 1'e 300, 400, 500, 600 ve 1'e 700 olur kişinin her saniye kazandığı dereceler. Ne olur derecat kazanması böyle olursa? Kazanılan dereceler kaybedilen derecelerden fazla olduğu takdirde o kişi Allah'ın cennetine girebilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de derecat kazanmak son derece önemli bir konudur. Ve de zikir o kişiye en çok derecat kazandıran ibadettir. Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde her %7 birikimi sağladıkça ruh Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirir. 7. gök katını aşar. 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Neyle olmuştur bu? 7 tane gök katını aşması, Allah'ın zatına ulaşması, nefsinin kalbindeki fazıl çoğalmasına bağlı olarak gerçekleştirmiştir. Allah-u Teala mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin kalbine imanı yazmıştır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır ve Allah'ın o kişinin kalbine koyduğu, yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı, rahmet faz ve salavat nurlarından fazılları kendisine çeker yapıştırır. Ve böylece nefsin kalbinde fazıl birikimi başlar. Fazıllar, nefsimizin kalbinde toplanan bu fazıllar, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bizde bulunan ruhumuzun hasletlerine paralel bir özellik taşır. Ruhumuzun hasletleriyle nefsimizin kalbine sonradan gelen, afetleri kovarak nefsimizin kalbine yerleşen fazıllar aynı özelliği taşırlar. Allah'ın bütün emirlerini emredici, yasak ettiği fiilleri işlemekten men edici bir hüviyet taşırlar. Tıpkı nefsim ruhumuzun kalbindeki hasletler gibi. Ve böyle bir fazıl birikiminin %7, %7 nefsimizin kalbinde oluşması sadece bir tek ibadetle mümkündür. İşte o ibadetin adı zikirdir, zikrullah'tır. Allah'ı zikretmekle gerçekleşir. Allah-u Teala diyor ki, Ela
bi zikrullahi tatmainnul kulubu. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Öyleyse mutmain olma, dördüncü gök katına ruhun yükselmesi demektir. Sonra Allah'tan razı olacaktır, beşinci gök katı. Allah ondan razı olacaktır, biri radiye, öteki de mardiye. Ve nihayet kişinin nefsi teskiye olacaktır. Nefsin kalbi %51 nurla bezenecektir. Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse, kendi nefsi için bunu yapmıştır, kendisi için gerçekleştirmiştir ve Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Yani ruhu Allah'a ulaşır. İşte ruhunun Allah'a ulaştığı yer burasıdır kişinin. Ve Allah'a ulaşmayı sağlayan işlem zikirdir. Zikrin Allah'ın katından gönderdiği rahmet, faz ve salavat nurlarından %2 rahmet, %98 faza kadar ulaşan fazıl birikimidir. Bu noktada kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsinin kalbinde %49 fazıl gerçekleştirmiştir. 7 defa %7 birikim, %2 de rahmet nuru başlangıçta kalbine girmiştir. Rahim esmasının tecellisinin bir remzi, bir işareti olarak. Bu muhtevaya baktığımız zaman Allah Teala'nın indinde vücuda gelen olayın nefs tezkiyesi olduğunu görürüz. İşte kimin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmişse o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Daha ötesi nefsin tasfiyesidir.

İşte bir kişi nefsinin kalbini tezkiye ettiği zaman 7 tane gök katını aşan ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır ve Allah'ın zatında ruh yok olur, ifna olur. Vuslata ulaşır kişi, ruhu gerçek yerine, sahibine geri dönmüştür. Biliyorsunuz ki ruhumuz biz doğunca Allah Teala tarafından üfürülür. Diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Onun Adem Aleyhisselam'ın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah Teala'nın bütün insanlara ruhundan üfürmesi söz konusudur. Ve biz insanlar üfürülen bir ruhla Allah'ın topraktan yarattığı bir fizik vücutla ve seva edilen, dizayn edilen bir nefsle yaratıldık. Burada artık nefs tezkiyesi %51 nur birikimiyle gerçekleşmiştir. Bundan sonrası artık nefsin tasfiyesi olacaktır. Buraya kadarı Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. O kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi kaydıyla Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhen o kişinin Allah'a ulaşması söz konusu olur. Bu vuslattır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamakta bu kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine tabi olduğu 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettiği 21. ve 22. basamakta bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve buraya kadarını Allah-u Teala kendisi oluşturur. Kişi sadece Allah'a mülaki olmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah'ın yaptığı şey o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığını, hidayete erdiğini görüyoruz. Nefsinin tezkiye olduğu noktada bu konu tamamlanır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar kazandırması temel duamızdır. Unutulmasın ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. El-Fatiha ve as-salavat.

Sevgili izleyiciler, bir Kur'an'ın Nurundan programıyla tekrar sizlerle baş başayız. Konumuz irade-i cüz'iye. İrade-i cüz'iye denilince aklımıza insanın Allah-u Teala'nın verdiği cüz'i iradesi gelmeli. Cüz'i iradeyle yapabileceğimiz işler gayet tabii ki sonucunda bir takım cezalar yahut mükafatlara tabi olacağız. Allah'ın verdiği emirleri yerine getirdiğimiz takdirde bu dünya hayatında Kur'an'ı tüm ayetlerinin uygulamasıyla Allah'a kul olma yolunda gayret ve çabalarımızın sonucunda hem dünya hem de ahiret hayatına mutluluğunu tadacağız. Bu Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu cüz'i iradenin seçimiyle, cüz'i iradeyi kullanmakla yapabileceğimiz bir şey. Cüz'i iradeyi pozitifte veya negatifte de kullanabiliriz. Bu tamamen Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu bir yetki. Fakat Allah-u Teala bunu pozitifte kullanıp dünya ve ahiret hayatında mutlu olmamızı istediği için Kur'an-ı Kerim'i ve ondan önceki kutsal kitapları kendi Resulleri vasıtasıyla indirmiş. Bu Resuller vasıtasıyla neler yapabileceğimizi, bu cüz'i irademize bir takım yükler yüklemekle bize tavsiyelerde bulunmuş. Yine bizi serbest bırakmış. İsteyen şükreder şakirlerden olur, dileyen küfreder kafirlerden olur. Dinde zorlama yoktur. Şimdi zamanımızın insanı büyük şehirlerde bir takım problemlerle karşı karşıya. Modern hayatın getirmiş olduğu problemler bunlar. Göç alan büyük şehirlerde gecikondulaşma sonucunda kültür yozlaşması olmuş. Medeniyetin oluşması için biraz demlenmesi gerekiyor. Nasıl Osmanlı'da medeniyet oluştu? Daha önce İslam medeniyetinden, Selçuklulardan, Endülüs Emevilerden, Abbasilerden almış olduğu bu kültürü demledi. Kendi değerleriyle beraber bir araya getirdi ve bize sunduysa, bizim de zamanımızda yaşayan insanlarımızın bizden evvelki gelen İslam medeniyetini, Abbasi, Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetini İslam'la bütünleşmiş olmalarından bahsediyorum. Bir şekilde zamanımızın değerleriyle uyuşturarak, bağdaştırarak bir yerlere götürmemiz gerekiyor. Zamanımızda bu ne ölçüde yapılıyor? Başarılı oluyor muyuz? Bunu işin uzmanlarına bırakalım. Biz kendi konumuzla ilgili insanın cüz'i iradesiyle yapabileceği ve kendisine mutluluk sağlayabileceği olaylara geçelim. Göç alan büyük şehirlerde kültür oluşmaz dedik. Eskinin değerleri erozyona uğrar ve nezaket de gittikçe kaybolur bu gecikondulaşmanın sonucunda. Yoksullar da ne yaparlarsa yapsınlar, varsılların imkanına sahip olamayacaklarını düşünerek ümitsizliğe kapılırlar. Ümitsizlik kişileri suça ve şu anda sokaklarda gördüğümüz kapkaççılığa dönüştürür. Dolayısıyla sokaklar şu anda güven telkin etmeyen bir vaziyete gelmiş. İnsanlar evlerine kapanıyorlar. Komşularımızdan yalıtarak yalnızlaşıyoruz. Yalnızlık ruhsal sorunların da yoğun bir şekilde yaşanmasına yol açıyor. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları mütehassıslarından Doktor Kemal Sayar, insanımızın kafasının karmaşıklığını, göç alan büyük şehirlerdeki kültür yozlaşmasını sonucunda yalnızlığa itilen insanların ruhsal sorunlarını doğal olarak yaşadıklarından dem vuruyor ve bunun içinde bir takım çözüm önerileri getiriyor. Gayet tabii ki bir tıp insanının şu anda yozlaşan bir kent insanına tavsiyelerde bulunması, onun bu ruhsal rahatsızlık deniliyor, yanlış bizim tasavvuf
tabirimizde yanlış kullanılıyor ama tıbbın kullanmış olduğu bir tabir olmuş olduğu için böyle söylüyorum. Daha sonra düzelteceğim kendi tasavvufi terimlerimizle. Modern şehirlerin insanı sevdiklerini aramalı diye de kendi gözlemleriyle bir çözüme geliyor. Şimdi modern yaşam ruhsal rahatsızlığa muhakkak ki bir zemin hazırlıyor. Hayat şehirlerde çok hızlı akıyor. Hız dolayısıyla insanlar birbirlerine dikkat etmiyorlar, görmüyorlar. Geçenlerde dolmuş kuyruğunda bekleyen bir arkadaşım, dolmuş beklerken karşıdan karşıya geçmekte olan ve kendi dolmuş kuyruğuna yaklaşmakta olan bir insanın yere düşmesine şahit olmuş. Ve oradaki insanlar o insanı kaldırmak lüzumunu hissetmemişler. Kendisi de dolmuş sırası bana geldi. Şimdi ben buna yardım edersem geç kalırım endişesiyle. O da yardım etmemiş. Ama daha sonra büyük bir hayfsınla, büyük bir vicdan azabı çekmiş. Çok derinden yaralayan bir örnek. Kent yaşamında işte dolmuş kuyruğunda bekleyen bir insanın kendi öncelikleri var. Bir de orada yere düşmüş, yağmurda, çamurda elinden tutulması gereken bir insan var. İnsanımız o kadar bencilleşmiş ki kendi değerlerini, kendi bencilliğini, kendi çıkarını ön plana çıkarmış ki düşen bir insana yardım etmesi gerektiğini dahi muhakemeye başvuruyor. Geç kalırım, işime geç kalırım. Öteki insanlar da muhakkak ki bu ve buna benzer düşünceler içerisindeler. Halbuki ne olmalıydı? Yani orada bir çıkar düşüncesi olmadan o insanın elinden tutulmalıydı. Bu ve buna benzer olayları hayatınızda, günlük hayatınızda yaşadığınızı tahmin ediyorum. Süleymaniye Camii'ne giriniz. Bunu temaşa ederek o tarihi, dini derinliği içinize sindirmeye çalışınız. Bunların sayısı kaçtır? Süleymaniye'ye girip de Süleymaniye'nin kubbesine bakıp günlük sıkıntılarını hatırlayanların yanında. Acaba günlük sıkıntılarımızdan biz kafamızı kaldırıp da o Süleymaniye'nin Sultanahmet'in muhteşem derinliğine bakıp orada bir nebze olsun kaybolmaya, bir nebze olsun bir değerlere ulaşmaya çalışıyor muyuz? Yoksa kubbeye kafamızı kaldırdığımızda hala kendi maddi problemlerimiz, çocuğumuzun yahut eşimizin yahut arkadaşımızla yaptığımız bir kavganın muhakemesini mi yapıyoruz? Endişe, depresyon, stres ve tıbbın kullandığı deyimle söylüyorum ruhsal rahatsızlık, modern şehirlerin insanını sevdiklerini aramaya itmeli ve bu problemlerden uzaklaştırmalı diye Kemal Sayar Bey tavsiyelerde bulunuyor. Ve sevdikleriyle görüşmeyi kesmemeli. Kendine özgü inziva mekanları olmalı. Tabiatla buluşmalar yapmalı. Sevdikleriyle beraber olacağı bir ortam. Onları başka zamanlarla değişmeyeceği zamanlar oluşturmalı. Dolayısıyla birazcık kendimize zaman ayırmalıyız diyerek çözümlere ulaşıyorum. Kendimize zaman ayırmalıyız derken sosyal içerikli bir toplantıda yine bu çağımızın insanlığın problemlerinden bahsederken bunların giderilmeleri konusunda önerilerde bulunan başka bir sosyolog hocamın görüşleri geldi aklıma. O hocam diyordu ki sabah kalktığında ya bir müzik dinle 10-15 dakika ya yoga yap veya dini inançların el veriyorsa namaz kıl. Yani namaz kılmayı, müzik dinlemeyi veya yoga yapmayı insanın streslerinden uzaklaşma, şehir gürültüsünden birazcık uzaklaşma, kendi stresinden, depresyonundan uzaklaşıp rahatlama aracı olarak bize tavsiye ediyor. Bir bilim adamının yaklaşım tarzının bu veya buna benzer olması kaçınılmaz. Tasavvuf erbabı ne yapmalı? Yani
dünya ve ahiret mutluluğunu kendisine hedef olarak seçen insan ne yapmalı? İradeyi cüziyesiyle nasıl bir karar vermeli de yaratılış amacına uygun olarak yaşantısını sürdürmeli? Ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bana kul olsunlar diye yarattım diyen Allah-u Teala, kulluk kavramını birçok ayeti kerimede ibadet yapmakla özdeşleştiren zamanımız din adamlarına karşı kulluğu farklı boyutlarda ele alıyor. Kulluk, Kur'an-ı Kerim incelendiğinde çok geniş kapsamlar içeriyor. Bir insanın Allah'a kul olabilmesi süreci bir takım safhalardan geçmek zorunda. Bu safhalardan geçmeden muhakkak ki kul olma kavramında Allah-u Teala'nın yaratan, insanların da kul olarak yaratılabilme tanımı muhakkak ki vardır. Ama kul olabilmek, Allah-u Teala'nın emirleri doğrultusunda en üst boyutta bir dereceye varmakla mümkündür. Bunun dereceleri kişinin ilk önce Allah'a, Rabbim ben senin o Yunuslarından, Mevlana'larından, Geylani ve Gücdivani dostlarından nasıl olabilirim de senin sevgili bir kulun olup sana yaklaşabilirim. Ürci'yi ila Rabbiki radiyeten var diye fethulü fi ibadi, fethulü cenneti. Cennete girmeyi Allah-u Teala kul olmaya, kul olmayı Allah'ın bizden razı olmasına, bizim Allah'tan razı olmamızı Allah'ın bizden razı olmasına ve bunu da mutmain olmaya bağlıyor. Demek ki kul olabilmemiz için mutmain ne seviyesine erişebilmemiz lazım. Mutmain ne seviyesi nedir? Ela bi zikrillahi tatmainnel kulüp dediği Allah-u Teala'nın, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur dediği bir seviye. Bu seviyeye nasıl geliniyor? Bunlar nefsin birer seviyesi kardeşlerim. Nefis ilk önce emrinde olduğumuz bir şekilde gözümüze çarpıyor. Emmare nefis tamamen nefsin afetleriyle, cehalet, cimrilik, dedikodu, gıybet, fitne, fesat, hırs, haset, isyan, iptilalar, çekinmezlik, küfür, mürayilik gibi nefiste Allah-u Teala'nın başlangıçta yaratmış olduğu bir takım negatif, olumsuzluklar var. İşte biz bu olumsuzlukların üzerine gidip de ruhtaki ilim, cömertlik, ketuniyet, tevhid, edep, kanaat, itaat ve faziletler, sevgi, tevazu, iman, ihlas gibi güzelliklerle bezediğimiz takdirde biz o zaman cüzi irademizi pozitif yönde, yani Allah-u Teala'ya kul olma yolunda kullanıyoruz demektir. İşte demin biraz evvel bahsettiğim Allah'a dost olabilme ve bu bahsettiğimiz nefsin afetlerinden kurtulup ruhun hasletleriyle bezenebilmemiz için belli kademelerden geçmek gerekiyor. Bunun için de önce Rabbim bize emanet olarak verdiğim bu ruhu sana bu dünya üstündeyken ulaştırmayı, ermişlerinin, dostlarının arasına girmeyi biz de Yunusların, Mevlanaların gibi arzuluyoruz dememiz lazım. Daha sonra nasıl Yunus Tapduğ'una varmışsa, nasıl Mevlana Şems-i Tebrizisine varmışsa bizim de rahli tedrisinden geçebileceğimiz ve nefsimizi tezkiye edebileceğimiz, ders alabileceğimiz birinin varlığına ihtiyacımız var. Tasavvufta bunun adına mürşit deniliyor. Mürşit, Allah-u Teala'nın emirleri doğrultusunda bizim nefsimize terbiyesine uygun olan emirleri alarak bize ulaştırıp
bir eğitimden geçmemize neden olabilecek, hidayete vesile olabilecek birisi. Daha sonra ruhun Allah'a ulaşması, daha sonra Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu bu dünya üstünde, kainatta, beş duyumuzla var olan fizik vücudumuzun teslim edilmesi, daha sonra nefsin teslim edilmesi ki daimi zikri gerektirir. Otururken, yürürken ve yan üstü yatarken devamlı Allah'ı zikreden kimselerden olmamızı gerektirir. Daha sonra muhlis olmamızı gerektirir. Daha sonra da cüz'i iradeyi Allah-u Teala'ya teslim ederek Allah-u Teala'ya yaklaşmayı gösteren bu yedi kademenin sonucunda biz cüz'i irademizin seçimiyle Allah-u Teala'ya kul olmuş oluyoruz. Şimdi insanımızın kafası neden karışık? Biraz evvel söyledik, işte modernitenin getirmiş olduğu, teknolojinin getirmiş olduğu hızlanmalar sonucunda kendimize bir zaman ayıramıyoruz, eşimize bir zaman ayıramıyoruz, sevdiklerimize zaman ayıramıyoruz. Hal böyle olunca da bir bakıyorsunuz ömür geçmiş, bir takım maddi değerlerin peşinde koşarak ve Allah-u Teala'nın bizi neden yarattığı sorusuna cevap aramayarak, bazen arasak da bulamayarak, ama bunu aramakla bulunmaz diyor düşünürüm birisi. Ama bulanlar sadece ve sadece arayanlardır. Aramakla inşallah Allah-u Teala'nın izniyle muhakkak bu Allah-u Teala'nın bize emretmiş olduğu kulluk derecesine varabiliriz. Şimdi cüz'i irademizde neler var? Neler yapabiliriz? Sınırları neler? Bir tarafta Rabbinden kendisine ilim öğretilenler, diğer tarafta el yazması kitaplarıyla amel edip insanlara o el yazması kitaplardan bir şey söyleyenler. Bir tarafta nakille, vahiyle Allah'ın ilmini verenler, bir tarafta devşirme kitaplardan devşirme haberler naklederek insanların kafalarını bulandıranlar. Bir tarafta Allah'ın ölü iken dirilttiği, insanlar arasında yürürken nur verdiği kimseler, bunun karşısında diğer tarafta karanlıktan çıkamayacak kimseler. Allah-u Teala Enam suresinin 122. ayetinde bu iki çeşit insanı hiç bir olur mu birbirleriyle diyerek kıyaslandırıyor. Bir tarafta tağuta kul olmaktan iştinap edip Allah'a yönelenen, müjdelenen kullar, diğer tarafta tağuta Zümer 17'ye göre kul olan insanlar. Bir tarafta amenü olup takva sahibi olduktan sonra Allah'ın da o kişilere Furkan sahibi kılarak günahlarını örttüğü, mağfiret ettiği, Allah'ın fazlından nasiplenen müminler Enfal 29'a göre. Allah-u Teala kişiyi Furkan sahibi kılınca hakla batılı o kişiyi ayırt edebilecek bir özelliğe geliyor. Diğer tarafta hakla batılı ayırt edemeyen, Furkan sahibi olamayanlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta serçeler, diğer tarafta kargalar. Ne demek mi istiyorum? Hazreti İbrahim'in hikayesini bilirsiniz.

belli olur diyor. Evet sevgili kardeşlerim, bir taraftan olmak. Karınca kadarınca, işte serçe ve karga misali. Eğer biz de elimizden geleni muhakkak niyetler amellere göredir. Ameller niyetlere göredir. Niyetimizi amele yansıtıp da ortaya koyabilirsek Allah-u Teala bizi muhakkak ki besleyecektir. Buna benzer bir hikaye geldi aklıma. Deniz kenarında deniz yıldızları vurmuş denizin kenarına. Oradaki çocuğun bir tanesi de gencin bir tanesi de deniz yıldızlarını teker teker alıp atıyor. Fakat binlerce var. Oradaki birisi soruyor ya iyi de bunların hepsini atamazsın ya diyor. Ne yapacaksın diyor. Ne olur ne faydası olur diyor. Bir tane alıyor atıyor. Bak işte bunun için faydası oldu diyor. Bir tane kurtuldu diyor. Şimdi bizim de muhakkak ki yapacağımız şeyler cüz'i irademizle bu ve buna benzer küçük şeyler olabilir. Ama Allah indinde büyüklüğünü ancak Allah-u Teala bilir ve biz de o konuda bir gayretin içerisinde olmalıyız. Hani karıncaya sormuşlar ya, nereye gidiyorsun hacca? Gülmüşler ya bu ayakla gidilir mi? Olsun o yolda ölürüm ya demiş. Yani veleyse lil insana illa mâsea. Allah-u Teala buyuruyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Biz çalışmamızı, çabalamamızı ortaya koyacağız. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e veya Musa'ya tam olarak hatırlayamadım. Git tebliğ et diyor çölün ortasında. E kime tebliğ edeyim? Ortada insanlar yok çölün ortasında. Olsun diyor ben duyururum diyor. Yani Allah-u Teala bir kişiyi bir şeyle vazifelendirdiyse Allah-u Teala'nın yardımıyla muhakkak ki çok daha güzel şeyler olacaktır. Allah'ın yardımının hep arkamızda olduğunu, Allah'ın hidayete vesile olanlarının himmetinin devamlı bizimle olduğunu ve bu yüzden güçlü ve kuvvetli olduğunu bilirsek kardeşlerim, biraz evvelki bahsetmiş olduğumuz modernitenin, modern şehrin sıkıntılarına, depresyonlarına, onların deyimiyle ruhsal bozukluklarına hiç de gerek olmadığını göreceksiniz. Evet, biz de ne tarafta olduğumuzu belirlemek zorundayız dedik. Ya Allah'ın tarafında olacağız, ya tağutun tarafında olacağız. Ya Allah'ın Kur'an'daki ayetleriyle birlikte yaşayacağız veya yaşamaya çalışacağız elimizden geldiğince de. Veya yazıla yazıla aslından uzaklaşan kitaplardaki hurafelerle ömrümüzü tüketeceğiz. Sevgili dostlar, Hazreti Ömer'in bir hikayesi vardır bilirsiniz. Bir şey aklıma geldiğinde ağlarım, öteki de geldiğinde gülerim diyor. Ağlarım diyor, diri diri gömdüğüm kızım, babam saçlarına kumlar kaçtı diyerek sakalımdaki kumları temizlemesi aklıma gelir. Ağlarım. Bir diğer olay da elimizle yaptığımız, hamurdan yaptığımız putlara taptığımız aklıma gelir. Ona da gülerim. Şimdi Hazreti Ömer gibi Peygamber Efendimiz'den sonra sahabenin en büyüklerinden birisi olmuş olan bir insanın cahiliye döneminde aklını ne ölçüde kullandığının çok önemli bir göstergesi bu iki olay. Akıl demek ki bulunduğu şartlara, bulunduğu zamana bağlı olarak bir takım yanlışlıkları da yapıp bunları da çok sıradan akılcı olarak kendine, nefsine gösterebilmesi gibi bir durumu var. Demek ki akıl her zaman bize doğruyu göstermiyor. Akıl gerektir insanın yaşantısında ama doğruları ve Allah-u Teala'nın emirlerini bulup uygulamakta gönül çok önemlidir. İşte Yunuslar ve Mevlana'lar devamlı sözlerimizde bahsediyoruz. Bunları ön plana çıkarıp akıl ve gönül birlikteliğini görüp gönlün, nefsin, ruhun ne kadar önemli olduğunu anlayıp buna göre bize mesajlar vermişler. Şöyle bir kısaca bir hikaye anlatayım size. İki hasta yatalak hastanede yatıyorlar. Bir tanesi camın kenarında.

balkondan dışarıya bakıyor ve ona dışarıda kuşlar var, hava güzel, çiçekler açtı gibi onun moralini düzeltecek sözler söylüyor. Yanındaki hasta da yatalak, o da kalkamıyor. Günün birinde bu camın kenarındaki hastanın durumu kötüleşiyor. Yanında da sadece bu var. Bunların ikisi de yani doktorların deyimiyle artık ölüme terk edilmiş. Ve doktor çağırmıyor. Kenardaki, iç taraftaki olan kişi. Pencere kenarındaki hasta ölüyor. Niyeti onun yatağına yatıp dışarıdaki manzarayı seyretmek. O kadar bunalmış işte yata yata. Tabii o yandaki hasta ölünce onu alıyorlar. Bu da pencerenin kenarına geçiyor ve karşı tarafa kafasını uzatıp baktığında gördüğü manzara sadece karşıdaki taraftaki duvar. Ne orada bir yeşillik var, ne kuşlar var, ne çiçekler var. Arkadaşı bunu aylarca dışarıda bir takım güzellikler var diye onun moralini yüksek tutmak amacıyla oyalamış. Şimdi iradeyi cüziyenin kullanılışına bakın. Bir tanesi arkadaşının moralini düzeltmek için ona hafif pembemsi yalanlar söylüyor. Ötekisi onun hayatı pahasına o güzellikleri söylenen yalan güzellikleri yaşayabilmek için onu ölüme terk ediyor. Burada da cüzi iradelerin farklılığını görüyoruz sevgili kardeşler. Yine eskilerden birisi talebelerine bir şey gösteriyor. Bir su kabı alıyor. İçine işte taşlar falan koyuyor ağzına kadar. Bu diyor bir şey alır mı daha diyor. Talebeler işte diyor ki yok almaz. Ondan sonra kum koyuyor aralara. Ağzına kadar taşların arasında kum doluyor. Çocuklar tamam mı doldu mu bu bir şey alır mı daha diyor. Şimdi çocuklar tabii bu sefer alır almaz gibi bir takım şeylerde bulunuyorlar. Getiriyor bir sürahi su döküyor. Kum aşağı iniyor. Üzerine biraz daha kum konuluyor. Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkarıyor hocam. Hayatınızda koyduğunuz öyle değerler olsun ki bunları daha sonra su kabından alıp da dışarıya koymak durumunda kalmayın. Şimdi eğer diyelim ki o su kabına önce büyük taşları değil de önce kum, su konulmuş olsaydı, üzerine de taşlar konulmuş olsaydı, o taşlardan bir kısmını almayacaktı. Yani kendi su kabımıza, su dağarcığımıza konulacak olanları neler olduğunu ve hangi değerlerin daha önemli olduğunu bulup koymak cüz'i irademizin işi. Cüz'i irademizi de bize hidayete vesile olanların vasıtasıyla hangilerinin bizler için uygun olduğunu ancak tespit edebiliriz. Tek başımıza heva ve hevesimize uyarız. Va'lem enne fikum Resulullah. Aranızda bilin ki Allah'ın Resulü var. O şayet size uymuş olsaydı emirlerin çoğunda lanetlenirdiniz. Ama Allah-u Teala'nın emirlerine uymuş olduğu için sizleri de doğru yola getirdi diyor Allah-u Teala bu ayette. Şayet Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu o Resul onların heva ve hevesine uymuş olsa, kendi heva ve hevesine bir peygamberin uyması söz konusu değil, Allah-u Teala'dan emirler alıp onu söylemesi söz konusu. Demek ki insanın cüz'i iradesinde muhakkak tek başına kaldığında kendi heva ve hevesine uyabildiğini biraz önceki örneklerden, bilhassa Hazreti Ömer'in örneğinden gördük sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala bizim iyiliğimizi istiyor. Allah'a ve Resulüne itaat ediniz diyor. Dolayısıyla Allah'a ve Resulüne itaat ettiğimizde o bizim için iyisini düşünüyor, güzelini düşünüyor. Ama biz elimizin tersiyle itiyoruz. Hayır, biz akıl var bizde. Biz bunu daha iyi biliriz. Biz daha iyisini yaparız. Gibilerden bir meydan okumanın içerisine mi giriyoruz? Bilmiyorum. Kararını siz verin. Sevgili dostlar, bu değerler neler olacaktır? Yani o su kabının içine konulacak değerler. İnsani değerler olabilir. İsteyen istediği değer kor. Mutlak değerler olabilir. Neler olabilir bunlar? Allah-u Teala'ya Peygamber Efendimiz diyor ki bana
eşyanın hakikatini gösterir Rabbim diyor. Yani oraya konulabilecek değerlerden bahsediyor. Şimdi sosyologların dedikleri evrensel insani değerler deniliyor. Hoş güzel, yani onda da bir takım ahlaki ilkeler var. İnsanların tamamen kendilerinden bulmuş oldukları terimler de değil bunlar. Zaman içerisinde medeniyetlerde Allah'ın Resulleri gelmiş, onların yaşamları boyunca onları etkilemiş ve daha sonra da bilmede, işte felsefeye de, sosyolojiye de bu değerler girmiş. Allah-u Teala'nın emrettiği değerler de var. Bu arada insanın kendi kafasından koymuş olduğu değerler de var. Bizim için önemli olan Allah-u Teala'ya kulluk konusunda irade-i cüziyemizi muhakkak bu seçmelerden Allah-u Teala'ya kul olma yönünde kullanabilirsek, Allah'ın kulu olabilirsek felaha erenlerden olmuş oluyoruz. İrade-i cüz'i ile yapılacak işler, dedik ki seçimimizin olması lazım. Ya dünyayı seçeceğiz, ya ahireti seçeceğiz. Dünyayı seçenler, dünyayı isteyenler, Allah-u Teala onların mükafatını dünyada verecek. Ama hem dünyayı hem ahireti seçecek olanlara ise Allah-u Teala ikisinin de mutluluğunu bu dünyada verecek. لَقَدْ حَلَقْنَ الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ Allah-u Teala insanı salsalin adı verilen bir çamurdan yarattı. Ve nefsin ve ma sevvaha dediği, sonra nefsini sevva ettiği ve daha sonra da ve nefafihi min ruhu dediği, ruhundan üflediği bir üçlüyle bütünleştirdi bizi. Tin suresinde Allah-u Teala لَقَدْ حَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سُمَّ رَدَتْنَا وَاَسْفَلَ سَافِلِينَ buyuruyor. Biz insanı en güzele dönüşebilecek bir üslupta yarattık, bir surette yarattık. Sonra onu esfeli safiline attık. Yani insanda biraz evvelki bahsetmiş olduğumuz negatiflikler var. Bu negatifliklerin olması ki insanın çalışmasını gerektiriyor. Onların üzerine gidip onları tezkiye, terbiye etmesini gerektiriyor ki bir imtihan olsun. Bu imtihanın sonucunda da Allah-u Teala bize kulluğunu, kulluğuna kabul etsin. Akılla irade konusuna da kısaca biraz değinelim sevgili dostlar. İrademiz devamlı aklın emrettiği şu şeylerin pozitif olan taraflarını bize telkin eder. İrademiz, güçlü bir irade dediğimizde pozitif bir şeyden bahsederiz. Yani negatif bir irade söz konusu değildir. İradenin güçlendirilmesi dediğimizde üzerine pozitif şeyler koyarak o negatif şeylerden arındırılmasıdır. İradenin en sonunda bağlanması, tasarrufu dediğimizde her şeyi Allah-u Teala ile özdeş düşünmek. Allah-u Teala'nın emirleri zaten sen okumu sen atmadın biz attık dedi Allah-u Teala'nın demiş olduğu olay. Yani orada tamamen bir iradenin bağlanması, iradenin tasarrufu söz konusu. Allah-u Teala o kişiye, peygamberine, Resulüne emrediyor veya yaptırıyor. Bizzat o yaptırıyor. Yani tutan eli, gören gözü oluyor Allah-u Teala. İşte irade en düşük seviyeden en yüksek boyuta gelinceye kadar da böyle bir merhale izliyor. İşte Allah-u Teala'ya en yakın kul olanlar iradenin bağlanması şerefiyle şereflenenler. Sevgili dostlar, bu ne demek? Otururken, yürürken, yan üstü yatarken devamlı Allah'ı zikredenler, 24 saatte olanlar var ya, bir müddet sonra bu iş tesbihata dönüşüyor. Çünkü kişi uyandığında da, uykuda da, uyandığında da bakıyor ki kalp Allah, Allah, Allah demeye devam ediyor. Şu anda bütün madde aleminin, cansız alemin kendi elektronlarının çekirdeğinin etrafında dönüşü gibi, güneş sisteminde güneşin etrafında işte gezegenlerimizin dönmesi veya galaksimizde, Samanyolu galaksisinde tüm kainatın içerisinde belli bir yörüngede Samanyolu galaksisinin dönmesi gibi Allah-u Teala'nın sünnetullahına bağlamış olduğu,
tamamen onlarda irade olmaksızın maddi varlıklarda yapmış olduğu bir şeyi kişi cüzi iradesini kullanarak aklını tamamen Allah-u Teala'nın emrine verip benim irademe sen hükmet, ben de o senin yaratmış olduğun cansız varlıklar gibi dönmek istiyorum. Sana teslim oldum. Kulluğun en son raddesine gelmek istiyorum deyip o tesbihata geçmesi hali de bu cüzi iradenin sevgili dostlarım en son hali olmuş oluyor. Bu konuda akılla ilgili olarak Yunus'un da bir iki sözüne kulak vermeden geçemeyeceğiz. Yunus şiirlerinde aklı maaş, aklı maat ve aklı kül diye aklı ayırmış. Zamanımızda bunun karşılıkları farklı olabilir. Daha sonraki tasavvuf bunlara farklı boyutlar kazandırmış olabilir ama iyiyi, kötüyü, güzeli ve çirkini ayırt etmeye yarayan bir özellik olarak bakıyor Yunus akla. Eser devlet gerekse akla danış. Mürebbisiz ileri varmaya iş. Akıl Tanrı'yı bilmeye yarayan ve Tanrı'dan gelen şeyleri anlamaya yarayan bir nesne olarak nitelendiriyor. Uyan ola ama haktan yana ol. Gelip akl önüne yüz yine vurdu. Diyerek de aklı Allah'ı anlamak için kullanılan bir vetiri olarak öne çıkartıyor. Akıl bir kişidir, Allah'a bakar, uyarsan akla oy, ol buhlu yakar. Akıl aydır, gele bir gün gözün aç, sahavet kandaysa ol yana kaç. Sana akıl dime seni unuttun, ne ise künü gıybet, gaybet anı tuttun. Aklın da bir sınırı olduğunu Yunus, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsin, bu nice okumaktır deyip sınırlarını koyuyor. Yani akılla varılabilecek yerle kişinin kendini bilmesi, nefsini bilmesi, nefsinin afetlerini bilmesi noktasını ayırt edebiliyor, ayırt ediyor. Yani bir noktada aklı kullanıyor, nefsin afetlerini ayırt etme yolunda ise gönlü yahut da nefsi, nefisle ruhun o insana yaptırdığı yaptırımları kullanıyor. Seni sevenlerin ola mı aklı, bir dem uslayırsa her dem delidir. Şimdi burada da Yunus'un akla karşı olumsuz bir tavır sergilediğini görüyoruz. Bu edebiyatçılar tarafından irrasyonel olarak nitelendiriliyor. Akıl değerlendirildiğinde, aklı ön plana çıkardığında rasyonel bir realite damgası yemesine rağmen aşkı akıldan üstün tuttuğunda da Yunus irrasyonalizme kaçıyor ve bazı şairlerimiz tarafından da olumsuz olarak nitelendiriliyor. Fakat biz ne dersek diyelim, iş bu vücut bir kaladır, akıl içinde sultanı. İş bu gönül bir hazinedir, işle tutmuş bekler anı. Burada vücudun içerisinde aklı bir sultan olarak nitelendiriyor, gönlü bir hazine olarak tutuyor ve gönülle vücudun içerisinde aklı bekletiyor. Akıl baştan iş bitirir, nazar gözden bakar görür. Akıl gönül işle durur, ol üç hassa besler anı. Diyerek de aklı, ruhu, nefsi bu vücut kalesinin içerisinde tuttuğunu en güzel biçimde bize aktarıyor.
Bazen ruhla can zamanımızda karıştırıldığı gibi eskilerde de karıştırılmış. Şimdi ruh cesetten ayrıldığında kişinin canının gideceği, öleceği gibi farklı bir izlenime de insanoğlu kavuşuyor. Halbuki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığında ben ona ruhumdan üflediğimde hepiniz onun önünde secde edeceksiniz dediğinde Adem Aleyhisselam'ın o fizik vücudu ve nefsi vardı. Diğer meleklerden ve cinlerden üstün olmasının nedeni Allah-u Teala'dan ona bir ruh üflenmesiydi. İşte bunun akabinde bildiğimiz şeytanın o karşı koyuşu. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben ondan daha üstünüm. Onun önünde secde etmem. Yani ruhun ne olduğunu bilmeyen birisi. Allah'tan ruhun geldiğini idrak edemeyen, ruhun önemini Allah'tan bir parça olduğunu kavrayamayan, kibirlenen bir şeytanla karşı karşıyayız. Sevgili dostlar, akıl sıfır numara bir gözlük gibidir, diyor İskender Pala. Onu gönlün hizmetine verirseniz onu cilalar. Nefsin önüne takarsanız ona yardımcı olur. Buradaki çatışma nefis ile ruh arasında olması gerekirken akılla ruh arasında indirgenmiş ve temsil ettikleri disiplinler de birbirlerinden hep ayrı kalmıştır. Basit bir örnekle bunu açıklayalım. Mesela bir güle ya botanikçi gözüyle bakacaksınız ya aşık olarak bakacaksınız, koklayacaksınız. Botanikçi olarak baktığınızda onun hücre yapısını öne çıkaracaksınız. Aşık olarak baktığınızda onun güzelliğini ve kokusunu ve rengini öne çıkaracaksınız. Böylece ilim ile duygu, nesir ile şiir, aşk ile delil, şair ile dindar, mürşit ile müderris hep çatışma içerisinde gösterilmiş. Bunların ortaklaşa bir zemini bulunamamış. Halbuki şöyle olsa olmaz mıydı? Aşık bir botanikçi. Gülü iki tarafından birden bakmak. Yani zülcenaheyn olabilmek. Gönül medeniyetine kurmuş ve ileriye de gitmiş. İlim konusunda da ileriye gitmiş. İkisini bir arada götürmüş medeniyetimize bakıyoruz. Ama şu anda aklın harikalar yarattığı bir toplumda gönül medeniyetinin düşmüş olduğu gerideki yerleri gözümüzün önüne getirelim. Gönlümüz bu gönül medeniyetiyle fizik medeniyetin bir arada olmasını arzuluyor ki geçmişimizdeki o maddi ile mana yani cenahinlik özelliği birleşmiş olsun sevgili dostlar. Hepinizin iki tarafı birden yani hem dünyayı hem ahireti hem gönlü hem aklı aynı seviyede götürüp dengeler manzumesi içerisinde mutlu olmanızı dileyerek sohbetimize inşallah son veriyoruz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşam sizlere gene hurafelerden birinden bahsedeceğim. Kur'an ayetlerinin nasıl, ne ölçüde insanlar tarafından değiştirildiğini, tatbikatın Kur'an'a ne kadar ters olarak geliştiğini göreceksiniz. Buradaki bu akşamki konumuz, insanlar bir süre cehennemde cezalanırlar, ondan sonra da oradan cennete alınırlar. Cehenneme giren insanlar orada devamlı kalmazlar. Ne kadar günahları varsa cehennemde kalırlar. Ne kadar da sevapları varsa onların karşılığında cennette mutlaka alacaklardır. Öyleyse mutlaka birazcık sevap olduğuna göre eninde sonunda insanlar mutlaka cennete gideceklerdir. İşte bu bir hurafedir sevgili kardeşlerim. Dinimize sokulan bir yanlış bilgi ve merkezinde gene her zamanki gibi şeytan var. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakarsak görüyoruz ki bir yalanla karşı karşıyayız. İblis insanları her açıdan kandırdığı gibi bu açıdan da kandırmış. İnsanlara böyle bir imaj vermiş. Yani madem ki günahlarınız var. Günahlarınızın karşılığı kadar cehennemde kalacaksınız. Ama mutlaka sevaplarınız da var. Sevaplarınızın karşılığında mutlaka cennette alacaksınız diye insanları iblis uyutmuş ve dinimize bu hurafe yerleşmiş. Cehenneme girenler bir süre cehennemde kaldıktan sonra mutlaka cennete girip geri kalan hayatlarını oradaki uhrevi hayatlarını cennette tamamlayacaklardır. Kur'an-ı Kerim'e bunun ne kadar ters düştüğünü 29 tane ayet-i kerime ispat ediyor sevgili kardeşlerim. Tam 29 ayet-i kerime. Şimdi bunları birer birer görelim beraberce. Birinci ayet Araf 36. Allah Teala buyuruyor: "Vellezine kezzebu bi ayatina vestekberu anha." Onlar ki ayetlerimizi tekzip edenler, ederler, yalanlarlar ve onunla büyüklenirler. Tekebbür ederler. Ülaike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır.

Ne diyor Allah Teala? Ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve onunla kibirlenirler. Onlar ebediyen cehennemde kalacaktır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Allah'ın ayetleri ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'ın ayetleri bunu söylüyor. Ama bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyince ne yapmış oluyorlar? Allah'ın Allah'a ulaşma konusundaki ayetlerini tekzip etmiş, yalanlamış oluyorlar. Bugün artık üniversitelerimizde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan hiç bahsedilmiyor. Bütünüyle devre dışı kalmış. Unutulmuş Kur'an'ın bütün hakikatleri sevgili kardeşlerim ve insanlar bir cehenneme itilmiş durumdalar. Evvela şunu kesin olarak söyleyelim ki kıyamet günü kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimin de sevapları günahlarından çoksa onların gideceği yer cennettir. Onlar da ebediyen Allah'ın cennetinde kalacaklardır.

Öyleyse Allah'ın ayetlerini tekzip edenler kimlerdir? Büyüklenenlerdir. Allah'ın rüşt yolunu, irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dinemeyenlerdir. İşte onların durumunu anlatıyor Allah Teala. O Allah'ın ayetlerini tekzip etmek istediğinde şunu söylüyor Allah Teala. Araf suresi 146 ve 147. ayetler. Se'asrifu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı.

onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerdir. Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila. Ve in yerev sebiler gayyi yettehuzuhu sebila. Zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Allah Teala bundan sonrası için şunları söylüyor. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu, Allah'a ulaştıran yolu gördükleri zaman o yolu yol ittihaz etmezler. Gay yolunu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların ayetlerimizi tekzip etmeleri ve ayetlerden gafil olmalarıdır. Yani bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sonra diyor ki Allah Teala onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederler. Ahiret Allah'ın zatına ulaşmayı ifade ediyor. Lika ile ahirete Allah'ın zatına ulaşmayı inkar edenler, tekzip edenler onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Gidecekleri yer cehennem. Ebediyen orada kalacaklar. Şimdi Ahzab 64 ve 65'e bakıyoruz. Muhakkak ki Allah innallâhe le'anel kafirine ve a'delehum se'îrâ. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiştir ve onlara ateş hazırlamıştır. Ahzab 65 Hâlidîne fîhâ ebedâ. La yecudune veliyen ve la nasira. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar için ne bir dost bulabilirler onlar, ne de bir yardımcı. Ne bir dost bulabilirler, ne de bir yardımcı. Neymiş olay? Allah kafirleri lanetlemiş ve onlar için ateş hazırlamıştır. Orada ebediyen kalacaklardır. Üçüncü görünüyor olay ki kafirler için kimdir kafirler? Allah'a inansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere Allah Teala kafirler diyor. Allah'a inanmak kişiyi mümin kılmıyor. Kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkestir ve ebediyen kalacakları yer cehennemdir. Üçüncü grup ayet Âl-i İmran 116. İnnellezîne keferû len tûniye anhum envâlühüm. Ve lâ evlâdühüm minallahi şey'a. Muhakkak ki o kafirlere ne malları ne evlatları Allah'tan gidecek bir şeye karşı yetmez. Ve ulaike ashabun-nâri hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Gene kafirlerden bahsediyor Allah Teala. Evlatları var, malları var ama
Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı ne evlatları ne malları onlara bir imkan vermiyor. Bakara 39 Ellezine keferu ve kezebu bi ayatina ilaike ashabin nar hum fiha halidun. Araf 36'da da böyle diyordu Allah Teala. Burada söylediği onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler ve

İnkar edenler ve tekzip edenler. Onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler diyor Allah Teala. Ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Bu 4. ayet. 5. ayet Bakara 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hate etuhu ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Yani durum hiç de onların iddia ettiği gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve orada devamlı kalacaklardır. Günah işlemiş de günahları kendisini kuşatmışsa, bir başka ifadeyle günahları sevaplarını aşmışsa, onlar ateş halkıdırlar ve orada devamlı kalacaklardır. Yani cehennem halkıdırlar diyor Allah Teala. Bu 5. ayet-i kerime. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep aynı sonuç. Hüm fiha halidun. Orada ebediyen onlar kalacaklardır. 6. ayet-i kerime Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesi. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِ. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan sorarlar. قُلْ قِتَالٍ قِتَالٌ ف۪يهِ كَب۪يرٌ. De ki o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. فَسَدٌ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ ب۪يهِ vel mescidil harami ve ihracu ehlihi minhu ekberi indallahi vel fitneti ekberu minel katl. İnsanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, mescidil harami yasaklamak ve kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne, adam öldürmekten daha büyük bir suçtur, günahtır. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اِسْتَاتُ. Eğer onların güçleri yetse, yapabilseler yani, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. وَمَنْ يَرْتَدِتْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُونَ فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Sizden kim dininden döner de ölürse, dininden dönmüş vaziyette ölürse, o kafirdir, kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. Heva olmuştur. İşte ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Burada başka gruplardan bahsediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı devirdeki Mescid-i Haram'daki olaylar,

Kim dilinden döner de mürtet olursa, öyle ölürse, o zaman onların amelleri boşa gider, onlar ateş halkadır, ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Görülüyor ki ayrı ayrı gruplardan insanlara Allah Teala ayet yazmış, yazdırmış, ayet indirmiş. Ayrı ayrı gruptalar ama eğer gidecekleri yer cehennemse ebediyen orada kalacaklarını Allah Teala mutlaka sergiliyor. 7. ayet-i kerime Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri ve lezine keferu evliyahumit tagute yuhricinehum minen nuri ile zulümati ilaike ashabin nari hum fiha halidun. Burada çok net olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceği ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki onlar ki amenudurlar. Yani Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Amin olanlardır. Allah onların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Allah onlarla meşgul olur. Nefs tezkiyesi yapmalarını sağlar. Ve nefslerinin kalbi kapkaranlıkken, zulmet içindeyken yarıya kadar nurla doldurur Allah Teala onların kalplerini. Sonrası da kişi devam ederse yoluna, sonra tamamen nurla kaplanacaktır kalpleri. Ve kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere gelince kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafirdir. Bir defa daha tekrar ederim. Allah'a inanmak yetmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Dilemeyen herkese kafir diyor. Ayırım, amin olanlarla kafirleri karşılaştıran bir ayırım. Amin olanlar, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kafirler de İnansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kafirler ve tağutun dostları. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın dostu olamaz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinin standartlarına girmez. Ne diyordu Allah Teala orada? Onlar ki sahabeden bahsediyor. Tağutu devre dışı bırakırlar. Tağuttan kurtulurlar. Neden? Onlar Allah'a yönelmişlerdir. Onun için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Tağutun kulu olmaktan, tağutun kulu olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar diyor ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele yapmışlar. Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte muhteva bu standartlarda. Tağutun dostu iken Allah'ın dostu olmuşlar. Tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'ın kullarının gideceği yer cennettir. Allah'ın kulu olamayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yani tağutun kullarının gideceği yer cehennemdir. Allah'ın dostlarının gideceği yer cennettir. Tağutun dostlarının gideceği yer cehennemdir. Ve ebediyen orada kalırlar. Bakara 275. Ellezine yekulunner riba la yekumune illa kema yekumullezi yetehabbetuhu şeytanu minel mes. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. Zalike bi ennehum kalu innemal beyu mislü riba.
İşte onların bu duruma düşmeleri, şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Ve ehallâhül bey'a ve haramer riba. Ve Allah beyi, alışverişi, ticareti helal ve ribayı, faizi haram kılmıştır. Açık ve kesin. Allah Teala faizi haram kıldığını söylüyor. Bu kadar basit olay. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْئِزَاتٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُمَا سَلَفْ. Artık Rabbinden bir öğüt gelir de onu uyarak faizden vazgeçerse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani Allah kuvvetli bir ihtimalle onu affeder.

ve emruhu ilallah. Onun için Allah'a kalmıştır. Ve men ade fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Kim de faize dönerse, yani önceki gibi faizciler devam ederse, işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah Teala cehenneme gidecek olan bütün insanları sayıyor birer birer. Bütün bu cehenneme girecek olan insanların müşterek özelliği ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'a ulaşmayı dileselerdi faizcilikten zaten derhal vazgeçerlerdi. Allah Teala onların içine öyle bir inanç verirdi. 9. ayet-i kerime Beyne suresinin 6. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala innellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nar cehenneme halidine fiha. Ulaike şerrul berriye. Onlar ki kafirlerdir, kitap ehlinden ve müşriklerden kafirlerdir. Kitap ehlinden kafirler ve kitap ehlinden müşrikler. Kitap ehlinde bir müminler var, Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de vardı 14 asır evvel. Bir de böyle olmayanlar, yani şirkte kalanlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şirkte kalanlar ve tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için küfürde kalanlar, Bakara 257'de nasıl amin olanlarla kafirler karşılaştırılıyorsa, amin olmayanların kafir olduğunu oradan net olarak anlıyorsak, Allah'a inansalar da Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamadıkları gerçeği çıkıyor ortaya.

onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Yani bu 9. ayet-i kerime kim cehenneme giderse mutlaka ebediyen orada kalıyor. 10. ayet-i kerime Çin 23 İlla belagan minallahi ve risalatihi. Ben ancak Allah'tan onun gönderdiklerinden tebliğ yaparım. Ve men yasullâhe ve resûlehu, kim Allah'a ve Resulüne asi olursa, fe inne lehu nâre cehenneme haline fîhâ ebedâ. Onun için cehennem ateşi vardır, orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Allah'a asi olan ve Resulüne asi olan. Kim onlar? Her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemedikleri anda Allah'ın emrine asi olmuşturlar. Ve küfürdedirler, şirktedirler, dalalettedirler. Gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildirler. On birinci ayet-i kerime Enbiya 99. Levkâne hâülâhi âliheten mâ veredduhâ kullun fîhâ hâlidûn. Eğer onlar ilahlar olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacaklardır. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Ama onlar ilah değil ve gidecekleri yerde gene aynı sebep, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennem, ebediyen orada kalacaklar. 12. ayet-i kerime Haşr 17. Fekkâne akıbetehuma ennehuma finnâri hâlidine fîhâ ve zâlike cezâü zâlimîn. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşi olmuştur. İşte bu zalimlerin cezasıdır. On yedi ayet-i kerim oldu sevgili kardeşlerim. 11 ayet-i kerime bununla beraber, Haşr 17 ile beraber 12 ayet-i kerime oldu. Bu Haşr 16'da bahsettiği iki kişinin de gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala ve orada ebediyen kalacakları ifade ediliyor. On üçüncü ayet-i kerime Mücadele Suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki len tuniye anhum emvaluhum ve la evladuhum minallahi şey'a ilayke ashabun nar fihum fiha halidun. Malları ve evlatları onlara hiçbir fayda vermez. Malları ve evlatlarının onlara hiçbir, Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Onların evlatları, malları ve evlatları Allah'tan gelecek olan bir şeye, bir cezaya karşı onları korumaz.
onları kurtarmaya yetmez. Onlara faydası olmaz.

Bu Âl-i İmrân suresinin 116. ayet kerimesiyle bu ayet-i kerime çok benziyor. Orada Allah Teala diyordu ki: İnnellezine keferu, onlar ki kafirlerler, len tuğniye anhum envalühüm ve la evladühüm minallahi şey'a. Allah'tan gelecek herhangi bir şeye, herhangi bir cezaya karşı cezadan onların evlatları ve malları onları koruyamaz, kurtaramaz. Kurtarmaya yetmez. Burada da ben tuniye anhum envalihum ve la evladuhum min Allah şeyha şeya ilaki ashabinnar hum fiha halidun. Yine aynı malları ve evlatlarının Allah'tan gelecek bir şeye karşı bir şeyden onları korumaz. Onlara bir yararı, bir faydası olmaz. Bir de kalacakları yer ebediyen cehennemdir. Onlar ateş ehlidirler, ebediyen orada cehennemde kalacaklardır. Ve 14. ayet, dikkat edin, 29 tane ayet-i kerime hep bunu söylüyor. Cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının imkanı olmadığını. Hiçbir ayette cehenneme girenler oradan çıkarlar, bir süre kaldıktan sonra oradan çıkarlar, cennete giderler demiyor Kur'an-ı Kerim'de. Böyle bir ayet söz konusu değil. 14. ayet-i kerime, Muhammed 15. Meselül cennetil leti vu'idel muttekûn fîhâ enhârun min mâin gayre âsin ve enhârun min lebenin lem yetegayyer tâmuh ve enhârun min hamrin lezzetin lişşâribîn ve enhârun min aselin musaffâ ve lehum fîhâ min kullis semerâti ve mağfiretun min rabbihim kemen hüve hâlidûn fînnâri ve sukûmâyen hamîmen ve katta em

olur mu? Hüve halidun finnari. Onlar ateşte devamlı ebediyen kalacak olanlardır. Ateşte ebediyen kalacak olan, kalan kişilerin durumuyla bunların durumu aynı olur mu diyor Allah Teala. Gene cehenneme girenin orada ebediyen kaldığı kesinlikle tespit edilmiş durumda. 15. ayet-i kerime müminin 103. Ve men hafet mevazinuhu fe ulaikellezine hasire enfusuhum fi cehenneme halidun. Tartları hafif gelenler ise onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve cehennemde ebediyen kalacaklardır. Kalacak olanlardır. Kimler? Hüsranda olanlar. Hüsranda olanlar kimler? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların günahları mutlaka sevaplarından çok. Ve gidecekleri yer cehennem. Bu ayet-i kerime Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince günahları sevaplarından çok olan insanlar gidecekleri yer cehennem. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor: İnnellezine la yercune likaena. Onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya ve tmeynu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun buyuruyor Allah Teala. Onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetleri bilselerdi Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Hepsinden kurtulacaklardı bunların. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için dilemiyorlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Buradaki o kazandıkları derecelerin durumu söylüyor. Durumu anlatılıyor müminin 103'te. Tartıları hafif gelenler, yani sevapları günahlarından az olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen orada kalacaklardır. İşte onlar hüsranda olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Sebebi Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Bu yeterli sebep. 16. ayet-i kerime: Udhulu ebvabe cehenneme halidine fiha febise mesvel mütekebbirin. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir onlara. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötü. 17. Fethule ebvabe cehenneme haldine fiha felebise mesvel mütekebbirin. O halde içinde ebediyen kalacağınız, kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yurtları ne kötüdür diyor Allah Teala. O büyüklük taslayanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hep Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tekebbür edenler olduğunu söylüyor, kibirlenenler olduğunu söylüyor. Onların irşat yolunu seçmediklerini, tağutu inkar etmediklerini, tağutla birlikte olduklarını, Allah'ın yoluna girmediklerini söylüyor. Tekebbür edenler. 18. ayet-i kerime Nebe 21, 22, 23. İnne cehenneme kânet mirsâden. Şüphesiz cehennem bir gözetleme merkezidir. Gözetleme merkezi oldu. Gözetleme merkezidir. Lit tâgîne ve âben cehennem azgınların varacakları bir sığınaktır. Nebe 23, labisine fiha ahkaba, orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. 18. ayet-i kerime: Kimdir tagin? Bu tagin olanlar uzun zamanlar boyunca cehennemde kalacak olanlar, azgınlar.
Allah'a ulaşmayı

Dinemeyenler azgınlar safında mütalaa ediliyor. Nisa suresinin 14. ayet-i kerimesi, bu serinin, yani cehennemde kalma serisinin 19. ayet-i kerimesini oluşturuyor. Ve men yasullâhe ve resûlehu, kim Allah'a ve Resulüne asi olursa, ve yeteadde hududehu, ve onun Allah'ın sınırlarını aşarsa, tecavüz ederse, yuthilhu nâren haliden fiha, daimi kalmak üzere ateşe alınır, ateşe atılır. Ve lehu azabin muhin, onun için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne kim asi olursa, Allah'ın emrine, Resulünün tebliğine Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeyen Allah'a ve Resulüne asi olmuştur.

Nisa suresinin 93. ayet-i kerimesi. Ve men yaktül müminen müteammiden ve cezahü cehennemi haliden fiha. Kim bir müminü kasten öldürenin cezası ebediyen cehennemde kalmak, ebediyen içinde kalmak üzere cehennemdir. Ve gadiballahu aleyhi ve lanehu ve addelehu azaben azima. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve büyük bir azap hazırlamıştır. Bir mümini kasten öldüren bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olması zaten mümkün olmaz. Devam ediyoruz. 21. ayet-i kerime Nisa 169. İlla tarike cehenneme halidine fiha ebeda. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ebu ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ ve bu Allah için kolaydır. Nisa 168'de diyor ki Allah Teala innellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi niyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarika illâ tarika cehenneme hâlidine fîhâ ebedâ. Onlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Niçin zalimlerdir? 167'de anlatıyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattâli dalalen ba'îdâ. Onlar ki muhakkak surette kafirdirler ve insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte bu insanlar için Allah Teala diyor ki onlara sadece cehennem tariki vardır. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Rad 5 22. ayet-i kerime ve in tacep fe acebün kavlühüm eyza künna turaben eynna lefî halkın şedîd. Ülâikellezîne keferû bi rabbihim ve ülâikel ağrâlu fî anâkihim ve ülâike ashabinlâri hüm fîhâ hâlidûn. Eğer şaşıyorsan kafirlerin seni yalanlamasına, asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte bunlar kıyamet gününde boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. Bunlar cehennemliktirler, orada ebedi olarak kalacaklardır. 22. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki eğer kişi cehenneme giriyorsa hemen arkasından Allah Teala yapıştırıyor. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime Tegavün 10 Vellezine keferu ve kezebu bi ayatina ulaike ashabun nar halidine fiha ve bisel masir. Kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliktirler, orada ebedi olarak kalacaklardır. O ne kötü bir varılacak yerdir. Kafirler ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Tövbe 17. Mâ kâne lil müşrikîne en ya'mürü mesâcidallâhi şahidîne alâ enfüsihim bil düfr. Ülâike habitat amalühüm ve fîn nârühüm hâlidûn. Onlar ki şirktedirler, küfürlerine bizzat kendileri şahitlik ederler. Allah'ın mescitlerini onaramazlar, tamir edemezler. Onların
yaptıkları işler, yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. Şirkte olanlar, kimdir şirkte olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu söylüyor. O da diyor, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar gruplara ayrılmışlardır, fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler. Kalacakları yer ebediyen cehennem. Tevbe 63, 25. ayet-i kerime. أَلَمْ يَعْلَمُ اَنَّهُ مَنْ يُحَدِّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ حَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْحِزْيُ الْعَظِيمُ. Hala bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rezilliktir. İçinde ebediyen kalacakları cehennem ateşi. 26. ayet-i kerime Tevbe 68. وَاَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَارِ نَارِ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Yunus 27, 27. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَاتٍ بِمِسْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Seyahat işleyenlere gelince yalnız seyahatleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiç kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennemliktirler. Orada temelli kalacaklardır. Her cehennem katında ayrı bir ceza uygulanır. İnsanlar kazandıkları derecelere göre ayrı ayrı cehennemlere konulurlar. Burada da onlara kötülükleri kadar ceza verilir den Allah-u Teala'nın muradı. Onların konuldukları cennette, cehennemde kalacakları, alacakları ceza onların suçlarına paraleldir. Ama ebedi olarak mutlaka cehennemde kalırlar. İşte bunlar cehennemdiler. Orada temelli ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Ülâike ashabinler hüm fîhâ hâlidun. 28. ayet-i kerime Zümer 72 Kîletûle evvâbe cehenneme hâlidine fîhâ febîse mesvel mütekebbirîn. Onlara şöyle denilir, içinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. İşte bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Öyleyse, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Ve 29. ayet-i kerime, son ayet-i kerime, اِنَّ الْمُجْرِم۪ينَ ف۪ي عَذَابِ جَهَنَّمَ حَالِدُونَ. Doğrusu, muhakkak ki suçlular cehennemde ebediyen kalacaklardır. Zuhruf 74'te bu, Zuhruf 75, orada azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar.

Hicr 48'de de var böyle bir husus. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarılacak değildirler şeklinde. Hicr 48'de. Bu da 30. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, bu kadar 30 tane, 29 tane ayet-i kerime kesin olarak cehenneme girenlerin oradan bir daha çıkmayacaklarını söylüyor. Peki bu insanlar acaba neye dayanarak söylüyorlar ki cehenneme girenler bir süre ateşte kavrulduktan sonra, hafif ızgara olduktan sonra Allah-u Teala tarafından alınıp tekrar cennete konurlar? İşte bir iddiaları Hud suresinin 107. ayet-i kerimesi. Halidine fiha ma dameti semavati vel ardu illa ma şa'e Rabbi. Onlar Rabbin cehennemi, Rabbin dilemesi hariç cehennemin gökleri bir yeri durdukça ebediyen orada kalacaklardır. İnne rabbeke fealun lima yurid. Muhakkak ki Rabbin dilediğini dilediği an derhal yapandır. Burada Rabbinin dilediği şey hariç diyor. Dilediği kişi hariç demiyor. Cennetin gökleri ve yerleri kaldığı sürece onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Rabbinin dilediği şey hariç, yani cehennemi yok etmesi hariç, ki cehennemle beraber cennet de yok olacak. Rabbinin cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç, cehennemin gökleri bir yeri durdukça onlar ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala cehennemi yok ettiği zaman, ki bir gün mutlaka yok edecek, nasıl önce enerjiyi yaratmışsa, enerjiden bütün varlıkları yaratmışsa, önce cehennemi de içindekileri de enerjiye döndürecek, sonra da yok edecek. Ama aynı anda cennet de yok olmuş olacak. Onun için oradan öbür tarafa geçme ihtimali sıfır. Buradaki maşa kelimesine dikkat edin. Rabbinin dilediği şey hariç. Burada Allah-u Teala zamandan bahsediyor. Ve diğer ayet-i kerimede Enam 128, orada da Allah-u Teala diyor ki ve yevme yahşurhum cemi'a ya meşerel cinni kadistek sertüm minel ins ve kâle evliyâhum minel insi rabbene istemea vâduna bi vâdin ve belagna ecelenne lezî eceltelena kâlen nârü mesvâkum hâlidine fîhâ illâ maşallah. İnne rabbike hakimin alim. Halidine fiha illa maşallah. Orada ebediyen kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. Allah insan ve cinlerin hepsini bir araya topladığı günde şöyle diyecek onlara: ey cinler, şeytanlar topluluğu, insanların çoğunu aldatarak kendinize bağladınız. İnsanlardan olan dostları da, onlar olmuş olanlar da şöyle diyeceklerdir: Rabbimiz birbirimizden faydalandık ve bizim için takdir etmiş olduğun ecele, kıyamet gününe kavuştuk. Allah da onlara, yurdunuz cehennemdir. Allah'ın dilediği şey, yani cehennemi
cehennemin yok olma zamanı hariç hepiniz ebedi olarak oradasınız. O ebediyette bir gün sona erecektir. Allah Teala diyor ki her şey fani olacaktır, yok olacaktır. Yalnız senin Zülcelal ve İkram olan Rabbinin, Rabbin hariç. Rabbin baki kalacaktır. Öyleyse Allah Teala cenneti de cehennemi de aynı anda yok edecektir. Cehennem yok olduğu için, cehennem enerjiye döndürüldüğü için içindeki insanlar da her şey enerjiye döndürülecektir. Aynı anda cennet de yok olacaktır. O da enerjiye döndürülecektir. Ve Allah nasıl yaratmadan evvel sadece Allah varsa gene sadece Allah kalacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iki ayet-i kerimede de Allah Teala Allah'ın dilediği kişi demiyor. Allah'ın dilediği şey diyor. Enam 128'de de öyle söylüyor Allah Teala. Hud 107'de de aynı şeyi söylüyor. Allah'ın dilediği şey illa ma şa'e hariç. İlla ma şa'e Allah. Allah'ın dilediği şey hariç. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse safsatalarla uğraşmayın. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cehennemine giremez, cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi cehenneme gireceklerdir ve ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Sevgili dostlarım, kardeşlerim, eğer siz de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin arasındaysanız hemen Allah'a ulaşmayı dileyin ki sizin için de Allah'ın cenneti hazır olsun. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlere hitap etmek, sizlerle birlikte olmak, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İnsanlar hep mutlu olmak isterler. Herkesin temel arzusu budur, mutlu olmak. Ama mutluluğu hep aranması lazım gelen yerin dışında ararlar. Zannederler ki mesela benim çok param olursa ancak mutlu olabilirim. Mutluluk parayla mümkündür. Ne ihtiyacın varsa onu alırsın ve de hiç problemin olmaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir gönül işidir. Para işi değildir. Nice zenginler var ama mutlu değiller. Huzur içinde yaşayamıyorlar. Tam aksine sıkıntılı bir dünya yaşantıları söz konusu. Öyleyse insanlar için mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında mutlu olması lazım. Dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olması lazım. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması lazım. Bu üç ayrı cepheden mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun tamamının yakalanması bir takım şartlara bağlı oluyor. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden öyle? Çünkü nefslerinde afet kalmamıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar vesaire, bu afetlerden hiçbirisi o kişinin iç dünyasında artık mevcut değildir. Buna karşılık o Allah ile olan o çok yakın beraberliği sebebiyle, daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Zikir nefsin kalbindeki afetleri yok edici en sağlam silahtır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin nefsinde afetler sıfıra iner. İşte bu kişinin çok mutlu olmasını sonuçlandıran bir özel durumdur. Allah Teala zikri farz kılmış. Eskürünallâhe kıyamen kuvveden ve alâ cünübim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin diyor. Bir insan kaç halde bulunabilir? Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyor haldedir. Ama Allah Teala bu üç halin üçünde de Allah Teala'yı zikretmemizi istiyor. Öyleyse zikirle uyuyacağız ve uyandığımız zaman da zikretmekte olduğumuzu yaşadığımız bir noktaya ulaşacağız. Uyanırken kişinin zikri kaybettiği anda zikirsizlik sebebiyle kendine gelmesi ve derhal yeniden zikre başlaması kolaydır.
Ama bir insanın uyandığı an Allah-u Teala zikretmekte olduğunu tespit etmesi dünyadaki en mutluluk verici olaydır. Bir insan uyanırken hala Allah'ı zikrettiğini tespit ettiği zaman, her uyanışında bunu yaşadığı zaman, uyurken de zikretmekte olduğunun artık kesin şekilde farkına varmıştır. Zaten uyanıkken her an Allah-u Teala'yı zikreden bu kişi geriye uyku kalıyor sadece. O noktada ne yapabilir? İşte Allah-u Teala o noktada kişiye yardım ediyor. Onun dışındaki bütün zaman parçalarında Allah-u Teala'yı zikretmeyi gerçekleştirebilen bir insan bunu kendi başına yapamaz. Allah'ın yardımı temel faktördür. Allah Teala mutlaka o kişiye yardım edecektir. Zikrini arttırdıkça Allah'ın yardımı artacaktır. Ve bir sabah kişi zikirle uyandığını görecektir. Ve her sabah da aynı standart geçerli olacaktır. Günün hangi saatinde olursa olsun kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğinin farkına varacaktır. Bu onu sonsuz bir mutluluğa ulaştıracaktır. Her an Allah'a tesbih eden, her an Allah'ı zikreden bir insan zikir, insanın kalbindeki afetleri yok eden tek silah olduğu cihetle Allah kelimesinin tekrarı. Bu kesintisiz olduğu sürece insanın nefsinin kalbindeki afetler yavaş yavaş azalacak, azalacak. Daimi zikir sebebiyle yenilerin oluşması mümkün değil. Bir gün tamamen yok olacaktır. İşte o kişi daimi zikrin sahibidir ve nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olmuştur. O insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İnsanı mutsuz eden şey, afetlerin tesiriyle yaptığı yanlış davranışlardır. Öfke afetinin tesiriyle bir insan bir başkasının her zaman kalbini kırabilir. Belki ona zarar da verebilir. Birbirini öldüren insanlar bile var. Öyleyse her öfkeyle kalkan kişinin zararla oturduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Allah Teala ise sükuneti emreder. Sakin olmayı emreder. Allah Teala zikri de farz kılmıştır. Çok zikri de farz kılmıştır. Daimi zikri de farz kılmıştır. İfade aynen açık. Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bunun manası yatınca daha uykusu zikre devam eden bir kişi uyuyana kadar iradi bir yapıyla zikrini devam ettirir. Ama
Bir süre sonra bu kişi uyanırken Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Allah-u Teala bu konuda herkese yardım eder. Bir kişi uyandıktan uyuduğu noktaya kadar hep Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, bunda bir eksiklik söz konusu değilse, o kişi bir süre sonra uyanırken de Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Ve zikrini bu standartlara devam ettirdiği sürece uykuda da zikreden bu kişi daimi zikrin sahibi mutlaka olacaktır. İşte zikir mi sevgili kardeşlerim? Nefsinizin kalbindeki afetleri yok eden tek silahtır. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya ses çıkarmadan diye Allah'ı zikretmek veya dilini de kullanmadan iç sesiyle diye Allah-u Teala'yı zikretmek. Üçü de Allah'ın katında makbuldür. Kabul görmüştür. Nereden biliyoruz kabul gördüğünü? Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredin diyor. Ve kişi, uykusu gelen bir kişi, uykuya dalana kadar hep Teala'yı zikrediyorsa, bir gün uyandığı zaman da Allah'ı zikretmekte olduğunu görecektir. Allah Teala bir emir verdiği zaman yaratığı olan insanın bunu yapıp yapamayacağını en iyi bilendir. Çünkü o yaratmıştır. Ve bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bu mümkündür. Kişi Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alacaktır. Mutlaka daha güzele, daha güzele gidecektir. Ve zikri öyle bir noktaya gelecektir ki bir sabah uyanırken zikirle uyandığını görecektir ve bu devam edecektir. Kişi uyku denilen o müessesenin içinde de hep Allah'ı zikrederek uykusunu tamamlamıştır. Bu Allah'ın kişiye en büyük yardımıdır. Çünkü böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Bu insan ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Bu insan veçini Allah'a teslim etmiştir. Bu insan nefsini Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi artık daimi zikrin sahibidir. Her an kendini kontrol ettiği zaman İçindeki sesin diye devam ettiğini duyar. Dili kımıldamamaktadır. Ama iç dünyası Allah kelimesi yankılanmaktadır. İşte her uyanışta kişi içindeki sesin
o Allah kelimesini devam ettirdiğini büyük bir huzurla, mutlulukla görür, yaşar ve bu kişi hayatından çok memnun bir insandır. Yaşamak onun için bir zevktir, huzur kaynağıdır. Onun da başına başkalarının çok güzel şeyler gelir mi? Elbette gelir. Ama o başkaları gibi üzülmez. O nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için kimseye düşman olamaz. Kimseye kötü davranamaz. Düşmanımın bir insana verdiği sıkıntıyı hiç yaşamayacaktır. Başka birisine kötü davranmanın kişiye verdiği huzursuzluğu hiç yaşamayacaktır. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi, bu istikamette bir faaliyetin sahibi olamaz. Nefsinde afetler bütünüyle yok olduğu için o kişi sadece başkalarına huzur verecek davranışların sahibi olarak ömrünü tamamlar. Bu ömür boyunca da hep aynı güzellikleri yaşamaya devam ettiği için, bir başka ifadeyle başkaları için yaşadığı için hayatını başkalarının mutluluğuna vakfettiği için kesintisiz bir mutluluğun içinde yaşar. Her zaman huzur içindedir. Kızmaz. Öfkelenemez. Huzursuzluk yaşamaz. Olaylar hangi ölçüde güç olursa olsun, Allah daima onunla beraber olduğu için, ona her an destek olduğu için, her an onunla Allah konuştuğu için, o hep huzur içinde bir ömrü devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bütün insanlar için huzur verici bir dizayndır. O ister ki bütün insanlar mutlu olsunlar ve insanı gerçekten o mutluluğa ulaşabilecek olan bir dizaynda yaratmıştır. O kişiye afetlere dolu bir nefs vermiştir ama hasletlere dolu bir de ruh vermiştir. Ve kişi dengededir. Ama bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh vücudu terk edip gitmiştir. Böyle bir durumda denge nasıl sağlanabilir? Nefsin afetlerinin en az yarısı yok olduğu takdirde denge oluşabilir. İşte Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz tekrarı nefsin kalbindeki afetleri yok edecek olan en sağlam silahtır. Allah kelimesi afetleri yok eden bir özellik taşır. İşte böyle bir standart içinde kişi bunu gerçekleştirdiği zaman daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde
afetlerin barınması artık mümkün değildir. Bu kişi kesintisiz bir zikrin sahibi olduğu için nefsin kalbindeki afetler adım adım yok olacak ama yeniden nefsin kalbini dolduramayacaktır. Çünkü zikir devam etmektedir. Sonuç, o kişinin kesintisiz bir mutluluğa ulaşmasıdır. İnsanlar için mutluluk başka insanlara verilen mutluluğun da o kişide aynen tezahür etmesi Allah'ın kanunu olduğu cihetle bu kişi etrafındaki insanlara ne kadar mutluluk verirse o kadar mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir insanlar dizisi her zaman hayattadır. İşte Allah'ın en çok sevdikleri Allah'ı en çok zikredenlerdir. Daimi zikrin sahipleri nefslerinin kalbinde hiç afet kalmadığı için başkalarına her an en güzel davranışlarla muhatap olanlardır. Bu konunun temelinde sevgi vardır sevgili kardeşlerim. Sevmek. Sevmek bir insanı mutlulukların doruğuna ulaştırabilecek olan tek silahtır. İnsanları sevmeyi öğretecektir Allah Teala size. Nefsinizin kalbindeki nefret bütünüyle daimi zikir sebebiyle yok olacaktır. Hiç kimseden nefret etmeniz mümkün olmayacaktır. İnsanların size kötülük yaptığını, yapmakta olduğunu görmeniz onlara öfkelenmeniz için sebep teşkil etmeyecektir. Onları da seveceksiniz. Onlar için de Allah-u Teala'dan af ve mağfiret dileyeceksiniz. Allah'ın onların da nefslerinin kalbindeki afetleri almasını dileyeceksiniz. O afetler yok olsa o kişi de daimi zikrin sahibi gibi hep Allah'ı zikreden herkese yardım eden hiç kimseye kötülük yapması mümkün olmayan bir insan olacaktır. Allah Teala bütün insanlar için mutluluğu hedef göstermiş. Ve emirlerini buna göre vermiş. Bir insanın mutluluğunun artışındaki en sağlam parametre zikirdir. Allah kelimesi nefsin kalbindeki afetleri yok eden bir muhteşem silahtır. Allah kelimesi bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eden Allah'ın en büyük hediyesidir. Onun için Allah Teala zikri ve günün yarısından daha fazla zikri yani çok zikri
farz kılmakla kalmamış, daimi zikri de farz kılmıştır ki o kişi mutluluğun doruğuna çıksın. Nefsinin kalbinde afet kalmayan bir insan hiç kimseye kötülük edemez sevgili kardeşlerimiz. Hiç kimseyi üzecek bir davranışta bulunamaz. Eğer böyle bir olayı bilmeden, farkına varmadan kaza ile yapmış da başka birini üzmüşse bundan büyük huzursuzluk ve üzüntü duyar. Allah-u Teala'dan o kişinin üzüntüsünü alması için hep dualarda bulunur, taleplerde bulunur. Kendisi için dünyada sadece başkalarını mutlu etmek ve bunun için yaşamak hedef teşkil etmiştir. O kişi için artık düşman yoktur. Başkaları mı? Ona karşı düşman olabilirler. Ama o başkaları için bir düşman hüviyetinde olamaz, yaşayamaz. Hiç kimseye düşmanlık etmesi, bilerek başkalarına zarar vermesi, bilerek insanlara sıkıntı vermesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın tasarrufundadır. Tasarruf müessesesi daimi zikirden ötesidir. Tasarruf müessesesi bir insanın nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasından itibaren tahakkuk eder. Ve o kişinin davranış biçimlerinin arkasında hep Allah vardır. Allah onu en güzel davranışlarla mükafatlandırır. Başkalarına hep mutluluk vermek için yaşamaya başlar. Ve başkalarının kendisine kötü davranması onu kötü davranan kişiye iyilik etmekten men edemez. Sevgili kardeşlerim, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Daimi zikrin sahipleri, hiç kimseye karşı kin duyamayanlar. Bu hissi bütünüyle Allah-u Teala'nın kalplerinden sildiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bir insan bir diğerine kötülük ettiği zaman kötülük gören kişiye onun aynını karşı tarafa işlemek imkanı ve yetkisini vermiş. Bu kötülüğe kötülükle mukabele etmektir. Bundan daha üstün bir saha var mı? Evet. Kötülüğe mukabele etmemek. Biri ona kötülük ediyor fakat o kişi kendisine kötülük edene kötülük etmiyor. Daha üstün bir muhteva var mı? Evet. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Kendisine kötü davranan kişiye öyle bir iyilikle
mukabele eder ki kötü davranan kişi belki de yaptığından utanç duyar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak isteyen bir insan bu hedefe ulaşabilir mi? Evet, ölçüsü daimi zikre ulaşmaktır. Allah kelimesini Allah Teala öyle bir kurtarıcı olarak vermiş ki insanoğluna, o Allah kelimesini eksiksiz bir şekilde 24 saat boyunca tekrar etsinler de nefslerinin kalbinde hiç afet kalmasın ve bütün davranışları etrafındakilere sadece huzur veren davranışlar olsun. Böyle olunca o kişinin de her an mutlu olması söz konusudur. Huzur içinde, kesintisiz bir huzur içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşayabilmek, bunun gerektirdiği bir sonuçtur. Çünkü kişinin iç dünyasında öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire gibi afetlerin hiçbirisi kalmamış olacaktır. Sonuç nedir? Sonuç, afet yoksa başkalarına zarar vermek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını huzursuz etmek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını mutlu etmek var. Çünkü hasletler hep onu emreder. Öfkenin yerini sükunet almıştır. Nefretin yerini sevgi almıştır. Seven insan sevdiğine her zaman yardım edecektir. Öyleyse bu kişi hayatını mutlulukla, huzurla, bir sevgi halesi içinde yaşayarak devam ettirecektir. Onun mutluluğu etrafındaki insanları da mutlu edecektir. Onlar da bu istikamette bir hedefe doğru yürümek isteyeceklerdir. Kim hangi ölçüde zikrini arttırabilirse mutluluğu o boyutta bir yüzdeyle artacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Allah Teala sadece mutlu etmek ister. Ve verdiği bütün hedefler başkalarını rahatsız etmemek, huzursuz etmemek, üzmemek. Bunun yerine başka insanları mutlu etmeye çalışmak, başka insanlara huzur vermek, o insanların mesut olmalarını, mutlu olmalarını temin etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Hayatımız biz istesek de istemesek de devam edecektir. Hayatımız zaman adı verilen bir faktörle hudutlanmıştır. Herkes belli bir zaman parçasında yaşar. Allah'ın kendisine verdiği bu sürede olduğu zaman da ölür. İşte hani eskiler demişler, baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış.

afetlerle %100 kaplı olan bir hüviyeti var başlangıçta. Ruhun da başlangıçta da sonda da sadece hasletlerle kaplanmış olması söz konusu. İşte nefsimizin afetlerini ne kadar çok yok edebilirsek mutluluğumuz o kadar çok artacaktır. Daimi zikre ulaşan bir insanın ise nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacağı için hiç kimseyi üzebilecek davranışlar böyle bir insandan sadır olmaz. Ona kötülük yapılmaz mı? Yapılır. İnsanlar ona da kızarlar. Ama neticede o kendisine kızanlara kızamaz. Öfkelenemez. Allah-u Teala'dan o kendisine kızan insanlar için negatif dilekleri hiçbir zaman oluşmaz. Sadece onların kendisine yaptığına üzülür ama o onlara karşı bir düşmanlığı hiçbir zaman gerçekleştiremez. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi öğrenmeliyiz. Onları sevdikçe mutlu olacak olan bizleriz. Hepimiz için bir güzel dünyada yaşamak mümkündür. Seversek ve sevilirsek başka insanlara nefsimizin kalbindeki afetleri bütünüyle yok ettiğimiz zaman en güzel davranışlarda bulunacak bir hüviyete ulaşırız. Çünkü afetler olmayınca sadece hasletlerin vücuda getirdiği, başkalarına sadece mutluluk verecek olan davranışlar söz konusu olur. İşte o insan başkalarını mutlu etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hepinizin başkaları kendilerine, sizlere kötülük etse de onlara en güzel davranışlarda bulunanlardan olmanızı Yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepiniz için dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi diyoruz, onları en güzel davranışlarla davrandır. Sadece başkalarını mutlu ederek yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

0: Ne kadar harika değil mi anne? Hı?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah! Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: güzel.
1: Evet, duyabiliyorum. Harika.
0: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
0: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
0: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
0: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak. Sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersem ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

Ben küçük bir kızım. Adım Meryem. Benim küçük bir kalbim var. Anneannem diyor ki, insanın kalbi boş kalmamalı. Allah hep kalplere bakar. Orada dostluk ve sevgi şarkıları söylensin ister. Epey düşündüm. Sonra beni güzel bir çocuk olarak yaratan, hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boş yer var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zanna tabi olanlar. Her devirde iki grup insan yaşıyor. Bir, zanna tabi olanlar, iki, vahye tabi olanlar. Ekranımıza bu iki slaytımızı getirecek olursak, vahye tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mürşitlerine tabi olanlar, onlar ruhu teslim edenler, fizik vücut teslimi yapanlar, nefs teslimi yapanlar, ihlas ve irade teslimini yapanlardan oluşuyor. Vahye tabi olanlar. Ama her devirde zanna tabi olanlar, onlar Kur'an dışı bir takım hürafelere tabi oluyorlar. Doğrular Allah'ın vahyini oluşturuyor. Yedi sefa doğrudan bahsedebiliriz. Yanlışlar da zanları oluşturuyor. İşte doğrular Allah'ın doğruları. Rum 31'e ulaşmayı dilemek, Maide 35 mürşide tabi olmak, Rad 21 ruhu Allah'a teslim etmek, Nisa 125 fizik vücut teslimi, Nisa 103 nefsin teslimi daimi zikir, Beyne 5 ihlas ve Bakara 132 iradenin teslimi. Ama yanlışlar şeytanın bize kabul ettirdiği zanlar. Ruhun Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Mürşide tabi olmak şirktir. Ölümle ancak ruh Allah'a ulaşır. Hayattaki ruhun ulaşması yok. Ve diğerleri. Ama Allah Teala bize şunu söylüyor. Hücret 12'de ya eyyühellezine amenu iştenibu kesiren mine zanni enne ba'de zanni ismin iştenibu kesiren mine zanni enne ba'de zanni ismin. Zanın çoğundan sakının. Çünkü bir kısım zanlar günahtır. Yani suizan var, hüsnü zan var. Suizan günah yasaklanmış. Ve la tecessesu. Ve insanların kusurlarını araştırmayın. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Ve la yaktab. Ba'dukum. Bad. Siz bir kısmınız diğerinin dedikodusunu yapmasın. Öyleyse görüyorsun burada çok güzel Allah-u Teala'nın bize uyarıları var. Ya eyyühellezine amenü iştenibu kesirin mine zanni enne ba'de zanni ismin ve la tecessesu ve la yaktab ba'dukum ba'd eyyuhubbu ahadukum en yukela lahme ahihi meyten fekerihtumu. Hiç kimse ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Bu ayette bize Allah-u Teala'nın uyarıları var. Yaratılışımıza baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de zandır. Ve Allah-u Teala büyük günahların içerisinde iftiranın da varlığını ifade ediyor. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesinde şirk büyük günahtır. Bir, hırsızlık yapmak büyük günahtır. İki, zinada bulunmak büyük günahtır. Üç, evlatlarını öldürmek büyük günahtır. Dört, iftira büyük günahtır. Beş, isyan büyük günahtır. Altı ve kalp kırmak büyük günahtır. Yedi. Zan, insanı büyük tehlikelere ulaştıran, bir faktör, nefsin büyük afetlerinden birisidir. İzah edemediğiniz şeyler hakkında zan beslemek size sadece kayıplara götürür. Olayların dış görünüşü size ne ifade ederse etsin, sakın zanla hareket etmeyin. Unutmayın ki olayları o güne kadar geçirdiğimiz tecrübelerimiz ve aklımız hudutları içinde değerlendirebiliriz. Oysa ki onun ötesi de vardır. Bunu hikmete ulaştığınız zaman, Allah'tan sorduğunuz zaman öğreneceksiniz ve zanla hareket ettiğiniz her konuda çok üzüleceksiniz. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz zandan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin. İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesi belki veya 35. İsra Suresinin ilmini bilmediğin şeyin peşine düşme, kulak göz ondan sorumludur. 15 belki de veya daha takip eden ayet-i kerimelerde. Yani bilmediğin bir şeyin peşine düşme. Kulak göz ondan sorumlu. 36'ya bakalım. İsra 36. Evet. La takfu ma leyse leke bihi ilmin. Nesemme le ebsare vel fuade kullu ulaike kana anhum mesule. Hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme, karışma, açıklamaya çalışma. Muhakkak ki işitme, görme ve idrak onların hepsi ondan mesuldür, sorumludur. Hesaba çekileceksin. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın kesin bir uyarısı söz konusu. Zanların peşinden gitmek insanı hidayetten uzaklaştırır mı? Evet. Bakara 78'de Eminumul ümüne La ya'lemuna kitabe illa mani ve hum yazinun. Onlardan bir kısmı ümilerdir. Bunlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaniyeyi kişilerin yazdığı kitapları, zanları bilirler. Onlar sadece zanda bulunuyor yani. Sadece zanları biliyorlar. Ama vahiy bilmiyorlar Allah'ın kitabını. Dindeki hürafeler emaniyeyi oluşturuyor. İşte 19 tane zan, 19 tane bidat. Kur'an-ı Kerim'e ters düşen 19 hürafe, 19 tane fuhuşiyat ve münker, 19 tane bidat. Bunlar yaşanmaya başlayınca Kur'an-ı Kerim'de 14 kavram Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılmış oluyor. İşte karşılıkları mesela iblis bütün Resuller peygamberdir. Bidatını, zannını insanlara kabul ettirmiş. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün nebiler Resuldür ama her Resul nebi değildir. Nebi olmadan Resul olmaz deniyor. Bu bir hürafe. Her nebi Resuldür ama her Resul nebi değildir. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Allah şeytana uyacak olan bir kişiye bile ayet indiriyor. Arap 175. Vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Vahiy kıyamete kadar devam edecek. Ve bunun gibi daha birçok şey. Öyleyse dindeki hürafeler, dindeki bidatlar Fethi Aleyhisselam tarafından temizlenecek. Hakka ulaşmak, hakikate ulaşmak demektir. İnsanlar hakikati yakalamadıkları takdirde hep zanla hareket etmektedirler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle söylüyor. Onlar Kur'an'ı bilmezler, onlar tabi oldukları şey zandır. Onlar emaniye tabi olurlar diyor. Kur'an hakkı ifade eder, ona uymayan her türlü husus batıldır, zandır. اَنَّا اَسْتَقُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْحَادِ هَادِ مُحَمَّدِ وَكُلُّ مُحْتَسَتٍ بِلَا وَكُلُّ بِدَعْتٍ دَلَالَ وَكُلُّ دَالَةٍ فِي النَّارِ Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolun en faziletlisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bidatlerdir. Bidat delalettir, delaletin sonu nar-ı cehennemdir. İnsanlar yanlışı öğrenmişlerse, doğrular onlara ters düşecek ve hakikatleri yalanlayacaklardır. Hidayet yolunu tercih etmeyeceklerdir. Zan yüzünden Kur'an'dan şüpheye düşeceklerdir. Hadis-i şerifte size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuz hiçbir zaman şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'im. Zanlardan arınmanın yolu nedir? Zanlardan arınmanın yolu bilmediklerimizi ehl-i zikre sormaktır. Enam 36'da اَنَّمَا يَسْتَجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ İşitenler davete icabet edenlerdir. Haç 54'te o kendilerine ilim verilenler, Allah onların kalbine ihbatı koyur ve Allah-u Teala onları sırat-ı müstakime ulaştırıyor. İsa 45-46'da Allah-u Teala'nın kalbine mürşid sevgisi koyduğu kişiyi Allah-u Teala mutlaka kendisine, mürşidine ulaştırıyor. İnsanlar kendi mantık düzenleri içerisinde zannederler. Zanneden bir insan ilmi incelediği zaman ilmin hakikati hangi konudaysa oraya ulaşır. O zaman zan biter. Kişi hakikatle karşılaşır. Herkese ilim vermeye çalışılır. Bir kısım insanlar ilmi algılayabilirler, bir kısım insanlar algılayamazlar. Algılayabilenler Allah'ın kulaklarındaki vakrayı aldığı, kalplerindeki ekineti aldığı, yerine ihbat koyduğu, gözlerindeki cevabını kaldırdığı insanlardır. Zancılardan önce ilim öğrenen diyor Evliya Sultan Peygamber Efendimiz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Zanda bulunmak Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Ve din konusundaki zanlardan kurtulmamız için önce Allah'a ulaşmayı dilememiz emredilmiştir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak yani Allah'a iman etmektir. Yüreklerimizle ona biat etmektir. Her şeyimizle onu anmaktır bence. O da insanın yüreğinde olan, sevgiyle olan bir şeydir.
3: Allah'a ulaşmak içinse, yani kalbinden de ulaşabilirsin. Zikirde ulaşmaktır. Kendi amelle ulaşmaktır. Yani zikir edip de Rabbine ulaşabilirsin, ulaşabilirsin.
4: İlk önce namaz geliyor. Sonra Allah'ın yasak ve helal ettiklerini yerine getirmek geliyor.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Dualarımız, niyetlerimiz, yaptığımız iyilikler.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde diyor ki, kulum bana yönel, ben seni kendime ulaştıracağını söylüyor. Sizin de böyle manevi dualarınız oluyor mu?
2: Tabii ki her Müslüman insanın içinde bir Allah sevgisi, insan sevgisi, hayvan sevgisi olan her canlının içinde bir iman olur.
3: Manevi sebeplerim tabii, neler olmasın?
4: Bol bol dua etmek, zikretmek, namaz kılmak. Yani Allah'ın tesbihleri vardır. Onları zikretmek. Bunlar tabii ki de ulaşır.
2: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
3: Ben de ermiş evliyalarım gibi.
4: Sana ulaşmayı diliyorum. Amin.
0: Bir misafirimiz içinde bir Allah sevgisi, insan sevgisi, hayvan sevgisi olan her canlıda bir iman olur. İçimizdeki yer alan iman her durumda kurtuluşumuzu sağlar mı? Hayır. Hazreti İsa buyuruyor ki iman Allah'ın gönderdiğine tabi olmaktır. Gerçekten de Al-İmran 31'de İn kuntum tuhibbun Allah, Allah'ı seviyorsanız, kalbinizde Allah sevgisi varsa ki Kendileri kalbinde Allah'a sevgisi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Olmayanlar kimlerdir? Ulaşmayı dilemeyenler. O zaman Allah-u Teala eğer seviyorsanız bana tabi olun. Tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ve kim tabiyetini gerçekleştirirse o yedi inanç şartının da sahibidir. O yedi kalp şartının da sahibidir. O yedi tane nimeti Allah'tan alandır. İşte yedi inanç şartı Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve ölümden sonra dirilmeye inanmak. Yedi. Yedi inanç şartı. Yedi kalp şartı, kalpteki ekinetin alınması, ihbatın korunması, kalbin Allah'a dönmesi, nur yolunun açılması, kalbin gönlünün açılması, küfrün dışarıya alması ve imanın yazılması. Ve yedi nimet. İşte bu özelliklerine sahip olan kişi Ali İmran 112'ye göre o iki Allah'tan ve insanlardan bir ipe, iki ipe tutunmuştur. Dürübet aleyhimiz zilletu ennemâ sıkufu hablin minallâhi ve hamlin minennâs. Onların üzerine zillet damgası vuruldu ama kimler? Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. Allah'tan bir ip, sırat-ı müstakim. İnsanlardan bir ip, Allah'ın taneti mürşid. Onlar her durumda kurtuluşumuzu sağlar. Allah ile olan bir beraberliğin insanlara mutluluk verebilmesi orada sevginin varlığı sebebiyledir. Allah varsa, iman varsa o kalpte sevgi vardır. İnanç, iman sevginin yönlendiricisidir. Kişinin kalbine iman yazılması ise mutlaka o kişinin mürşidine ulaştığı gün gerçekleşen bir olgudur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, mürşidinize tabi olmadıysanız, kendinizi ben Allah'a inanıyorum öyleyse müminim zannıyla uyutursunuz, kurtuluşun hiçbir zaman mümkün değil. Birçok insanın bugün kendini mümin zannetmesi gibi sadece zanda bulunuyor. Öyleyse zan hakikatin yerine geçmez. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanların zanlarını yok edip Allah'ın hakikatlerini açıklamakla vazifeli kıldığı Resullere, mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Mürşit Allah'ın bize gönderdiği neyin haram olduğunu, neyin helal olduğunu, nerede ne yapacağımızı, Kur'an'a bunları bildirmek için göndermiştir.
3: İrfan sahibi olan kişiler.
1: Evet.
3: İlim sahibi olan insanlara inebilmesini. Evet. Ama benim kalbim hani anladığım bir şekilde, kendi zihnimin anladığı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'den yöneldim. Yani çabuk.
2: Mürşit bence insanları doğru yola yöneltmeye çalışan Allah'ın imanlı askerleri diyelim ya da görünürde insan ama imanen görünmeyenler diyebiliriz buna. Allah dostları, Mevlana gibi öyle nice insanlarımız var olsunlar.
1: Sizce bu zamanda da mürşitler, Allah dostları var mıdır?
4: Evet, vardır.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
4: Onları bir takım bu camilerde, Hasultan'da, böyle büyük bir camilerde bulabiliriz.
1: Rabbimiz bu konuda hacet namazıyla Allah'tan sorarsak bizi rüyamızda göstereceğini söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
4: Doğrudur. Bazı şeylerde hani evlilikte diyorlar ya, istihare namazı vardır. Onu ben kıldım, inanıyorum.
0: Misafirimiz mürşit konusunda ilim irfan sahibi kişilerdir. Onları yine dinlerin ama kendi zihnimin anladığı şekilde Kur'an-ı Kerim'den öğrenirim dedi. İlim irfan sahibi mürşitler insanların anlayamayacağı şekilde mi hitap ederler? Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz herkese aklı üstünde hitap ediniz. Aklı olmayanın dini yoktur. Ve siz hiç Allah ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz? Herkese aklı üstünde hitap ediniz. Aklının ötesinde bir hitap, o kişinin belki fitneye düşmesine ve Allah ve Resulünün yalanlanmasına sebebiyet verebilir. Aklı olmayanın dini yok. Gerçekten de davet kendisine ulaştığı zaman insanlara anlayabilecekleri şeyler söyleyiniz. Siz Allah ve Resulünün yalanlamasını ister misiniz? 7 sabah Kur'an-ı Kerim öğretim metodundan bahsediyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Birincisi tebliğ, ikincisi kıraat, üçüncüsü tilavet, dördüncüsü tezkiye, beşincisi talim, altıncısı kısa ve yedincisi tezekür. Tezekür ehli olanlar salihlerdir. Daha doğrusu tezekür ehli olanlar, onlar kavim resulleri devrin imamı, kavim resulleri, mürşitler ve diğerleri. Kur'an-ı Kerim'de öğretim metodu öğrenenlerin seviyesine göre ayrı ayrı kademeler oluşturur. Sizin seviyeniz, toplum olarak seviyeniz, tasavvuf mensupları olarak seviyeniz, yükseldikçe Allah'ın sizlere ulaştırdıkları adım adım farklı hüviyetle girecektir. Öğretimde vahdet asıldır. Herkes kendisine ait olan bir şeyleri öğretisine ilave ettiği takdirde tevhid yer alır. Bugün söylemediğiniz bir şey, size açıklamadığımız bir şeyi siz açıklarsanız, kendinize ait olan vasıflarla o zaman yanlış yapmanız rahatlıkla mümkündür. Hadis-i şerifte insanlara akılları nispetinde konuşun. İkinci hadiste bir gruba akıllarının alınmayacağı şeyler söylerseniz şüphesiz bunların bir kısmı için bir fitne olur. İnsanlara anlayabilecekleri şeyler söyleyin. Siz Allah ve Resulünün yalanlamasını ister misiniz? Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Mübarek Hocam. İzniniz olursa bir sualım olacak inşallah. Dile getirmediğimiz, fiile dökmediğimiz zanlarımızla hayat filmimize işlenir mi? Onlardan da sorumlu olur muyuz? Açıklar mısınız? Allah sonuç razı olsun. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok kalbimden seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Dile getirmediğimiz, fiile dökmediğimiz zanlarımızla hayat filmimize işlenir mi? Onlardan da sorumlu olur muyuz? Hayır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, eğer kötü düşündünüz ve yapmadınız. Onun kötü bir amel yapmak isteyince onu yapmadıkça yazmıyor. Yapınca onun aleyhine sadece bir günah yazılıyor. Eğer benim rızamı düşünerek terk ettiyse bunu onun lehine bir sevap yazıyoruz. Kulum iyi bir iş yapmak arzu edince yapmasa bile onun lehine bir sevap yazın. Eğer yaparsa en az 10 misli veya 700 misline kadar da sevap yazılabilir. Kiramın katibe meleklerinin düşünceleri de filme aldığını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Böyle bir statüde hayat filmimizin düşüncelerinize ait olan bölümü de saklarsanız da gizleseniz de açık bir şekilde niyetlerinizi ortaya koyacaktır. Başkaları hakkındaki her güzel düşünceniz size derecat kazandıracaktır. Başkaları hakkındaki her kötü düşünceniz ise sizde kaldığı sürece, Allah'la konuştuğunuz sürece, bizimle konuştuğunuz sürece bir suç teşkil etmez. Ama ne zaman ki başkasına rahatsızlık edecek olan düşünceler kuvveden fiile çıkarsa, yani tatbikat mevkine konursa o zaman derecat kaybedersiniz. Öyleyse her kötü düşünceniz, başkaları hakkındaki her kötü düşünceniz sizde kaldığı sürece, Allah'la konuştuğunuz sürece, mürşitle konuştuğunuz sürece bir suç teşkil etmez. Ama ne zaman başkasını rahatsız edecek olan düşünceler kuvveden fiile çıkarılırsa, yani tatbikat mevkine konursa o zaman derecat kaybedersiniz tabii ki. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanların zanları sebebiyle gerçek mutluluğa ulaşamadıklarını açıklıyor ve mutluluğun reçetesini Allah'ın zikretmek olarak veriyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
4: Zikir yapmanın faydası kalbimizin içini temizliyor söylediğim. Şimdi bir namaz kılandan, namaz kılmayan insan bir olmuyor. Kur'an okuyandan okumayan bir insan bir olmuyor. Hacca giden, gitmeyenden bir olmuyor. Çünkü evet. Bunlar da bir zikir yerine geçiyor. Bunları insan gördükçe kalbi daha temiz oluyor.
2: Her şeyde bir doyumluk olur eğer Allah'a anıp zikredersek. Bu da dünyada en güzel şeydir bence. Çünkü biz insanların gerçekten buna çok ihtiyacı var. Hele ki öyle bir dönemde. Zikir olmadıktan sonra bu hayatta yaşamanın hiçbir anlamı yok.
4: Bazı insanlar zikir yapar, bazı da kalpten yapar. Kalpten yaparsa mutlu olursun.
2: Evet, zikrin hiçbir şekilde zararı yoktur insanoğluna. Sonuçta bu Allah'a alma, bir güç almaktır diyelim. Çünkü insanoğlunun ya da canlının ya da varoluşun sebebidir Allah'ınoğlu. Eğer sığınacak bir şey olmazsa ne mutluluk, ne sevgi, hiçbir şeyi bulamaz. Yani zikir kesinlikle olması gerekiyor.
1: Sizce Allah'ın devamlı zikreten bir kişinin çevresindeki ilişkileri de değişir mi?
4: Evet, değişir. İyi insan iyi yola götürür, kötü insan kötü yola götürür.
0: Bilmisal bir zikir kalbimizin içini temizliyor. Namaz kılanla kılmayan bir olmuyor. Kur'an okuyanla okumayan bir mi olmuyor? Hacca gidenle gitmeyen bir olmuyor. Kur'an-ı Kerim'e göre zikir hüviyetindeki her amel kalbimizin içini temizler mi? Hayır. Sadece zikir kalbimizi temizler. İşte hayır var, sevap var, hasenat var ve salihat söz konusu. Şer, günah, seyyiat ve zulüm. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, kendi nefsinize zulmetmeyin. Onun da sizin üzerinizde hakkı var. Nefsimizin üzerimizdeki hakkı Allah'ı zikretmektir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Utlu mahviye ileyke minel kitabi. Sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet et oku. Vakimus salate enne salate tenavun al fahşai vel münker. Namaz kıl çünkü namaz insanı fuhşiyattan ve münkerden men eder. Öyle zikrullahu ekber ama bil ki Allah'ın zikri en büyüktür. Allah-u Teala'nın sizleri ulaştırmak istediği hedef mutluluktur. Mutluluk nefsimizin temizlenmesinin %100'e bağlıdır. Zikir ise nefsin kalbini temizleyen yegane ilaçtır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bunların hepsi muhakkak ki bir muhteva taşır ama zikre yardımcıdır. Ama hiçbirisi zikrin yaptığı temizliği nefsimizin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurma işlemini gerçekleştiremez. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem hocam sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle bir sualimi arz etmek istiyorum. Toplumda yanlış anlaşılmaların çoğunun zan yüzünden çıktığı söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Tekrar ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Toplumda yanlış anlaşılmaların çoğunun zan yüzünden çıktığı söylenebilir mi? Aslında hüküm vermek herkese çok kolay bir gibi görünür. Falanca şöyle bir olay yapmış, sebebi budur deyip geçeriz. Halbuki bilmeden o kişi hakkında suizanda bulunur. Allah-u Teala ise hüküm vermeden evvel düşünmemizi istiyor. Aklımızın ermediği yerde susmamızı istiyor. Onun için Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz size susmayı emrediyorum, size ilmi emrediyorum, size ilmi emrediyorum, size İlmi amel etmeyse ilmi yayma emrediyorum. Evvela susmayı öğrenin ki burada aklımızın ermediği yerde susmak durumundayız. Örneğin Yunus suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Bel kezebu bima lem yuhutu ilmihi ve lem yatim tevili." Hayır, onlar tevil gelmedikçe, gelmediği için ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar. Onların ilmi ona hata etmiyor. Susmaları gerekir ama susmuyorlar ve yalanlıyorlar. Bunun gibi ondan öncekiler de yalanladılar. Size ilmi öğrenin diye diyorum. Öyle susmayı öğrenin. Yani ilmimizin ihata edemeyi şeyi konuşmamak. O ayetlerin açıklaması gelmedikçe o konuda bir şey söylememek, susmak.

örneğin müteşabih ayetlerin manasını Allah bilir. Elinde Resul sahibi olanlar Allah'tan dediler ama tezekkür edemezler. Ulu'l-Elbab tezekkür edebilir. Onu açıklayanlardan öğrenmek durumundayız. Nitekim zanla yanlış değerlendirdiğin zaman, o konuların sırlarını öğrendiğin zaman bunu diyeceksin ki bu olay benim gördüğüm gibi değil, dört dörtlük bir olaymış. Ben onu yanlış değerlendirmişim. Zanla hareket etmişim. Arkasında yatan asıl gerçekleri bilmiyormuşum. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kesinlikle zanla hareket etmemek lazım. Toplumda yanlış anlaşılmaların çoğunun arkasında zan var. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bizim için çok büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Huzur içinde sizlerle birlikte olmanın verdiği mutluluk içerisinde Allah'a şükrederek konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, aramızda hep bizi birleştiren bir sevgi var. Bu sevgi

Bir kaosun içerisinde insanlar manevi terbiyeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun Allah'a teslim olmasını, ki Allah'ın ruhun Allah'a ulaşması, ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun tesliminden sonra fizik bedenin Allah'a teslimi, sonra nefsin Allah'a teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradenin Allah'a teslimi, birbirinin arkasından gelen mutluluğun çeşitli kademeleri. Her kademeyi Allah Teala bize hamdolsun ki yaşattı. Bu devrin ilmine sahip kıldı bize. Bizde Allah bize ne öğrettiyse sizlere anlatıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkiler bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eder. Mutluluk huzur içinde yaşamaktır. Başlıca göstergesi sevgidir. Sevginin mevcut olmadığı bir ortamda mutluluk yaşanamaz. Mutluluk sevgisiz bir ortamda yeşermeyen bir ağaçtır. Çiçeklerini açmayan bir çiçektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanları sevmek mecburiyetindeyiz, mutlu olabilmek için. Sevgi ve nefret birbirinin zıttı olan iki ayrı faktör. Eğer birisinden nefret ediyorsanız, sevmenin tam aksini yapıyorsunuz demektir. Böyle bir şeyin kardeşlerimiz arasında vücut bulmaması asli unsurdur. Ve de bu hepiniz için bir hedef olmalıdır. Hepiniz birbirinizi çok sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. O beni sevsin de ben de onu seveyim. Böyle bir düşünce Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ilme tamamen ters düşer. Bu şeytanın bir tuzağıdır. O seni sevmiyor ki sen onun niçin seveceksin der İblis. Marifet, bizi sevmeyenleri sevmek, sevgimizi onlara ishar etmek, açıklamak, sevdiğimizi hissettirmek. O zaman o kişi bizi sevmese bile bizden gelen sevgi onu yavaş yavaş kucaklayacaktır. Kucaklayacak ve bize yaklaştıracaktır. Diyelim ki onun bize negatif davranışları var. Olsun, o negatif davranışlara rağmen biz onu sevmeye devam etmeliyiz. Şeytan

bütün insanları birbirine düşman olması için teşvik eder. Bütün gayreti, etrafınızdaki şeytanların bütün gayreti sizin başkalarına düşman olmanız istikametindedir. Bunu gerçekleştirmeye çalışır. Başkalarına düşman olmanızı sağlamaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, siz de başkalarına dost olmak için çalışmalısınız. Allah da dost olmanızı istiyor. Bir tarafta şeytan var. Ne istiyor sizden? Birbirinize karşı düşman olmanızı. Bir tarafta Allah var. Ne istiyor sizden? Başkalarıyla dost olmanızı. Birbirinizi sevmenizi. Şeytanın istediği şey, insanların birbirinden nefret etmesi, birbirine düşman olması, birbirine zarar vermesi, birbirini üzmesi. Allah'ın istediği şey ne? İnsanların birbirine dost olması, birbirini sevmesi ve bütün insanların başkalarının mutluluğu istikametinde çalışarak, başkalarını mutlu etmeyi kendilerine hedef itaz ederek, başkalarını mutlu ederek mutlu olmaları. Sevgili kardeşlerim, bir deneyin. Ne zaman başka insanları mutlu edecek bir davranışın içine girerseniz, o anda kendinizi çok mutlu hissedersiniz. Allah'ın kanunu budur. Kim başka bir insana A kadar mutluluk verirse, onu mutlu edebilirse, kendisi de en az o kadar mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için elinizde çok büyük bir imkan var. Etrafınızda birçok insan var. Her an her birine güzel bir şeyler söyleseniz, onu mutlu edecek olan bir ifade kullansanız, ne kaybedersiniz ki? Ama etrafınızdaki insanların gönlünü alırsınız. Zaten bunu yaptıkça onları gerçek anlamda sevdiğinizi çok net bir standartta mutlaka görürsünüz. Siz sevmeye çalışın, sevdiğinizi göreceksiniz. Neden? Çünkü siz sevmeye çalışınca pozitif bir dalga boyundasınız. Allah-u Teala bu dalga boyunu bekler. Ne zaman bir insan başkalarına dost olmaya çalışırsa, başka insanları sevmeye çalışırsa, Allah'tan çok büyük bir yardım alır. Ne zaman bir insan başkalarından nefret ederse, o zaman da şeytandan çok büyük bir yardım alır. Şeytan, bütün insanların arasını açmak için en büyük düşmanınızdır. Bütün insanların arasını açan her zaman odur. Mutlaka devreye girer. Etrafınızda her zaman şeytanlar var. Mutlaka devreye girerler ve sizi daha düşman, daha düşman, daha düşman yapmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, bir tarafta şeytan. Neden Allah-u Teala'nın dostluk konusundaki emirlerini yerine getirmek yerine şeytanın insanları birbirine düşüren, neticede mutlaka huzursuzluğa sebebiyet verecek olan bir davranış biçimi davetine icabet edelim? Bunu kabul etmemelisiniz. Ne zaman başka birine zarar vermek istikametinde içinizde bir his oluşmuşsa, kesin olarak bilin ki bu şeytandandır sevgili kardeşlerim. Şeytan, insanların birbirine dost olmasını kesinlikle
istemez. Bu onu dehşetli rahatsız eder. Nasıl Allah Teala sizin başkalarını sevmenizden, başkalarına güzel davranmanızdan, başkalarıyla dost olmanızdan zevk duyarsa, bunu isterse sizden, Allah'ın hedefi buysa, şeytanın da hedefi sizi başkalarına düşman ederek, düşmanlığı körüklemek, böylece sizin başkaları üzerindeki negatif tesirinizin onları üzmesine sebebiyet vermek, sonra da onların bu haksız davranış sebebiyle öfkelenerek size karşı negatif bir davranış biçimi sergilemesini temin etmektir. Şeytan bütün gücüyle bunu yapmaya çalışır. Şeytanın herkes düşmanıdır. Yani şeytana göre bütün insanlar bir düşmandır. Mutsuz edilmeleri lazım gelen birer düşman. Ezelden beri iblis insanlara düşmanlık eder. Kıyamete kadar da böyle olmaya devam edecektir. Biliyorsunuz ki iblis cin tayfesindendir, bir cin. Ama cinlerin içinde Müslümanlar var. Cinlerin içinde Allah'ın cin evliyaları var. Veli olmuşlar. Burada ölçü onların zikirleridir. Nefslerindeki afetlerin temizlenme oranıdır. Nasıl bizim nefsimiz varsa cinlerin de nefsi var. Nasıl bizim ruhumuz varsa cinlerin de ruhu yok. İkincisinde ayrılıyoruz. Allah Teala biz insanlara kainatın en büyük şerefini bahşetmiş, ruhundan üfürmüş. Ama cinlerde ruh yok sevgili kardeşlerim. Cinlerde nefs var. İşte cinlerin nefs tezkiyesi o nefslerini gene Allah-u Teala'yı zikretmek suretiyle temizlemek, temizledikçe yücelmek. Bizim için de aynı şey söz konusu, Allah'ı zikretmek. Ama bizde nefs var. Nefsin afetleri var. Temizledikçe nefsin afetlerinin yok olması var. Ve hasletlerin nefsimizin kalbine yerleşmesi var. Faziletler nefsimizin kalbindeki güzellikleri ifade eder. Öyleyse mutlulukla nefsimizin kalbindeki faziletlerin oranı aynı seviyededir. Nefsimizin kalbinde yüzde ne kadar fazıl nuru birikmişse biz o kadar mutluyuz. Yüzde o kadar mutluyuz. Bu %2 rahmetten sonra %98'e kadar çıkar. Daimi zikrin sahipleri %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla hedefe ulaşmışlardır. Netice mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hep mutlu olmanızı ister. Şeytan ve avanesi de hep mutsuz olmanızı ister. İşte insanların Allah katındaki farklılıkları buna paraleldir. Kim başkalarını mutsuz etmek için yaşarsa o mutsuz bir insan olur. Kalbi kapkaranlıktır, afetlere doludur. Hep başkalarına sadece kötülük etmek ister. Kim de Allah'ın dostuysa o da başkalarına hatta kendisine kötülük edenlere de iyilik etmek ister. O iyilikle başkalarına iyilik etmekle mutluluğa ulaşacağını çok iyi bilmektedir.
Diğeri ise nefsindeki afetler sebebiyle içinden geleni yapmaktadır. Nefsin afetleri hep başkalarına kötü davranmak, başkalarını küçültmek ve onları karalamak, onlara düşman olmakla hedefe ulaşacaklarını düşünürler. Sevgili kardeşlerim, düşmanlık şeytanın insanlara verdiği, onların nefslerindeki o düşmanlık hissini körüklemekle vücuda gelen bir negatif faktördür. Kimseye karşı sakın kin tutmayın sevgili kardeşlerim. Dost olun insanlara sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin. İnsanlar için yaşayın. İnsanlar için yaşamak demek, insanları mutlu etmeye yaşamak demek. Neyse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların mutluluğu sizin için hedef olmalı. Kim başkalarını mutlu ettikçe mutlu olduğunu hisseder de bunu amaç edinirse o kişi etrafındaki insanları daha çok mutlu etmeye çalışır. Böyle bir insan için başka bir hedef yoktur. Etrafındaki herkesi mutlu etmek. Etrafındaki insanlar çoğaldıkça onun da mutluluğu artar. Gayesi herkesi mutlu etmektir. Onun düşmanı yoktur. Ama ona düşman olan her zaman vardır. Sevgili kardeşlerim, şeytanın dostları Allah'ın dostlarını çekemezler. Şeytanın dostları her zaman Allah'ın dostlarına karşı düşmandırlar. Ama Allah'ın dostları onlara düşman olmaz, olması mümkün değildir. Dostluk deyince daimi zikir seviyesine ulaşan Allah'ın dostlarından bahsediyoruz. Onlar kendilerine düşmanlık yapıldığını bilseler de o düşmanlık yapanlara düşman olamazlar. Böyle bir şey onların kalplerine hiçbir zaman yerleşemez. Kalpte bunu gerçekleştirebilecek olan karanlık mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, o zaman bize düşman olanlar bilmeliler ki biz onlara düşman sadece değiliz demek yetmez, düşman olamayız da. Onlar yanlışlık yapabilirler. Çünkü kendi muktesebatları kadar hüküm vermek imkanının sahipleridir. Henüz güzellikler çirkinliklerin yerini alamamıştır. Nefste afetler bütünüyle durmaktadır. O zaman afetler hüküm ferma olabilirler. Ve de o zaman bazı insanların Allah'ın dostlarına düşman olmaları tabii bir hüviyet olarak ortaya çıkar. Nefslerinde afetler varsa o afetler onlara tesir ediyorsa ve afetler hep şeytanla temas eden müesseseler olduğu için
Şeytanın emirleri onlar üzerinde mutlaka hüküm ferma olacaktır. Ama nefsindeki afetleri daimi zikre ulaşarak yok edilmiş olan herkes için düşman kalmamıştır. O kimseye düşman olamaz. Onun düşmanlığı mümkün değildir. Bir insana bilerek, isteyerek kim olursa olsun kötülük etmesi mümkün değildir. Buna kendisine kötülük edenler de her zaman dahildir. Sevgili kardeşlerim, kin tutmamak Allah'ın bir güzelliğidir. İnsanlar size yanlış davranabilirler, öfkelenebilirler, hatta sizden nefret edebilirler. Şeytan bütün gücüyle Allah'ın dostlarına insanları düşman etmeye çalışır. Gayreti hep bu istikamettedir. Ama bunda ancak nefslerine afetlerin hakim olduğu insanları tuzağa düşürme imkanı vardır. Sadece onlar için bu mümkündür. Kim Allah'ı Allah'tan hoşlanıyorsa, Allah'ı severse, Allah'a aşık olursa, hele Allah'a hayran olursa, o kişinin adım adım kalbindeki düşmanlıkları Allah-u Teala birer birer yok eder. Sonunda Allah'a hayran olan kişi insanlara karşı asla kin besleyemez. İnsanlar ona kötü davranabilirler. Ama o onlara karşı kötü davranamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde hepiniz için söz konusu olan şey bir güzelliği yaşamaktır. Allah için yaşamaktır. Allah için olmaktır. Ve Allah-u Teala siz başka insanları sevdikçe, sevginiz arttıkça sizi daha çok sever. Çünkü başka insanlara olan sevginizin artması aslında Allah'a karşı olan sevginizin artmasıdır. Onun ışığı altında başkaları aydınlığa, başkalarına karşı olan sevginiz aydınlığa kavuşur. Allah'ı sevenler başkalarını sevenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk varken Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek mutlu olmak, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken neden mutsuzluk? Neden huzursuzluk? Neden başkalarını mutlu etmek yerine mutlu edememek? Hatta onları mutsuz etmek. Nefsinizdeki afetleri ancak zikirle temizleyebilirsiniz. Zikir, nefsinizin afetlerini temizleyecek olan en büyük faktördür.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin. Etrafınızdaki insanları sevin. Herkesi sevin. Sizi sevmeyenleri de sevin. Hatta size düşmanlık edenleri, sizden nefret edenleri de sevin. Onlara acıyın. Çünkü onlar bilmiyorlar. Allah'ın dostlarıysanız o zaman insanları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları insanların da dostlarıdır. Allah'a dost olamayanlar, onlar insanlarla da dost olamazlar. Davranışları sahtedir. Sevemezler. Sevgili kardeşlerim, onlar nadir insanlardır. Siz onları seversiniz. Ama onlardan beklemediğiniz davranışlar görürsünüz. İşte burada insanlar ikiye ayrılır. Bir kısmı o davranışlara paralel olarak onları sevmemeye başlarlar. Hatta sonunda onlardan nefret ederler. Diğer kısmı ise kendilerine kötülük edenleri de sevmeye devam ederler. Hep ümitlidirler. Bir gün onlar da Allah'ı tanıyacaklardır. Nasıl davranmaları gerektiğini, insanları mutlu ederek mutlu olmayı öğreneceklerdir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz en büyük ölçüde başkalarını mutlu etmekten geçer. Böyle bir imkan elinizdeyken onu gerçekleştirin. İnsanları sevin. Sevdikçe onlar tarafından da sevildiğinizi göreceksiniz. Sizi az sevenleri mutlaka siz çok sevin. Sizi sevmeyenleri de sevin. Bir kademe daha ilerleyelim. Size düşman olanları da sevin. Sevgili kardeşlerim, düşmanlık yapanlar da nefslerinin tesiriyle nefslerindeki kin ve düşmanlık afetlerinin tesiriyle düşman olmuşlardır. Bu konuda onların dostluğunu kazanmak sizin gayretinize bağımlıdır. Gayretiniz hep en güzel istikamette olmalı. İnsanları sevmelisiniz. Eğer sizi sevmeyen birisi sizin tarafınızdan sevildiğini hissederse bunu bir nimet olarak telakki edecektir. Hemen mi? Hayır. Adım adım onun düşmanlıklarına sizin mukabele etmeyişiniz. Aynı düşmanlıkla ona karşı bir cephe oluşturmamanız. Ve bir gün
size şu veya bu şekilde ulaşırsa hala sizin ona dost olduğunuzu onun anlaması, ondaki düşmanlığı, kini, nefreti de söndürebilecek olan bir sebep teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, kanun sevenler sevinir kanunudur. Nefret edenlerden de nefret edilir kanunudur. Öyleyse siz bu nefreti sevgiye çevirebilirsiniz. Sizden nefret eden birisine sevginizi gösterdiğiniz zaman o size ne yaparsa yapsın bunların hiçbirinin sizin onu sevmenize engel teşkil edemediğini gördüğü ve bunu kesinlikle tespit ettiği zaman o zaman onun elindeki bütün düşmanlık imkanlarını teslim almış olursunuz. Artık o kişi size düşman olamaz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey için yüz yüze gelmeniz lazım. Konuşmanız lazım. Davranışlarınızla ona ancak o zaman ispat edebilirsiniz. Her zaman insanlar arasında her kademe mevcut olduğunu göreceksiniz. En çok nefret eden, en çok öfkelenen, kalpleri nefretle dolu insanlardan en çok seven, kalpleri sevgiyle dolu insanlara kadar kocaman bir daire söz konusudur. Bir uçta böyle bir şeyi küre olarak düşünürsek, kürenin kuzey kutbunda en çok nefret edenlerden başlayan bir daire oluşacaksa, kürenin güney kutbunda en çok sevenlerden başlayan bir dairenin sonucu ortaya çıkacaktır. Öyleyse biz insanlar sadece başkalarını mutlu ederek mutlu olabiliriz. Bu kanunu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. İkinci bir patika, ikinci bir yol, ikinci bir geçit mümkün değildir, mevcut değildir. Ayrıca imkansızdır. Öyleyse başkalarının bizi sevmesini beklemeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Biz seveceğiz. Biz sevdiğimizi ispat edeceğiz. Onlar bize kötülük yapsalar da sevmeye devam edeceğiz. Bir gün hata yaptıklarını anlayacaklar. O zaman büyük bir nedamet, büyük bir pişmanlık duyacaklar yaptıkları kötülükler için. İşte bu konuda Allah-u Teala'ya hep yalvarıyoruz. Bu nedamet hissi, güzele dönüş mümkün olduğu kadar erken olsun diye. Bize kötülük edenler de bizim için bir dosttur. Dönüşleri kendilerini Allah'ın katında
aklayacak olan bir husustur. Bizim sevgimizde bir değişiklik olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sevmeyi öğretirken nefreti bütünüyle kalbimizden aldı. Daimi zikre ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. Nefste afetlerin hiçbirisi kalamaz. Daimi zikir, nefsin bütün afetlerinin %100 yok olması demektir. Yerine ruhun hasretlerinin bütünüyle yerleşmesi demektir. Daimi zikrin insanlara olan en büyük faydası budur. Başkaları onlara düşman olsalar bile onlar başkalarına düşman olamazlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir pencereden her şey öylesine güzel görünüyor ki, Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yürekler acısı. Biz de bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size sevgimi. Bir sevgi ki dünya dolusu. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimiz hepinize açık. Bu sevgi deryasının içinde sadece bulursunuz kendinizi. Bize düşmanlık edenler, bizden korkmayın. Asla Allah-u Teala'ya sizi şikayet etmeyiz. Sizin kalbinizin temizlenmesi istikametinde Allah'a dua ederiz. Allah'ın kalbinize afetleri yok ederek hasretleri getirmesini niyaz ederiz Allah-u Teala'dan. Ve bütün dileğimiz bize düşman olanların da mutlu olmasıdır. Ama düşmanlık var olduğu sürece mutluluk da mümkün değildir. Çünkü düşmanlık bir afetler dizisidir. Afetler var oldukça gerçek mutluluğa, tam mutluluğa insanlar ulaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki kardeşimiz olamadığını düşünenler, sizleri de o kadar çok seviyoruz ki hepinizin mutlu olması için Allah'a hep dua etmekteyiz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle birlikteyiz. Konumuz ilişkiler. İlişkiler konusu, insanlarla ilişkiler ve Allah'la ilişkiler diye iki bölümde incelemesi lazım gelen bir konu. Bu konuşmamızda insanlarla olan ilişkileri inşallah işleyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda olan insanlar, Allah için yaşayanlardır. Onların hayatları Allah'ın sevgisiyle aydınlanır. İşte o insanlar Allah yolunda birbiriyle sımsıkı kenetlenmiş olan insanlar, Allah için birbirlerini sevenler, onlardan bahsetmek istiyoruz sizlere. Sevgili kardeşlerim, ilişki karşılıklı iki tarafı gerektirir. Birinci taraf, ikinci tarafa karşı saygı besler, diğer taraf da birinci tarafa karşı. Saygı tek başına bir hüküm ifade etmez. Mutlaka buna bir yeni faktörün eklenmesi gerekir. Bunun adı sevgidir. Sevgiyle beraber bir saygı bütünü oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarıyla bir arada yaşıyorsunuz. Bunun mutluluk verici bir fonksiyonu sağlayabilmesi sizin Allah'ın sevgi adlı reçetesini kullanmanıza bağlıdır. Eğer etrafınızdaki insanları severseniz ancak o zaman sevilirsiniz. Öyleyse ilişki dediğimiz zaman beraberliğin vücuda getirdiği bir davranış biçimleri dizisi akla gelir. Burada sevmek konunun temelini teşkil eder. Öyleyse insan ilişkileri mutlaka en sağlam baz olan sevgi temeline oturtulmalıdır. Allah'ın yolunda olan bütün kardeşlerimizin müşterek özelliği, Allah için birbirlerini sevmektir. Burada Allah'ı sevmek, Allah'ın sevgisinin yansıtılması olarak başkalarını sevmek şeklinde tecelli eder. Her şeyden evvel Allah'ı seveceksiniz. Unutmayın, bu vakfın mensuplarının, İster International Mir Foundation olsun, ister Mir Vakfı olsun, böyle bir dizaynda herkes için bir mutluluk payı mutlak olarak mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki bizler birbirlerini çok ama çok sevenleriz. Öyleyse
bizlerin ilişkisi bütün etrafımızdaki, bizim dışımızdaki herkese karşı örnek bir davranış biçimleri dizisi teşkil etmelidir. Birbirimizi çok sevmeliyiz. Bu sevgimizi her zaman dışa vurmalıyız. Etrafımızda ne kadar insan varsa onların hiçbirisini devre dışında bırakmadan hepsine karşı onları sevdiğimizi belli edecek davranışlar sergilemeliyiz. Sevmek, Allah-u Teala'nın yolunda olanların temel şartıdır. Her şey sevgiye dayalı bir gelişme gösterir. Öyleyse mutluluk müessesesi toplum halinde yaşayan insanların, cemaat halinde yaşayan insanların birbirlerini sevmesiyle yeşeren bir ağaçtır, olgunlaşan bir meyvedir. Öyleyse ilişki dediğimiz zaman, sevgili kardeşlerim, her Allah için yaptığınız toplantıda Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın güzelliklerini anlatmak üzere hep toplantılar yapıyorsunuz. Bu hep devam etmeli bir ömür boyu. Bu toplantılarda herkes birbirine karşı olan sevgisini göstermelidir. O zaman bireyler, fertler birbirlerini sevdiklerini belirterek karşı taraftan da sevgi bekleme hakkına sahip olurlar. Sakın önce onlar beni sevsin, ben ondan sonra onları seveyim demeyin. Birinciliği siz alın. İlk adımı siz atın. Siz sevin. Sevdiğinizi belli ettiğiniz zaman onu sevdiğinizi etrafınızdaki herkese teker teker söylediğiniz zaman o sevgi dalgası bütün topluma yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, sevgilerin en yücesi muhakkak ki Allah'ı sevmektir. Hep size Allah'tan korkmaktan bahsederler. Allah'tan kork, Allah'tan kork, Allah'tan kork. Allah ise korkmamızdan ziyade onu sevmemizden yana. Biz Allah'ı ne kadar seversek Allah-u Teala onun misliyle bizi sever. Zikir ibadetlerin en büyüğüdür. Bunu söylediğimiz zaman hemen ilave etmeliyiz. Bizler International Mir Vakfı'nın mensupları, International Mir Foundation şu anda Türkiye'yi de kaplamış durumda. Mir Vakfı'nın yerini International Mir Foundation almıştır. Bütün dünyada şubelerini birer birer açacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah yolundaki hizmetimizi en güzel standartlarda gerçekleştirmek zorundayız. Bu hususu yer yerine oturtmak hepimizin üzerine vazifedir. Öyleyse kardeşlerimizin hepsinin her toplantıda birbiriyle ilişkileri mutlaka sevgilerini beyan eden bir hüviyet taşımalıdır. Kısaca sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala önce Allah'ı sevmenizi istiyor. Sonra birbirinizi çok sevmelisiniz. Biz sizleri çok seviyoruz. Biliyoruz ki sizler tarafından da çok büyük ölçekli bir
sevgi ile seviliyoruz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşamak Allah-u Teala'nın bize bir büyük hediyesi diye, nimeti diye, ikramı diye değerlendiriyoruz sizin bize karşı olan o büyük sevginizi. Sizlerin, hepinizin. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, hepiniz bizim için çok ama çok kıymetlisiniz. Henüz kardeşimiz olmayan ama Allah'a karşı sevgi duyan herkes bizim aramıza katılmadan da kardeşimizdir. Allah yolunda olan herkes bizim kardeşlerimiz arasındadır. Öyleyse ahilik müessesesine baktığımız zaman bunun kardeşlik müessesesi olduğunu görüyoruz. Osmanlı'yı Osmanlı yapan Ahi Evran Teşkilatı'dır. Abdalani Rum, Bacıyani Rum, Ahiyani Rum, bunlar Allah-u Teala'nın sevgilileridir. Altı yüz yıl evvel Osmanlı'yı oluşturmuşlar. Osmanlı'nın hamurunu, mayasını Ahi Evran Teşkilatı kurmuştur. Yani bir başka deyimiyle tasavvuf teşkilatı. Bir başka deyimiyle Kur'an'ı yaşayanlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu muhteva olarak aldığınız zaman tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim sonucuna ulaşırsınız. Kur'an-ı Kerim biz insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreder. Kur'an-ı Kerim biz insanlara mürşidine tabi olmayı emreder. Kur'an-ı Kerim biz insanlara ruhunu Allah'a ulaştırmayı emreder. Sonra fizik vücudunu teslim etmeyi emreder. Sonra nefsini teslim etmeyi emreder. İrşad olmayı, yani muhlis olmayı emreder. Ve sonunda da irşad makamına ulaşmayı emreder. Burada 7 safa görüyoruz. 4 tane de teslim görüyoruz. Size bütün Kur'an'ı anlatmış olduk. Kur'an bunların hepsini farz kılmıştır. Öyleyse ister Bacıyani Rum olsun kadınlar tarafı, ister Ahiyani Rum olsun erkekler tarafı, sadece onu yapmışlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu yaşamışlar. Asıl ifadesiyle Kur'an'ı yaşamışlar. 600 yıl evvel onlar tarafından Kur'an yaşandı. Ve dünyadaki en büyük imparatorluk kuruldu ve bir yıldız gibi doğdu. Cihanı aydınlattı. Sonra gene onun evlatları onu yok ettiler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yok edilmesi içimizde bir hicrandır. İşte onlar insanlar arasındaki ilişkiyi en büyük boyutta yerli yerine oturtabilmiş olanlardır. Bugün ülkemizde ahlak müessesesi dünyadaki en çok suç işlenen ülkelerden biri olarak büyük yaralar almıştır. Düşünün sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun başından sonuna kadar biz dünyada en az suç işlenen ülkeydik. Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcından sonuna kadar bu böyle devam etti. Şimdi de
en çok suç işlenen ülkelerden biriyiz. Sokaklarından rezillik akan bir dünyada yaşıyor kardeşlerimiz. Allah neyi emretmişse hiçbirisi büyük kitle tarafından uygulanmıyor. Allah neyi yasak etmişse aşağı yukarı hepsi büyük kitleler tarafından ne yazık ki kabul görmüş durumda. Her geçen gün ahlak unsurumuz sıfıra doğru yürüyor. Öyleyse insanlarımızın birbiriyle ilişkisine baktığımız zaman ülkemizde büyük bir buhran söz konusu. Ahlak buhranı. Öyleyse insan ilişkileri Osmanlı'dan bu tarafa çok büyük boyutlu yara almıştır. Bu yara hala kanıyor sevgili kardeşlerim. Hem de had safhada bir kanama. İşte eskilerin bir kısmı konuyu Allah korkusuna dayamışlar. Ama Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şey Allah korkusu değil. Allah sevgisi. Eğer Allah'ı severseniz Allah için olursunuz. Eğer Allah için olursanız başkaları için olursunuz. Allah için ve başka insanlar için yaşamaya başlarsanız. Sevginiz ne kadar çoğalırsa Allah'a karşı, başka insanlara karşı da sevginiz o kadar artar. Bu sevginin artışına paralel olarak da sizin insanlara karşı davranış biçiminiz o istikamette şekillenir. Yani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yani sevdikçe daha çok seversiniz. Sevdikleriniz de sizi, siz onları daha çok sevdikçe sizi daha çok severler. Allah ile ilişkiler de aynı dizayn içindedir. Bu devir hidayet devridir. Allah-u Teala Allah korkusunu Allah sevgisine çevirmemizle bizi görevlendirdi. Allah sevilen uğrunda her türlü fedakarlıkların yapılacağı, uğrunda her türlü fedakarlık yapılan bir kavram olarak, bir gerçek olarak hayatımıza girmelidir. Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Bu, başka insanları sevmenin patentidir. Ancak severseniz onlar için yaşayabilirsiniz. Bir insan Allah'ın indinde Allah'ı ne kadar çok sevdiği, başka insanları ne kadar çok sevdiği konusunda imtihan edilir. Allah'ı en çok seven kişi Allah'ın emirlerini en üst boyutta gerçekleştiren kişidir. Bir başka ifadeyle Kur'an'ı Allah'ın indirdiği şekilde yaşayandır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an'a İslam'ın 5 tane şartını koyup da işte İslam'ın temeli budur dememiş. İslam'ın 5 şartı diğer temel şartlardan arındırılarak, diğer temel şartlar devre dışı bırakılarak İslam alemini mahva sürüklemiş.

kötülüklere karşı devamlı koruyacak olan yapımız, kötülüklere mukavemetimizin ifadesi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok seveceksiniz. Ama bu, onu sevginizin başka insanları sevmenize yansıması için bir başlangıçtır. Elbette Allah sevgisi bütün sevgilerin ötesindedir. En çok Allah'ı seveceksiniz. Hani bir zikir ölçüsü vermiştik. Eğer bir insan 24 saatlik bir zaman devresinin 12 saatinde Allah'ı zikrediyorsa, kendisine karşı duyduğu sevgiyle Allah'a karşı duyduğu sevgi birbirine eşittir. %50 sevgisinin %50'si kendisini, %50'si Allah'ı işaret ediyor. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman %100 Allah'ı seviyorsunuz demektir. Çünkü bütün mesainiz, bütün iç dünyanız, dış dünyanız Allah'ı zikretmeye endekslenmiştir. Daimi zikre ulaşan herkes Allah'ı en çok sevenler zümresindendir. Allah'ı en çok sevenler insanları da en çok sevenlerdir. Çünkü Allah bir aynadır. Eğer Allah'ı çok seviyorsanız insanları da çok seveceksiniz. İnsanlar size karşı yanlış davranışlarda bulunabilirler. İnsanlar sizi yaralayabilirler sözleriyle. Size hakaret edebilirler. Ama bu sadece onları Allah'ın gözünde küçülten bir şey. Siz küçülmezsiniz. Onlar size hakaret ettikleri zaman onlar da büyümezler. Aksine her sizleri rencide edici davranışlarında devamlı Allah'ın huzurunda küçülürler, puan kaybederler. Başka bir ifadeyle kendilerine yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, Allah'ı sevenlerin otomatik olarak sahiplendikleri bir gerçektir. Allah'ı seven, insanları da sever. İnsanlar onlara kötü davransalar da sever. Herkes bilir ki ilahi adalet mutlaka gerçekleşir. Devran değişir ve zaman içerisinde hakikatler, onları saran bulutlar Allah-u Teala'nın rüzgarıyla savrulacağı, yok olacağı için bulutların arkasında gizlenen güneş doğar. İşte mihir zaten güneş demek. Allah'ın hidayet güneşi de böyle doğmuştur. İnsanlar onu yaralamak için büyük gayretler sarf etmişlerdir. Biz de onların hepsini kelimesi kelimesine bizim Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı o Risalet nurlarının içine yerleştirmişizdir. İnsanların Allah'ın bir sevgilisini devreden çıkarmak için, yok etmek için, karalamak için, güneşi balçıkla sıvamak için ne kadar zil

hallere düştüklerini orada okuyacaksınız. Biz onlara, sevgili kardeşlerim, sadece acıyoruz. Onlar bilmiyorlar ki. Onlara öyle öğretildiği için o yanlış öğretinin içindeler. Öyle öğrenmişler. Zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartını tatbik ettikleri zaman Allah'ın cennetine gidecekler. Allah Teala da diyor ki gidemezler diyor. İslam'ın 5 şartı bizim insanlara hedef kıldığımız şeyler değildir. Onlar diyor vasıtalardır. Biz bütün insanlardan ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini bize teslim etmelerini istiyoruz. Bunu da farzlar olarak Kur'an-ı Kerim'imize koyduk diyor Allah Teala. Bunların ne manaya geldiğini, 28 basamağın hangisinde gerçekleşeceğini onlar bilmiyorlar. Çünkü Allah'tan alınmış bir ilimleri yok. Ve de öğrendikleri, okullarda öğrendikleri ilim sebebiyle de doğruyu bildikleri kanısındalar. Kendilerine yazık etmekle kalmıyorlar. Kendilerine, onlara güvenip de ne yapmaları lazım geldiğini soranlara da öğrendikleri yanlış ve eksik bilgilerle cevap veriyorlar. Diyorlar ki, İslam'ın 5 şartı orta yoldur. İnsanlar var, namaz kılmaz, oruç tutmaz, İslam'ın 5 şartını yerine getirmez. Onlar cehennemliklerdir derler. Biz de onlara sorarız. Peki siz cennetlik misiniz? Onlar da gayet tabii derler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kalbinde zerre kadar iman olan herkes mutlaka cehennemde bir süre hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra cennete girermiş. Ah sevgili kardeşlerim, şu insanlara acaba ne zaman öğretebileceğiz Kur'an hakikatlerini? Özellikle alimlerimize nasıl öğreteceğiz? Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki İslam alemi dünyadaki en geri toplumlar içerisinde. Her şeyimizi başkalarına kaptırmışız. İlmin ilk sahipleri olan İslam alemi onu başkalarına kaptırmış durumda. Artık teknoloji İslam aleminin tamamen dışında yerleşmiş durumda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey aslınıza dönüştür. İşte bunun için ilişkiler son derece önemlidir. Neden? Çünkü siz hakikatleri öğrendiğiniz zaman bizden, Allah'ın bizatihi bize öğrettiği, zaten bize öğrettiği hakikatleri onlara, etrafınızdaki insanlara anlattığınız zaman anlatmanız yetmez. Kur'an'dan söylediklerinizi tahkik etmelerini sağlayabildiğiniz zaman o zaman onları kazanırsınız. Ama başlangıçta sizin söylediklerinizin doğru olduğunu onlar akıllarına bile getirmeyeceklerdir. Bunca üniversite profesörü bilmiyor da
O mu bilecek diyorlar. Niye böyle söylüyorlar sevgili kardeşlerim? Çünkü bizim de o üniversite profesörleri nasıl ilim sahibi oldularsa öyle ilim sahibi olabileceğimizi düşünüyorlar. Yani biz de üniversitelerde okumalıyız. Üniversitelerdeki öğretmenlerimiz, profesörlerimiz bize ne öğretiyse biz de o öğretiyi başkalarına anlatmalıyız. Ve onların sadece ilmi onlardan öğrenebiliriz zannediyorlar. Bilmiyorlar ki biz bu ilmi onlardan öğrenmiyoruz. Biz bu ilmi Allah'tan öğrendik. Çok belli değil mi sevgili kardeşlerim? Dünyanın hidayeti bilmediği bir noktada, hidayeti nereye ulaştığı belli olmayan bir doğru yol olarak değerlendirenlere, hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşmasını Allah'tan öğrenip öğretmeye kalktığımız zaman film koptu. Biz onların ilim öğrendiği öğretmenlerden bu ilmi almadığımıza göre bizim söylediklerimiz sadece yanlış, saçma sapan zırvalar olabilir. Öyle değil mi? Mantık buysa, ilim üniversitelerden öğreniliyorsa o zaman bizim söylediklerimiz onların söylediğine hiç uymadığına göre ilmin dışında bir takım hezeyanlar. Hep böyle söylediler. Ama aralarından yahu bu adam bunca yıldır bunları söylüyor. Şunu bir inceleyelim bakalım. Ne söylüyor diye incelemeye kalkanlar şu anda bizim saflarımızda. Neden acaba? Çünkü onlar da gördüler ki onların öğrendikleri ilim alimlerin kendilerine öğrettiği ilim. Bizim öğrendiğimiz ilim Allah'ın bize öğrettiği ilim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için diyoruz ki ilişkilerinizde kalp kırmayın. Size karşı çıkan insanlara da dostça davranın. Sadece incelemeleri lazım geldiğini onlara nazik bir lisanla anlatmaya çalışın. Zorlamayın. Öğrenenler saf değiştirmek mecburiyetindeler. Çünkü onlar bize karşı cephe aldıkları için onların safı bizim safımız diye bir ifade kullanıyoruz. Yoksa biz onlara karşı değiliz. Onlar bizim düşmanımız değildir. Olamazlar. Bizim düşmanımız, bir tek düşmanımız var. O şeytan. Kimleri kandırırsa onlar bize düşman olur. Ama biz onlara düşman olamayız. Şeytan düşmanımız diyoruz. Ama dikkat edin. Başka herkese her kötülüğü yapabilen iblis bize hiçbir kötülük yapamaz durumda. Neden? Neden acaba? Biz Allah'ın muhafazası altındayız. Sevgili kardeşlerim, buradan, bu pencereden her şey öylesine güzel görünüyor ki, öylesine mükemmel bir standart içinde mozaiğin bütün küçücük kareleri birbiriyle tam bir uyum halinde aynı şarkıyı söylüyorlar. Aynı ilahi Allah, Allah, Allah, Allah. Sizleri çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Her zaman söylediğimiz gibi hepiniz bizim dostumuzsunuz. Eğer şu anda bize düşman olan, bize kızanlar da sözlerimizi dinliyorlarsa bunu çok isteriz.
özellikle söylediklerimizi tahkik etmelerini çok isteriz. Neden? Çünkü o zaman onları da kurtarmış olacağız. Şeytan onlara şunu söylüyor. Siz diyor, üniversite bitirdiniz. O, din öğreten bir üniversiteden mezun olmadı. Sizler bundan sonra asistan oldunuz, doçent oldunuz, profesör oldunuz. Önce doktor oldunuz, sonra bu titirleri elde ettiniz. Din sizden sorulur diyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, problem burada başlıyor. Dinden murat insanları cennete ulaştırmaktır. Dinden murat insanla Allah arasındaki ilişkiyi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kurabilmektir. Ama onları mazur görüyoruz. Onlar bilmiyorlar. Onun için bizim hakkımızda da kötü şeyler söyleyecektir onlar. Bilmeyenlerin gözünde bizi küçültmeye çalışacaklardır. Ama bunu başarmaları mümkün değil sevgili kardeşlerim. Böyle çalışanların hepsi geride nal topluyorlar. Çok gerilerde kaldılar. Bir defa söylediklerimizi okumak mecburiyetinde kalıp da bize çattıkları zaman cevap verdiklerimiz, söylediklerimizi okuyup Kur'an-ı Kerim'den tahkik ettikleri zaman bütün söylediklerimizin Kur'an'dan olduğunu görüyorlar. Bizim gibi Arapçayı doğru dürüst bilmeyen bir insan, eski harfleri okumasını bile beceremeyen bir insan, nasıl oluyor da Kur'an öğreniyor? Nasıl oluyor da onların bilmediği Kur'an hakikatlerini öğrenip, onları hidayette olduklarını zanneden insanları, hidayette olmadıkları konusunda kesin bir hükme vardırabiliyor inceledikleri zaman? O zaman bunun arkasında ilahi bir şeyin olduğu neticesine ulaşıyorlar. Şeytan onları devamlı körüklese de kalplerinde biz yavaş yavaş yerleşiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd edecek ve şükredecek çok şeyimiz var. Biz bu ilmi öğretmenlerimizden almadık. Öğretmenlerimiz olmadı. Sadece Allah hayatımızda. Sadece onun öğretisini öğrendik. Allah Teala bize onunla konuşmayı öğretti. Allah Teala kalp gözümüzü açtı. Bütün gök katlarını gösterdi. Kalp gözümüzü açtı. Zatını gösterdi. Allah'a hayranız. İşte sevgili kardeşlerim, ilişkilerden insan ilişkilerine, insan ilişkilerinden düşmanlıklara ama sonunda Allah'a ulaşarak konumuzun da sonuna geldik. Birbirinizle çok iyi ilişkiler içinde bulunmalısınız. Birbirinizi çok sevmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah-u Teala'nın sizden razı olmasını istiyorsanız, Allah'ın rızasının kazanıldığı yerin Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını biliyorsunuz. Mürşidinize ulaşmadan evvel ikinci rızaya ulaşırsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü rızanın sahibisiniz. Buraya kadarını Allah garanti ediyor zaten. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Birbirinizi çok sevmenizi istiyor Allah-u Teala.
sevgi üzerine kurulan yeni bir dünya vaat ediyor sizlere. Sakın nefreti kendinize ideal edinmeyin. Şeytanın başkalarından nefret etmeniz konusunda sizi zorlamasına hiç aldırmayın. O her zaman birazcık direnebilirseniz göreceksiniz ki yenilmeye mahkumdur. Hakim olan her zaman siz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, herkes ne söylerse söylesin, siz Kur'an'a bakın. Doğruyu söyleyen, hiçbir yanlışı olmayan doğruyu söyleyen sadece Kur'an'dır. Öyleyse eğer biz sizlere Allah'ın bize öğrettiği din alimlerinin, İslam dininin öğreticilerinin, alimlerinin henüz bilmediği, Kur'an'ın onlar tarafından bilinmeyen asıllarını, yedi safayı ve dört teslimi sizlere biz anlatabiliyorsak, sizi hidayete erdirmek konusunda biz yetkili kılınmışsak, onlar dinlerini bizden öğreneceklerdir. Huzur içinde görevlerinizi yapın. Sevin. İnsanların birbirini sevmeleri için hayatınızı koyun ortaya. Mutluluğu onlar için yaşamaya başladığınız zaman siz de bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için bütün güzellikler Allah'ın katındadır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren kapılar size açılmıştır. Yolculuk başlamıştır. Mutluluk yolculuğu. Öyleyse birbirinizle en güzel ilişkiler içerisinde Allah'a doğru yaptığınız yolculukta birbirinizi çok severek, birbirinizi Allah'ın güzelliklerine davet ederek namaza, oruca, İslam'ın beş şartına ama o kadarının yetmediğini söyleyerek zikre çağırın. Allah'a çağırın. Allah'ı erişilmez sayanlara, öyle olduğunuzu zannedenlere Kur'an ayetleriyle insan ruhunun Allah'a geri dönmesinin, hayattayken döndürülmesinin üzerimize defaatle farz kılındığını anlatın. Onlara Allah'ın hidayet çağında onların bilmediği şeyleri bize öğreterek yeni bir kapı açtığını anlatın. Ve başlangıçta onlar öfkeyle başlasalar da eğer sizi dinlemek onlar için Allah'ın bir lütfu olarak gerçekleşirse o zaman bütün söylediklerinizin doğru olduğunu kendileri takip ederek anlayacaklardır. Ve bunca alimin kendilerine sizin ilminizi veremediklerini itiraf etmek mecburiyetinde kalacaklardır. Laf aramızda en az kendilerine itiraf etmek mecburiyetinde kalacaklardır. Onların kurtuluşu değil mi sevgili kardeşlerim hedefimiz? Onlar bize kızsınlar, bağırsınlar, çağırsınlar, küfür etsinler. Bu onların Allah katında sadece kaybetmelerine sebebiyet verir ve bizi üzer. Onlar kaybediyorlar diye üzülürüz. Allah onları her gün daha seviyor diye üzülürüz. Allah onları cezalandıracak diye üzülürüz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki yeni bir sohbetin inşallah sonuna ulaştık. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak sözlerimize son veriyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat.

en zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse Allah üzerine hakkında yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu, Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile, başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı İnsanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan, Allah'tan başkası zikredildiği zaman, onlar sevinirler. De ki, Allah'ın, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Ve lakin onların çoğu bilmezler.
Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah, günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce O'na Allah'a teslim olun, ruhunuzu, vecihinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştun. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini feyz sahibi olmaları kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı O'nun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar O'nun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki,
Size sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet geldiler, fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Onlara orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara, selamun aleyküm, siz temize çıktınız, aklandınız ve öyleyse ebedi olarak ona cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından alemlerin Rabbine hamd olsun denildi. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar Resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir.
Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için, Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini, o kişinin ruhuna ihtar etmek için, emrinden, Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara resuller ve yinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla, delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar, yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, amenu olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kafirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi, bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi, size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve amenu olan adam şöyle dedi, ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü
fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin, kalbinin üzerini işte böyle tab eder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ey Haman! Benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi, hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim! Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim! Bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilü salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim, benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana, Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı gün, Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar kibirlenenlere, gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz, ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler. Kibirlenenler dedi ki, muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi?
Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz Resullerimize ve amenu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı, insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundum. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve Resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar
boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara, sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah, kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilir.

hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin. Ona doğru istikamet alın ve ondan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline. Onlar zekat vermezler. Ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki, gerçekten siz arzı iki günde halkedeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını dileyenler için eşit olarak 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona semaya ve arza isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi, mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde

onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince, o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları, hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına, ''Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?'' dediler. Onlar da dediler ki, ''Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan, onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın. Ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim, en büyük has sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece O'na, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin.
Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Muhakkak ki ayetlerimizde saptırma yapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki o aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl, onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu kitabı, yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.''

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Sizlere Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinden bahsetmek istiyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: Kul Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbullâhe fettebiûnî yuhibbukumullâhi ve yâfir lekum zunûbekum vallâhi gafurun rahîm. Allah Teala buyuruyor ki: Kul, de ki, en kuntum, eğer siz tuhibbunallâhe, Allah'a muhabbet besliyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, muhabbet sevgi duymak demek. Falancaya muhabbetim var dediğimiz zaman onu sevdiğimizi, sevdiklerimizden biri olduğunu belirtmek isteriz. Hem de muhabbet kelimesi yavan bir sevgiyi, bir cinsel sevgiyi ifade etmez. Muhabbet kelimesi Allah ile ilişkili bir sevgiyi ifade eder. Yani birisine karşı muhabbet besliyorsanız, bu onun Allah ile olan ilişkisi ve sizin de Allah ile olan ilişkiniz sebebiyle aranızda bir birleşke noktasının Allah olduğu bir sevgiyi ifade eder muhabbet kelimesi. Siz Allah'a karşı muhabbet besliyorsanız eğer iseniz, İn kuntum, eğer siz iseniz, tuhibbunallâhe, Allah'a muhabbet besleyenseniz, Allah'ı sevenseniz, Allah'a, Rabbe karşı duyulan, Allah'a karşı duyulan bir sevgiyle dönükseniz, Allah'ı seviyorsanız, Allah'a muhabbet besliyorsanız, fe o zaman, o takdirde öyleyse ettebiuni, bana tabi olun. Fettebiuni kelimesinde ve öyleyse ettebiu, tabi olun ni bana. Ettebiun, tabi olun, iyi, bana. Öyleyse bana tabi olun ki, yuhbib kumullahu, Allah da sizi sevsin. Allah da size karşı muhabbet beslesin. Muhabbet duysun. Kum, siz. Allah'ı Allah, yuhbib, muhabbet meselesin. Ve yâfir lekum. Sizin günahları size mağfiret etsin. Zunubekum, günahlarınızı mağfiret etsin. Zunube, günahlar, kum, sizin
sizin günahlarınızı mağfiret etsin. Mağfiret etmek demek, affetmek demek değildir. Mağfiret etmek demek, iki defa affetmektir. Biz buna günahların sevaba çevrilmesi diyoruz. Allahu Gafurun Rahim ve Allah yemin istikametinde de kullanılır. Vallahi kelimesi Allah adını yemin etmek manasında da kullanılabilir. Vallahi ve Allah andolsun ki Allah Gafurun Rahim. Gafurdur. Günahları mağfiret edendir. Rahimdir. Rahim esmasıyla tecelli edendir. Aynı zamanda merhamet edendir. Öyleyse böyle bir ayet acaba bize neyi ifade ediyor? Burada açık bir şekilde bana tabi olun ki deniyor. Peki, ayet-i kerimenin muhtevasında kendisine tabi olunacak olan birisi var. Bu bir peygamber olabilir. Bu bir peygamber olmayan Resul olabilir. Veli Resul olabilir. Bu bir mürşit olabilir. Tabi olunacak bir vekil mürşit de olabilir. Ama bu tabiyetin sonunda çok önemli bir şey var. Mağfiret. Mağfiret günahların sevaba çevrilmesidir. Bir insanın günahları sevaba çevrilir mi? Evet, çevrilir. Bir insanın günahları örtülür mü? Evet, örtülür. Peki ne zaman örtülür? Ne zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse onun günahları Allah-u Teala tarafından örtülür. Bu konunun başlangıç noktasıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O insan hak mümin olur. O insan Allah'a ulaşmayı dileyen mümin olur. Biliyorsunuz ki iman kelimesi inanç demek. Mümin kelimesi de inanan demek. İnananlar da Kur'an-ı Kerim'de iki grupta mütala ediliyor. Bir, müminler. İki, hak müminler. Bu ikinci grup mümin Allah'a hem inanıyor hem de Allah'a ruhunu ulaştırmayı diliyor. Ne olur? Günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey amene olanlar, yani ey Allah'a iman edenler, inananlar. Şimdi ayet-i kerimenin gelişinden bunun, bu kişinin hak mümin mi yoksa öyle değil mi olduğunu anlayacağız. Yani o kişinin, sözü geçen müminin hak mümin olup olmadığını anlayacağız. Ayet-i kerimenin devamı şöyle. Ey amene olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin. Ve günahlarınızı örtsün. Öyleyse
Allah'a ulaşmayı kişinin dilemesi halinde Allah onun günahlarını örteceğini söylüyor. Daha sonra da Allah size furkanlar versin diyor. Evvela günahların örtülmesi var. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size furkanlar versin. Demek ki birinci muhtevada bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin yeni bir merhale kazanması söz konusu. Bu kişi aslında Allah'a inanıyor. Ama cennete girmesi, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemedikçe mümkün değil. O zaman bu kişinin hak mümin olabilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. O zaman ancak Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bu açıdan son derece önemli. Kim müminken, yani Allah'a inanırken, hak mümin olursa, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah o zaman onun günahlarını örter. Peki, bu kişi Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Allah'a mülaki olmayı dilemezse ne olur? Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse, Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, her iki alternatif de geçerli, o zaman Allah onun amellerini yok eder. O kişinin amelleri boşa gider. Yani o kişinin kazançhanesinde, o kişinin amellerinin ona kazandırdığı, kazandırmış olacağı, Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı kazandırmış olacağı bütün dereceler her amelinde yazılmıştır. Ama bu yazılma o muhtevanın özel bir yerindedir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde gerçek anlamda derece oluşturacak, derece atı oluşturacak. Kazanç hanesinde o kadar dereceyi kazanmış olacak kişi kayıtlı fakat geçersiz. Ne zamana kadar geçersiz? Kişi ölene kadar geçersiz. Ölene kadar Allah-u Teala'nın melekleri bekler. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onun yeşil derecelerini hakikat dereceleri haline getirirler. Yeşil dereceler iki gruptur. Bir, kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse hükümsüz kalacak olan kazanç dereceleri. İki, kişi Allah'a ulaşmayı dilerse hüküm ferma olacak olan kazanç dereceleri. İşte insanların, sevgili kardeşlerim, kazançhanesindeki rakam o kişi hayattayken sonuna kadar orada bekler. Eğer kişi hayatının herhangi bir noktasında Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o bütün dereceler onun amel defterinde gerçek yerine oturur. Yani o kişinin kazandığı bütün dereceler amel defterlerinde hesaba katılır. O zaman kazandığı derecelerden kaybettiği dereceler çıkartılır ve
o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama acaba kaybettiği derecelerin durumu ne? İşte Kehf suresi 105. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse yerine getirmezse Allah'a mülaki olmayı dilemezse ki inkar eden kişi elbette dilemeyen kişidir. Dilemeyen kişinin diyor kazandığı dereceler, amelleri sebebiyle kazandığı dereceler sıfırlanır diyor Allah Teala. Onun amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi yok olur. Bu ne ifade eder? O kişi ne yaparsa yapsın, ne kadar amelleri sebebiyle ibadet etmiş bir kişi, amelleri sebebiyle birçok derece kazanmış ve kişi cennete gireceğinden emin. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişse kazandığı dereceler duruyor. Ama ölüm anına kadar Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi yok oluyor. Bir taraftan Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi var. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın bütün sevapları sıfırlanır. Amelleri sebebiyle kazandığı derece ki kazandığımız derecelerin en büyük kesimi amellerimiz sebebiyle kazandığımız derecelerdir. O tamamen yok olur. Ne kalır geriye? Günahları kalır. Günahları da onu mutlaka cehenneme götürür. Madalyonun öbür tarafına bakalım. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı diliyor. Dilerse ne olur? Allah ona dereceler verir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur. Allah o kişiye dereceler verir. O ne derecesi bu? O kişinin kazandığı dereceler söz konusudur. Allah'ın verdiği bu dereceler, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse geçerlidir. Burada Allah Teala'nın söylediğine dikkat edin. Enfal 29'da Allah Teala ey müminler diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. O başlangıçtaki müminler kelimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size dereceler versin diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin derecat kazanması demek.

Allah sizin günahlarınızı örtsün şeklinde ifade edildiği cihetle günahların örtülmesi, günahların sıfıra inmesi demek. Öbür taraftan demin söylediğimiz ayet-i kerime Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi, eğer kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse, onu inkar ederse, her ikisi de geçerli, o zaman onun amelleri boşa gidiyor. Dilemeyen herkesin amellerinin boşa gitmesi söz konusu. Dileyen herkesin Allah'tan dereceler kazanması söz konusu. Nasıl bir derecat kazanmak? Günahlarını Allah-u Teala'nın örtmesi sebebiyle derecat kazanmak. Bir kişinin günahları sıfır olursa, bir derecelik bir ameli olsa bile o kişinin gideceği yer cennettir. Öbür taraftan Allah-u Teala bir kişinin amelleri sebebiyle kazandığı dereceleri yok ederse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye, onun gideceği yerde cehennem olur. Bir kişinin sevapları, günahlarını bir tek derece geçmiş olsa o kişinin gideceği yer cennettir. Bir kişinin günahları sevaplarına bir derece geçmiş olsa o zaman onun gideceği yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, iki kişi düşünelim. Birisi 80 yıl yaşamış, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, 65 yıl boyunca İslam'ın 5 şartını her gün muntazaman yerine getirmiş. 5 vakit namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Bu kişi en üstün cennetlerden birine gideceği konusunda 65 yıl bunun muhtevasını gerçekleştirmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse ne olur? Bütün o 65 yıl boyunca yaptığı amellerin hepsi boşa gider. Onlardan hiçbir derece kazanamaz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse o kişi bu sebeple cehenneme gider. Şimdi bunun tamamen zıttı bir misal verelim. Bir kişi de ömrü boyunca hiç Allah-u Teala'ya ibadet falan etmemiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş birisi. Ama sonunda bir gün Allah'a ulaşmayı dileyenin cennete gireceğini öğrenince kalpten gönülden bir talepte bulunmuş Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum demiş Allah-u Teala'ya. Ne olur? Dediği anda bütün günahları örtülür. Günahları örtülürse ne olur? Günahları örtülürse geriye sevapları kalır. Bir derecelik bir sevap bile onun cennete girmesine sebebiyet verir. İşte bu konunun başlangıcı daha. Ayrıca bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur ve şirkten kurtulur. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve tekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a münib ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Dilemeseydi takva sahibi olamayacaktı. Takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle
ferahlanırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen insanla dilemeyenin farklılığı. Dileyen insan takva sahibi, gideceği yer cennet. Dilemeyen insan şirkte, şirkte olanların, gizli şirk bu, açık şirk değil. Yani insan, bu insanlar putlara tapmıyorlar. Ama Allah'a münaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. İşte şirkte olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Çünkü cennete sadece takva sahipleri girer ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesinde bu noktadan mı bahsediliyor? Hayır, bundan bir sonraki nokta. Mürşide tabiiyet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala onun talebi üzerine mutlaka mürşidini gösterecektir. O kişi mürşidine ulaştığı zaman onun bütün günahları sevaba çevrilir. Günahları affedilir, birinci merhale, sevaba çevrilir, ikinci merhale. Allah-u Teala Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşidinin önünde tövbesini gerçekleştirirse ve mürşidinin de yapılan tövbe olduğunu nereden biliyoruz? Allah-u Teala ayet-i kerimede mürşidinin de yapılan tövbe demiyor. Tövbe ederse diyor ve amülü salihat, işte böylece amülü salihat, nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlarsa, o zaman diyor onun bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. İşte nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir kişi bu. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Evvela bir defa cenneti hak etmiş bu kişi. Günahları örtülmüş. Ama bir adım daha atıyor. Mürşidin önünde tövbe ediyor. Bu tövbenin, Furkan 70'teki tövbenin mürşidin önünde yapılan tövbe olduğunu nereden anlıyoruz? Bu tövbe mürşidin önünde yapılan tövbedir. Çünkü sadece mürşidin önünde yapılan tövbe günahları sevaba çevirir. Ve orada Allah Teala günahların sevaba çevrilmesinden bahsediyor. Biz onların seyyiatini hasenata çeviririz diyor. Kim tövbe eder de nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlarsa. Bu zikir yapmakla nefsi tezkiye etmek anlamına geliyor. Bu noktaya ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ne zaman? Mürşidine tabi olduğu zaman. Öyle mi? Hayır. Önce kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ve mürşidine tabi olması Allah Teala tarafından bilindiği cihetle o kişinin kalbine Allah Teala nurlarını göndermek üzere
o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor ve bu kişinin kalbine %5 nur gönderiyor. Bu kişi ne yapmış? Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Gelen nurlar o kadar. %5 rahmet nuru. Bu nuru salavat nurları beraberlerinde taşırlar. Bundan sonra kişi mürşidine tabi olursa eğer, nefsin kalbine emare kademesinde %7, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinin her birinde %7 nur girmeye başlayacaktır. Böylece nurlar 7 defa 7 %49'a, başlangıçta alınan %2 nurla beraber %51'e yükselecektir. Ne zaman başlar? Nefsin kalbine baştan giren %2 rahmet nuru o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Ama orada kalır. Bunun ötesine geçmesi için kişinin mürşidine tabi olması lazım. O kişi mürşidine tabi olup da zikir yapmaya başlayınca Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmeye başlayınca bu zikir Allah'ın katından, haktan o kişinin göğsüne salavatın, salavat nurlarının getirdiği %7'ye kadar ulaşacak olan birinci grup fazlı gönderir. Başlangıçta gelen %2 rahmeti bir tarafa bırakırsak, 7 defa %7 fazıl birikimi sağlayacaktır bu kişi. Ne olmuştur? İşte burada Allah Teala'nın söylediği şey tahakkuk etmiştir. Fettebiuni. Öyleyse bana tabi ol. Yuhibbukumullahi. Allah da böylece seni sevsin. Evvela bu kişinin mürşidine tabi olması için evvela Allah'a muhabbet beslemesi lazım. Allah'ı sevmesi, Allah'a karşı muhabbet duyması lazım. Bu muhabbeti kişi duymuşsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Buna bağlı kişi gerçekten Allah'a hacet namazını kılıp sormuşsa mürşidini, ki sormamız üzerimize farz kılınıyor. Allah Teala ey takva sahipleri diyor, Allah'tan mürşidinizi sorun ve ona ulaşın. Kim sizi Allah'a ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte o vesile Allah'tan isteniyor ve kişi o vesileye tabi olduğu zaman, tabi olduğu andan itibaren yapacağı bütün zikirlerde Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları o kişinin kalbine ulaşacaktır. Salavat nurları evvela %2 rahmeti getirecektir. Ondan sonra da %98'e kadar ulaşan fazılları getirmeye başlayacaktır. Bu geliş zikirle gerçekleşir. Böyle bir noktada kişi mürşidine tabi olunca onun günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Ve işte bu günahların sevaba çevrilmesi
burada gerçekleşiyor. Tabi olma müessesesiyle. Eğer siz Allah'a muhabbet besliyorsanız, Allah'a karşı muhabbetiniz varsa, o zaman bana tabi olun diyor. Tabi olun ki Allah da size karşı muhabbet beslesin, sizi sevsin ve sizden sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Yağfir. Mağfiret etsin, günaha çevirsin. Lekum sizin için, zunubekum sizin günahlarınızı. İşte burada Allah Teala hem gafur sıfatını kullanmış hem de rahim sıfatını kullanmış. Gafur mağfiret eden demek. Günahları sevaba çeviren demek. Rahim ise rahmet nurunu gönderen demek. Hem rahmet nurunu hem de fazl nurunu gönderen Allah'tır. O kişinin kalbine gelen bu nurlar her birikimin %7'sinde o kişinin ruhunu Allah'a doğru bir gök katı yükseltir. Demin saydığımız kademelerden her birinde %7 fazl birikimi kişinin artan zikriyle kalbinde gerçekleşir. Bu başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra 7 defa %7 fazl birikimi o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve böylece kişi ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın evliyası olmuştur. Ama evliya olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi cehennemden kurtarır. Fakat birinci kat cennetin sahibi yapar. Bu kişi eğer mürşidine ulaşırsa, tabi olursa 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibi olur. Mutlaka Allah onu bütün ibadetleri sevdirmek suretiyle ve gerçekleştirmek suretiyle o kişinin üzerinde o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu da üçüncü kat cennettir. Ruhun ulaşması için nefsin kalbinin %51 nurla dolması lazım. Bu dolma ise o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi o kişinin üçüncü kat cennete ulaşmasını sağlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir. İşte bu olay. Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesindeki tabiiyet ve Allah'ın günahları sevaba çevirmesi ve de rahmet nurunu hemen o kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği zaman başlangıçta %2 rahmet nurunu göndermesi, mürşide tabiiyette ise onun bütün günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu. Ve kişi mutlaka bundan sonra nefsinin kalbinde %49 daha nur birikimiyle %51'e nurun kalbindeki nurları ulaştıracaktır. Ve mutlaka onun ruhu Allah'a ulaşacaktır. Buradaki konu mürşide tabiiyetteki esasları ihtiva ediyor. Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesindeki muhteva ve hiç kimse mürşidine tabi olmadan bu hedeflere ulaşamaz. O kişi öyle bir mürşit sevgisiyle yanar ki Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde
birlikte olduk. Ve bu vesileyle sizlere çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Ve Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir sohbet. Gene birlikteyiz. Konumuz takva. Hangi konuda bunu söylüyoruz? İslam'dan kopan kavramlar, Kur'an kavramları. Takva deyince önünüze gelen ulaşabildiğiniz bütün din ulemasına sorun, takva nedir diye. Size onun lügat manasını söyleyebilir. Takva sakınmak demektir, çekinmek demektir, korkmak demektir. El-Hak doğru. Takva müessesesi bunu içerir. Peki ama sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 28 basamağı oluşturan o muhteşem İslam merdiveninde tam 7 tane takva var. Üçüncü basamaktaki takva, ki yedinci basamağı ifade eder. 14. basamaktaki takva, 21. basamaktaki takva, 25. basamaktaki takva, 27. basamaktaki takva, 28. basamağın 4. kademesindeki takva, 27. basamak, 28. basamağın 5. kademesindeki takva olmak üzere tam 7 tane takva var. Her biri İslam merdiveninin ayrı bir müessesesine, ayrı bir safhasını ifade eder. Ayetin içindeki muhtevaya baktığınız zaman aynen böyle olduğunu görürsünüz. Öyleyse takvaları isimleri itibariyle ayırırsak, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası, aminüler takvası başlangıçtaki, sonraki irşat makamına ulaşınca taviyet takvası, sonra üçüncü takva ruhun Allah'a ulaşmasıyla Allah'ta yok olması, vuslat takvası, hidayet takvası, ruhun Allah'ta yok olması, yani evap takvası, Allah'ın zatında yok olması takvası. Sonra fizik vücudun teslimi konusu geliyor. Muhsinler takvası. Sonra nefsin teslimi. Muhlisler takvası. Nefsin halis oluşu.

birbirinin içinde bir dizayn oluşturuyor. Bu dizayna kadar, bu dizayna göre de İslam'ın standartları oluşuyor ve 7 tane takva, 28 basamakta 7 tane takva ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimini tamamlayarak kişiyi teslimin en üst noktasına ulaştırıyor. Öyleyse ne kalmış elimizde sevgili kardeşlerim bunlardan? Sakınmak, çekinmek, korkmak. Kur'an'ın bu muhtevası insanlar tarafından artık bilinmiyor. Bu Allah'ın bir öğretisidir. Ve bu öğretinin sahibi olarak konuşuyoruz. Allah'ın bir lütfuna mazhar olan kişi olarak konuşuyoruz ki bize takvaları o öğretti. Ve konuyu bütünleştirdiğimiz zaman karşımıza çıkan muhteşem bir İslam dizaynı görünüyor. Bu dizayndan ne yazık ki bugünün din kültürü, İslam dini kültürü yoksundur. Ki İslam dini kültürü dediğimiz zaman unutmayın sevgili kardeşlerim, başka bir din zaten hiç olmamış. Allah'ın yegane dininin safhaları, Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman dinlerin hepsi kargaşa içindeydi. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar dinlerini unutmuşlardı. Onların dışındaki insanları zaten hiç yaşamıyorlardı. Ama toplumun geniş kesimleri itibariyle hangi dinin içinde olursa olsun insanlar o kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü var olmuştur. Bütün insanların yaşadığı devirlerde ve insanların yaşadığı her yerde, her kavimde mutlaka bir Resul var olmuştur ve kıyamete kadar da var olacaktır. Bu sebeple hangi dinin içinde olurlarsa olsun insanlar, orada yaşayan insanlar da, insanların da çok küçük bir kısmı, %10'dan daha azı Allah'ın dinini hep yaşadılar. Kainatın yegane dinini, Hazreti Adem'in dinini, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in dinini. Yahudilikte, Hristiyanlıkta, İslam'da Hazreti İbrahim'den geliyor ve Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde İslam dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu vurguluyor. Aralarında hiçbir farkın mevcut olmadığını söylüyor kesin çizgilerle. Öyleyse bütün dünyayı saran bir fitne bugün faaliyettedir. İnsanların takvaya ulaşmasına mani olacak olan bir şeytani faaliyet duruma hakimdir. Ve takva dediğimiz zaman hep Kur'an-ı Kerim'deki ait olduğu kesim itibariyle değil, tam aksine lügat manası itibariyle kullanılmış. Piyasada 23 Kur'an-ı Kerim meali tespit ettik. Hepsini aldık. Ve oralardaki takva kavramlarını incelediğimiz zaman kesin bir sonuca vardık. Hepsinde, A'dan Z'ye hepsinde takva Allah'tan korkun şeklinde değerlendirilmiş. Yani lügat manası. Oysa ki şimdi göreceğiniz gibi takva 7 tane kademe içerir. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yani bunların adlarına amin olanlar diyor Kur'an-ı Kerim. Amin olanların takvasıdır. İşte Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri bunu gerçekleştiriyor, bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul bishra fil hayatet dunya ve fil ahireti." O Allah'ın evliyası var ya, onlara

yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Öyleyse bu birinci takva, amin olanların takvası. Birinci basamakta olayları yaşarız, ikinci basamakta bunları değerlendiririz ve davranışlarımızı koyarız ortaya. Bu davranışlara göre başkalarını Allah'ın yolundan ayırmak konusunda bir gayreti olmayan herkesi Allah Teala seçer. Seçmedikleri sadece bu minvaldeki kişilerdir. İkinci basamak seçilenlerin basamağıdır. İnsanlar ya burada kalırlar, Allah'a ulaşmayı dilemezler, gidecekleri yer cehennem olur veya Allah'a ulaşmayı dilerler, yani amin olurlar. Amin olurlar takvasının sahibi olurlar. Söylediğimiz ayet Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesi bu konuyla alakalı. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Hangi sebeple? Cehennemden kurtulmuşlardır. Çünkü olmasalardı onlar korkunun varacağı neticenin cehennemin sahibi olacaklardı. Ama amin olmuşlar, azap yerine mutluluk müjdesini almışlar hem dünya için hem ahiret için. Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde buyuruyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve kumus salate ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Ve bundan sonraki ayet Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler vücuda getirmişlerdir. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi fırkalara ayrılmışlar ve şirktekiler olarak değerlendiriliyor Allah Teala tarafından. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece takva sahibidir. Bu dilek ya amene olmak şeklinde ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de veya münib, enübü, yunib gibi kelimeler kullanılarak inabe istikametinde Allah-u Teala'ya ulaşmak manasına kullanılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek manasına kullanılıyor. Ulaşmak Allah'a hidayet olmak, ulaşmayı dilemek amin olmak veya münib olmak şeklinde değerlendiriliyor. Ve görüyorsunuz ki münip olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, takva sahibi yönelme açısından ele alıyor Allah Teala. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilek açısından alıyor. Her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her ikisi de kişiyi cehennemden kurtarır ve Allah'ın cennetine ehil kılar. Bu birinci takvadır. Aminullah takvası. Üçüncü basamakta kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa çıkar, ulaşır. Derhal Allah rahim esması tecelli eder o kişiye, dördüncü basamakta kişi ve ona furkanlar verir. Onun gözlerindeki hicab-ı mesuliyeyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır. Görme hassasının üzerindeki mührü, işitme hassasının üzerindeki mührü, idrak etme hassasının üzerindeki mührü alır. Altı tane furkan verir kişiye, arkasından da o kişinin kalbine ihbat koyar. O kişi müfit olur. Allah'ın söylediklerini idrak edebilecek bir hüviyete girer. İlim sahibi olmak için yeterli vasfın sahibi kılınır. Bu yedi tane furkan Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ki Allah size
Furkan versin diyor. Bu da birinci takvayı ifade ediyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olursanız Allah sizi Furkan sahibi kılar. Furkan'ın sahibi olmak, amin olmakla mümkün. Bu ilk amin olma standardını ifade ediyor. İster Allah Teala amin olma kelimesiyle ifade etsin, ister münip, yünip gibi kelimelerle ifade etsin. Her halükarda kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir ve cehennemden mutlak olarak kurtulmuştur. Cehenneme gitmenin özelliği nedir? Günahların sevaplardan fazla olması ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler günahların sevaplarından fazla olanlardır. İşte Yunus suresinin 62, 63, 60. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bunu söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَنُ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Gaflette olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu sebeple ne münip olma açısından ne amin olma açısından Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a yönelmeyenlerdir. Ve takva sahibi değillerdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse veya yönelirse onlar için geçerli bu. Peki takva sahibi olmayanların durumu ne? Onların gidecekleri yer diyor Allah Teala, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse takva sahibi olmayan kişi birinci ve ikinci basamaktaki kişidir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir, gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ama dileyenlerin mutlaka Allah Teala sevaplarını günahlarından öteye çıkarıyor. Sevapları günahlarını geçiyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Peki bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. İlk yedi basamak burada tamamlandı. Allah'ın o kişinin kalbine ihbat koymasıyla birinci yedi basamak tamamlandı. Birinci takva. Şimdi kişi ikinci takva için Allah'a yönelmek durumunda yedinci basamağa geldi. 14. basamağa da ulaşacak. Allah'ın otomatik sistemleri devam ediyor. Allah onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'tan gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne ulaşıyor. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu, göğsünü yararak açtığı yolu takiben göğüsten içeriye giriyor. Kalbe kadar ulaşan bu iki nurdan rahmet nurları kalbe giriyorlar. Bu nurlar, rahmet nurları %1 derken %2 oluyor. 11. basamakta kalbe nurların girmesi, 12. basamakta nurların %2 olması ve kişinin bu noktada huşuya ulaşması. Bu huşunun neticesi ikinci takvadır. Ne yapacak? Kişi huşuya ulaştığı zaman bir hak kazanacak. Mürşidini Allah'tan sormak imkanı bulacak. Soruyor ve Allah-u Teala'nın mürşidini gösteriyor. Kişi mürşidine ulaştığı an ikinci takvanın sahibidir. Allah Teala diyor ki Maide 35'te ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani amin oldunuz, zaten birinci takvanın sahibisiniz.
Allah'a ulaşmayı dilediniz. Şimdi takva sahibi olun. İkinci takvanın sahibi olun. Nasıl olacaksınız? Allah'tan Allah'a ulaştıran vesileyi isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran vesileyi Allah Teala'dan istediğiniz zaman ne olacak? Allah Teala size onu gösterecek. Gideceksiniz, tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz an ikinci takvanın sahibisiniz. Tabiyetin takuk, takvası. Üzerinize farz. Unutmayın sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz. Mürşide ulaşıp tabiyet gene üzerinize farz. Burada Allah Teala açık ve kesin bir şekilde Allah'tan isteyin diyor. Allah'tan nasıl isteyeceğinizi Bakara suresinin 45-46. Ayetlerinde gösteriyor. Sabırla hacet namazıyla istiyorsunuz. Ve bu noktada Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah Teala diyor ki 14. basamakta vücuda gelen takva Ali İmran suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kul e unebbiukum bi hayrin min zalikum lillezine tekav inde rabbihim cennetun tecrimin tahtihal enharı halidine fiha ve ezvacun mitaharetun ve redvanun minallah Allah'ın basurun bile bat ve Ali İmran 16 ellezine yekulüne rabbena innena amennâ fafirlena zünübena kına azabennâr. Size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından ırmaklar akan cennetler var. Tertemiz temizleştiler ve rıza var. Allah kullarını görendir. Onlar derler ki Allah Teala ya Rabbi muhakkak ki biz aminu olduk. Burada ikinci defa amin oluş söz konusu. Ve bunun ikinci takva olduğu nereden belli? Bize mağfiret et. Allah-u Teala'nın mağfireti giriyor, devreye giriyor. Burada mağfiret. Kim Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidine ulaşırsa tabiyet Allah'ın gösterdiği mürşide ki gösterir, kişi hacet namazını kıldığı takdirde ona ulaşıp da tabi olduğu an kişi ikinci takvanın sahibi olur. Burada imanı artan bir mümin vardır. Allah mücadele 22'ye göre onun başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir ve kalbinin içine imanı yazar. Bu noktada kişi ikinci defa aminu olmuştur. Allah Teala'nın izahını açık bir şekilde burada gösteriyor. Öyleyse kim irşat makamına ulaşır da tabi olursa yeni bir takvanın sahibi olur. İşte Allah'tan mürşidini isteyen kişi ona tabi olacaktır. Tabiyet Allah-u Teala'nın farz emridir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı
dilemişlerdir. Birinci takvanın sahibi olmuşlardır. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlardır. Allah Teala bu noktada 14. basamakta kişinin irşat makamına ulaşmasını ve tabiyetini ifade ediyor. Bu tabiyet kişinin kalbine imanın yazılmasını ifade eder ve günahlarının sevaba çevrilmesini ifade eder. Bu ikinci takvadır. Günahların sevaba çevrildiği noktadaki takvadır. Tabiyet takvası, imanı artan müminler takvası, aynı standartlarda bir takvayı ifade eder. Bundan sonra ne yapacaktır kişi? Zikir yapacaktır. Allah'tan gelen nurlar kalbine gelecektir. Kalbinde ilk izliği %7 nur birikiminde ruh birinci gök katına çıkacaktır. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi, ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri, yedinci gök katı, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Ve ruhun sığınağa sığınması. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki zalikel yevmül hakkı fe men şahitte haze ila rabbihi meava. O gün, tabi olunan gün, dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur. Hüviyeti var. Kişinin ruhu Allah'a sığınıyor. Allah o kişi için bir sığınak. İkinci takvanın, yani mürşide ulaşıp da tabiyetini gerçekleştiren takvası da ruhunu Allah'a ulaştırıp da meaba sığınan, bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de evvab olarak anılan kişilerin üçüncü takvası da aynı ayet-i kerimelerde anlatılmış Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vayid. Hâzâ mâ tu'âdûne li kulli evvâbin hafîz diyor Allah-u Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Diyor ki Allah-u Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Kimler için? Evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab, meaba ulaşmış demek, bu üçüncü takva, evvablar takvası. Ama aynı ayet-i kerime, ikinci takvayı da, bundan bir evvelki takvayı da alıyor. Ne olmuş kişi? Evvab olmadan evvel hafiz olmuş. Muhafaza altına alınmış, başının üzerine bir muhafız göndermiş Allah-u Teala. Onların başlarının üzerine bir muhafız göndeririz diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala burada biz onlar hüviyetlerini bozmadıkça biz onların üzerindeki muhafızı oradan almayız buyuruyor bir ayet-i kerimesinde. Öyleyse Kaf 31 ve 32 hem ikinci takvayı hafiz kelimesiyle ifade ediyor. Başlarının üzerine muhafız gelenler, mürşitlerine tabi olanlar. Hem de üçüncü takvayı sığınağa sığınanlar olarak değerlendiriyor. Ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a sığınması. Allah Teala
Âl-i İmrân 14'te diyor ki, Vallahu indehu hüsnül mehab. Allah'ın katında Allah muhakkak ki en güzel sığınaktır. Yani ruhun sığınağıdır. Sad suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Hâzâ zikrun ve inne lilmuttakîne le hüsne meâb. İşte bu Allah'ın zikridir. Kur'an-ı Kerim ve muhakkak ki takva sahipleri için hüsnül meâb vardır. Meâbın, sığınağın en güzeli vardır. O da Allah'ın zatıdır. Kimler içinmiş? Takva sahipleri içinmiş. Öyleyse burada görünen husus, evap olanların da takvası var ve takva sahipleri için meab söz konusu. Yani Allah'ın zatına ulaşan kişilerin takvasından bahsediyor Allah Teala. Bu üçüncü takva, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması ve yeni bir takvanın sahibi oluşumuz. Bu takvanın ötesi, burası 21. ve 22. basamaklar, ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak, Allah'ın zatında yok olması, evap oluşumuz 22. basamak. 22. basamakla 3. takva, evap takvası tamamlanıyor. 2. takva da söylediğimiz gibi Kaf 31'de yeniden değere, muhtevaya alınmış. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki 22. basamakta bir başka takva var. Allah'ın kişilerin ruhlarına meab olduğu, sığınak olduğu seviyedeki takva. 22. basamaktaki takva. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala bize bir taht veriyor. Ondan sonra biz zahit oluyoruz, zühd sahibi oluyoruz. Ne zaman ki nefsimizin kalbindeki nurlar %80'i aşıyor, o zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Burada muhsinlerden oluyoruz. Nisa 125'te Allah Teala buyuruyor ki, فَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişiden daha muhsin kim vardır diyor. O kişi ki fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur buyuruyor Allah Teala. İşte burası muhsinler takvası, fizik vücudun teslimi noktasındaki takva. Öyleyse kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, kimin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olursa, o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Öyleyse burada yeni bir takvanın söz konusu olması lazım. Bakalım ne diyor Allah Teala bu takva için? Muhsinler takvası diyor. Âl-i İmrân 133 Allah Teala buyuruyor ve sarihu ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduhes semavati vel ardu. Bu iddet lil muttakin. Ve koşuşun diyor Allah Teala mağfirete, Rabbinizden mağfirete ve arzı göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah-u Teala. B şıkkında da buyuruyor ki
O takva sahipleri konusunda ellezine yunfikune fissarayi ve darayi. Onlar darlıkta da bollukta da infak ederler. Vel kazminel gayza ve gayzlarını öfkelerini yutarlar. Vel afine anin nas ve insanları affederler. Vallahi yuhibbul muhsinun. Allah muhsinleri sever. İşte 133. ayet-i kerimesinde o cennet takva sahiplerince hazırlanmıştır diyen Allah Teala bir sonraki ayette onların muhsinler olduğunu söylüyor vasıf vererek. Öfkelerini yutanlar, nası affedenler, darlıkta da bollukta da infak edenler. Hem fizik standartlarda infak ederler, hem de Allah'tan gelen rahmeti, fazlı ve salavatı fizik vücudun nefse ulaştırması sebebiyle bir dizayna sokarlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Bir muhsinler takvası diye takva söz konusu. Muhsinlere ait bir takva. Ne zaman muhsin oluyoruz? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Şimdi bu noktada duralım, sahabeye bakalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Bunun kesin olduğunu görüyoruz. Yani aminular takvasının sahibi olmuşlar mı? Kesin. Diyor ki Allah Teala Zümer 17'de onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci takvanın sahibi olmuşlar. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Hepsi hem sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar. Araf 157 diyor ki kim o ümmi nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe tabi olanlar hepsi felaha ermişler. Aynı zamanda Fetihon, Habibim sana biat etmek, tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi olduğu zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Tabiyet kesin. İkinci safhayı da tamamlamışlar. İkinci takvada tabiyet takvası da tamam. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman üçüncü takvaya da ulaşmışlar. Zümer 18 onların hepsinin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayet ise Âl-i İmrân 73'te innel hüdâ hüdâllah şeklinde ifade ediliyor. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. O hidayetin sahibi olmuşlar ve hidayet takvasına ruhları Allah'ın zatında yok olduğu için evvap takvaya ulaşmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Ve muhsinler takvasına ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. Allah Teala diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Allah'a teslim etmişler fizik vücutlarını ve muhsinler takvasına sahip olmuşlar. Muhsinler takvasından sonra gelen takva
kişinin daimi zikre ulaşmasından. Sonraki takva, nefsini Allah'a teslim ettiği noktadaki takva. Fizik vücuttan sonra teslim alacak olan nefstir. Bütün sahabenin nefslerinde Allah'a teslim ettikleri bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Ve bu nokta kişinin ahsen olduğu noktadır. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Leyse alellezine aminu ve amilus salihati cünahun." Amin olan ve nefsi ıslah edici amel işleyenlerin üzerine günah yoktur. Fîmâ taimü, yedikleri, önceden yedikleri şeylerde üzerlerine günah yoktur. Yani günah olduğunu bilmeden içtikleri içkide, yedikleri ette, Allah Teala burada diyor ki izamet tekav, takva sahibi oldukları zaman ve aminu, ve amin oldukları zaman ve aminu salihati, nefsine sadece amel işledikleri zaman, sümmet tekav, sonra tekrar takva sahibi oldukları zaman ve aminu, tekrar amin oldukları zaman, sümmet tekav, tekrar takva sahibi oldukları zaman ve ahsünu, bu son takvada ahsen oldukları zaman diyor Allah Teala. Vallahi yuhibbul muhsinun. Buradaki muhsin, nefsini Allah'a teslim edenler. Burada Allah Teala birinci takvayı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmak ve amin olmak ve ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırarak nefsi ıslah edici amelleri başlamakla ikinci takvanın sahibi olmak, evap takvanın sahibi olmak. Ondan sonra tekrar takva sahibi olmak ve amin olmak, fizik vücudu, ruhu Allah'a teslim etmek, sümmet tekav, sonra tekrar takva sahibi olmak ve fizik vücudun teslimden sonra nefsi de Allah'a teslim etmek, ahsenu olmak. Zümer 10'da Allah-u Teala diyor ki قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَمِنُ اتَّكُوا رَبِّكُمْ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعًا اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ اَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ey Peygamber, ey Muhammed, de ki diyor Allah-u Teala, ey amene olanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için hasene vardır. Kazanılan üst seviye dereceler. Ardullahi vasıya, Allah'ın arzı geniştir. İnnemâ yüveffes sabirun, sabredenlere mükafat, sabredenlere verilecektir. Ecrühüm, ecirleri bir gayri hesap, hesapsız olarak. Burada hem sabretme müessesesini almış Allah-u Teala, hem de
ahsen olanlardan bahsediyor. Amel olanlardan ahsen olanlar için. Ahsen olanlar nefslerini de Allah'a teslim edenler olarak çıkıyor karşımıza. Burada kişi halis oluyor. Ve Allah Teala Bakara 179'da veleküm fil kısasi hayatun ya ulul elbab li alekum tettekun diyor. Ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat vardır diyor. Bu kısası yaparsanız takva sahibi olursunuz diyor. Öyleyse ulul elbab ne zaman olunuyor? Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbab oluyor. Ulul elbab olduktan sonra yeni bir kısas söz konusu. Ulul elbab olan kişi evvela karanlıkla aydınlığı, nur karanlıkla nuru değiştirmiş olan kişidir. Nefsinin bütün afetlerini temizlemiş olan kişidir. Ve bunun yapması lazım gelen şey, bundan sonraki kademeyi tamamlaması, nefsini de Allah'a teslim etmektir. Nefsini teslim ettiği zaman yeni bir takva sahibi olacaktır. İşte bu Bakara 179 onu söylüyor. Kısasta hayat, karanlıkla aydınlığın kısası. Kısasta hayat, gayb alemini görmeyen gözlerin görmeye başlaması, işitmeyen kulakların işitmeye başlaması, idrak etmeyen kalplerin gayb alemini idrak etmeye başlaması ve kişinin nefsini Allah'a teslim etmesi. Burada söz konusu olan ahsen takva, yani muhlisler takvası. Ve bu nefsin ıslahı noktasında olan bir takva. Ve bu noktadan sonra nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Allah Teala gök katlarını bize tamamen gösterdiği zaman bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Böylece ihlas makamı bitiyor, salah makamı başlıyor. Salah makamının birinci kademesi günahlarımızın örtülmesi, ikinci kademesi, üçüncü kademesi salah nurunu almamız, dördüncü kademesi günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Bu noktada irşada ulaşmak söz konusu. Neyle oluyor bu? O seviyede bir günahların örtülmesi, günahların sevaba çevrilmesi. İşte bu hususu Ahzab suresinin 70 ve 71. ayetleri anlatıyor. Ya eyyühellezine amennüttekullâhe ve kûlû kavlen sedîde. Amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yaslih lekum, yuslih lekum, amalukum, sizin amellerinizi ıslah etsin. Ve yafir lekum, zunubekum, ve sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Ve men yuti'illahe ve resulehu fekat faze fevzen azima. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse o fevzün azime ulaşmıştır. Büyük mükafata ermiştir diyor Allah Teala. Burada Allah'a karşı takva sahibi olmak söz konusu. Allah Teala diyor ki Maide 65'te velev enne ehlel kitabi amenu vettekav ve kefferna anhum seyyiatihim ve le'ethalnâhum cennâtin naîm. Eğer kitap ehli amenu olsalardı ve takva sahibi olsalardı mutlaka onların seyyiatlarını örterdik ve onları naîm cennetlerine koyardık. Naîm cennetleri daimi zikre ulaşmış olanların ulaşacakları cennetler. Burada günahların örtüldüğü nokta kişinin bir yeni hedefe ulaştığı yer. İrşad
noktasına, irşat takvasına ulaşması. Mağfiret orada söz konusu. Eczül Azim ise ondan sonraki kademeyi ifade ediyor. Öyleyse Allah sadece günahları örtmüyor, günahları sevaba çeviriyor. O noktadaki takva irşat takvasıdır. Bütün sahabe oraya da ulaşmış. Hepsi irşada ulaşmış. Diyor ki Allah Teala Hücurat 7'de, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü vardır. O sizin söylediklerinizi itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta belki Allah'ın lanetine de uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İmanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşat takvasına ulaşmış. 28. basamağın 4. kademesi. Ve Allah-u Teala bir hakkın takvadan bahsediyor. Bundan sonra bütün sahabe bir hakkın takvaya da hepsi ulaşmışlar. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Bir hakkın takva konusunda Allah-u Teala evvela emri ifade ediyor Ali İmran 102'de. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ali İmran 28. Buradaki ifadesini Allah-u Teala'nın hakkıyla takva sahibi olanlar nasıl bir takva sahibi oldularsa siz de öyle bir hakkın takvanın sahibi olun diyor Allah-u Teala. Ve ölmeden önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Ölmeden önce mutlaka Allah'a teslim olun. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 28. ayet-i kerimesinde bir hakkın takvayı şöyle anlatıyor. La yettehizil mümininel kafirine evliyaya min dunil müminin. Müminler, müminlerden başkasını, yani kafirleri dost edinmesinler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ. Kim bunu yaparsa o Allah'tan başka bir şeyin içinde değildir. اِلَّا اَنْ تَتَّكُوا مِنْهُمْ تُقَتَّنْ. Ancak onlardan bir hakkın takva sahibi olanlar hariç. Ve يُحَذِّرُكُمُ النَّفْسَهُ. Ve Allah size bundan sakındırır diyor. Burada bir hakkın takva söz konusu. Burası takvanın sonudur. İrşat makamına gelen insanlar için söz konusudur. Öyleyse görülüyor ki bir hakkın takva söz konusu insanlar için. Bütün sahabenin bir hakkın takvaya ulaştıkları ise Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesindeki mürşit vasıflarından kesinlikle ortaya çıkıyor. Bütün sahabe irşat ehli olmuşlardır. Diyor ki Allah-u Teala o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Görünüyor ki onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diye bitirmiş Allah-u Teala bir hakkın takvanın temel işareti. Allah-u Teala'nın söylediği dizayn açık ve kesin bir dizayn. Orada bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki 7 ayrı hüviyette takva var Kur'an-ı Kerim'de. Bu son takva 28. basamağın 5. kademesine ait.
Ondan demek ki irşada ulaşanların takvası 28. basamağın 4. kademesine ait. Ki gayb alemine ait kalp gözlerinin, kalp kulaklarının açılması söz konusu orada. Bir sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane takva var. 3. basamakta başlayan Aminullah takvası 7. basamağa kadar hemen götürüyor kişiyi. 14. basamakta tabiyet takvası, mürşide tabi olunuyor. 21. basamakta, 22. basamakta Allah'a ruhun ulaşması ve meabta yok olması, Allah'ın o kişinin ruhuna sığınak olması takvası, evap takva, evaplar takvası, üçüncü takva. İkinci takvanın bir başka adı da başın üzerinde muhafız bulunanların takvası. Hafizlerin muhafaza altına alınanların takvası. Dördüncü takva 25. basamakta fizik vücudumuzun Allah'a teslimiyle oluşan takva. Beşinci takva nefsimizin Allah'a teslimiyle oluşan takva. Altıncı takva irşada ulaştığımız noktadaki takva. Yedinci takva da irşat makamının sahibi olduğumuz noktadaki takva. 28. basamağın 5. kademesine kadar ulaşıyor. Allah o kişinin iradesini kendi iradesine bağlıyor ve konuyu tamamlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne gördük? Bütün Kur'an-ı Kerim mealleri, nerede takva kelimesini gördülerse görsünler, her biri ayrı bir kademenin takvası olmasına rağmen, bu konuda hiçbir ilmin sahibi olmadıkları için, bütün takvalara sadece Allah'tan korkmak diye değer vermişler. Yani İslam kültüründe takva müessesesi bütünüyle yitirilmiş durumda. Oysa ki her biri bir ayrı hüviyet ifade ediyor. 28 basamaklı İslam merdiveninde 7 tane takvanın her birinin ayrı bir özelliği var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları bize Allah öğretti. Ve İslam aleminin kaybolmuş olan nura yeniden kavuşması söz konusu oldu. Artık labirentlerde kaybolmayacaksınız. Kur'an-ı Kerim sizi ait olduğunuz hedefe, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslimi mutlaka götürecek olan bütün özelliklerin sahibidir. Görülüyor ki Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane takva vardır sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi bütün bu takvaların sahibi kılarak irşat makamına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. الفاتحة مع الصلوات

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

yeniden çiçekler açacak tomurcuk tomurcuk. Yeniden yapraklanacak yemyeşil ve meyve verecek dut ağacıları. Yıldızlar kayacak göylerde, yeni bir şafaka açılacak gökyüzü. Ve yeniden güneş doğacak bütün karanlıkların üstüne. Hadi gelin, koşun, atılın. Ne duruyorsunuz öyle suskun, ümitsiz, bitkin, hüzünle dolu? İslam güneşidir doğan evrende, yaprak yaprak açılan, aydınlık yarınlara, zaferlere.

yeniden çiçekler açacak. Tomurcuk tomurcuk ve meyve verecek dut ağacıları.

0: Size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. 11 ayın sultanı Ramazan konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Ramazan'ı 11 ayın sultanı kılan sebep ne diye insan aklına gelen soru, tabii ki bunun cevabı yine Kur'an-ı Kerim'de. Gerçekten Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Duhan suresinin 2 ve 3. ayetlerinde yanılmıyorsam, Allah Teala öyle buyuruyor. Duhan suresinin 2 ve 3. ayetleri Kitab-ı Mubin apaçık kitabı ant olsun. İnne enzelnâhu fî leyletin mübareketin inne kunnâ münzirîn. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Mübarek bir gecede indirilen Kur'an-ı Kerim. Şüphesiz biz uyaranlarız. Allah-u Teala aynı zamanda Şuara suresinin 193-194. Ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nezele bir ruhul emin ala kalbike li tekunun emzirin. Bu Kur'an-ı Kerim Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla senin kalbine indirildi. Nezirlerden, uyaranlardan olman için. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı devreye alarak Kur'an-ı Kerim'i Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin kalbine indiriyor. Sebep ne? Niye? Uyaranlardan, nezirlerden olması için. Öyleyse Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirildi. Onca zamanda Ramazan'ı 11 ay sultanı kılan başka bir özellik de 1000 aydan daha hayırlı bir Kadir Gecesi Ramazan ayında mevcut. Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'ne bakacak olursak اِنَّ اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ Leylet-ül Kadr, Kadri hayr min elfi şehr. 1000 aydan dairli bir gecede Allah-u Teala indiriyor. Tenzel meleki diyor ruhu, melekler ve ruh Allah'ın izniyle her bir şişin yeryüzüne inerler. Selamün hiyyâ tametel fecr, o gece

güneşin doğuşuna kadar selamettir, huzurdur, mutluluktur. O gece başka bir gece. İşte Ramazan'ı diğer aylardan farklılaştıran 11 ayı sultanı kılan olay bu şekilde Kur'an ayetleriyle ifade edilebilir. Öte yandan Ramazan ayına aynı zamanda Kur'an-ı Kerim hedefi hidayet ama hidayetin hedefi de mutluluk. İşte orucun geçtiği Ramazan ayında oruç tutulur. Oruç ezeli ve ebedi dinin bütün zaman parçalarındaki ibadeti olarak devreye almıştır Allah Teala. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 7 tane ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykum siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun. Ey amel olanlar, oruç sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi sizin üzerinde de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Kimdir takva sahipleri? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde minümeyli ve takuhu Allah'a yönel takva sahibi olun. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin lika Allah'a dileyenler olduğu ifade ediliyor. Öyleyse takva sahibiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte dinin giriş kapısı, Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, cennetin de anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek ve Bakara 184'te oruçlu, farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta yolculukta olursa o takdirde tutamadığı günlerin sayısında başka günleri oruç tutarak tamamlar. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Bu ayet-i kerimede hem yolculukta seferi halde hem de hastalıkta tutamadığı günleri sonradan kaza etmesi söz konusudur. Ama 185'te ise bu hastalık haline ilaveten aynı zamanda ölümüne kadar kişide terk etmeyen mümin bir hastalık söz konusuysa ve oruç tutamıyorsa o zaman da kefaret ödenerek Allah Teala meseleyi çözüme bağlamış. Şerhu Ramazan ellezî unzile fîl Kur'an. Ramazan ayı ki o ayda Kur'an-ı Kerim indirildi. Kur'an hüden linnâsi ve beynâti mir hüde vel furkan, insanlar için hidayettir. Aynı zamanda furkandır. Furkan, hakkı batıldan ayıran özelliğin sahibi olmaktır. Örneğin bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de verdiği ölçü dairesinde bir gün benim hadislerim tartışılacak konulara bakınız. Yani mevzu hadis sahih hadis tartışmasının tek çözümü Kur'an'la karşılaştırmak. Kur'an'a uyan hadis bendendir, Kur'an'a uymayan hadis benden değildir. Öyleyse Kur'an Furkan'dır. Din adına neyin hak neyin batıl olduğunu Kur'an'la karşılaştırarak tespit edebiliriz. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Öyleyse Kur'an'ın hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi mutluluktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 14 asıl evvel bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. Kur'an'ın unutulmasının arkasında hidayetin din tatbikatından çıkartılması vardır. Hadisi devam ettirecek olursak insanlar İslami sınırına alınacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insana bakıldığı zaman hidayetten, kalplerinde hidayet eser olmayacak. Yani kalplerinde hidayet olmayacak demek,
kalplerinde Kur'an ayetleri olmayacak. Eğer Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Kur'an'ı Resulullah'ın kalbine indirmişse, Ramazan ayında da bizlerin kalbine indirilmesi lazım. Şu sonuca ulaşıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamalarında Recep ayı Allah'ın ayıdır buyuruyor. Onda çok insanlar için kurtuluş vesilesi olan iki kandil var. Regaib kandili ve Miraç kandili. Yani buradan sonuca ulaşıyoruz. Regaib kandili her şeyden daha fazla rağbet edilen bir şeyin olması manasına geliyor. Bu noktada biz her şeyden daha fazla neye rağbet etmeliyiz? Allah'a. Rağbetimiz Allah'a olması lazım. Ve Allah-u Teala Recep ayının ilk perşembeyi Cuma'ya bağlayan günde Regaib kandili olarak kutlamamızı buyuruyor. Burada da rağbetimizin Allah'a olması söz konusu. Ve gerçekten Regaib kandilinde tahakkuk eden mucizevi olayları da Allah-u Teala burada Regaib kandilinin temelinde davet var. Her devirde insanlar Allah'a davet edenler vardır. Daveti icabet eden, zikredenler, davete icabet etmeyen insanlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Sırat-ı müstakim üzerinde olanlar var, daveti icabet edenlerdir. Vesaire. Burada çok güzel bir 7 ayet söz konusu. Ve de Miraç kandili var ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İsra Suresinin 1 ve 2. ayetlerinde zikrediyor. Biz Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallazi berekna havlehu linureh bi ayatine. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin mescidil haramdan etrafını mübarek kılın mescidil aksa yürüten Allah Subhan'dır. İşte Şaban ayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ayındır buyuruyor ve içinde berat kandili var. Kişinin beratını Allah'tan alması ancak Allah'a ulaşmayı dilemesiyledir. Dilediği zaman Allah'a şirk koşmayan kişilere Allah-u Teala'nın mağfireti söz konusu. Mağfiretle o güne kadar işlenen bütün günahların sevaba çevrilmesi ve kişinin beraatını alması söz konusu. Ama Resulullah'ın ifade buyurduğu ümmetimin ayı Ramazan, işte bu ayda Kur'an indirildi. Ama Allah'ın katından indirilen Kur'an kalplere ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mürşidi Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Resulullah'ın kalbine indirilmiş. Bizlerin de aynı şekilde tıpkı onun gibi nasıl her peygamberin Cibril'i varsa her velinin bir hızırı vardır, mürşidi vardır. O zaman mürşidimiz vasıtasıyla da bu Kur'an-ı Kerim'in kalbimize indirilmesi lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan. İşte bu kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayanlar onlar Kur'an kursaklarından geçmeyenlerdir. İşte Kur'an hidayettir. Hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. Allah-u Teala kalpten Allah'ı zikretmemizi istiyor. Daha doğrusu kalp Allah'ı zikretmeyi ama Allah da kulunun mutlu olmasını istiyor. Zikir bir vasıta. Kim bu vasıtayı kullanırsa sonuç olarak o kişinin mutluluğu söz konusu. O halde hidayet din tatbikatından çıkartılmışsa bunun manası Kur'an unutulmuştur. Ramazan ayı aynı zamanda bir hidayet ayıdır. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu kurtuluş. Allah-u Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah beni
tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak değil. İşte tebliğ kişinin kendisine ulaşması halinde daveti kabul edenler onlar Allah'ın rahmetine mazhar olanlardır. Beni dua edici olarak gönderdi, ben dua edici değil. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا يُتَعَ بِذْنِ اللّٰهِ Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. لَوْ اَنَّهُمْ زَلَمُوا اَنْبُسَهُمْ جَاءُكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ رَسُولُ لَوَجَدَ اللّٰهُ تَوَّابًا رَحِيمًا Biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah iki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden rahmet edici bulurlardı. Evet. İşte zorlayıcı değil, davetçi, tebliğci olarak, beddua edici değil, dua eden olarak, mağfiret talebinde bulunanlar olarak. Allah Teala onu vazifeli kılmış. Ama peşinden beni lanetçi değil, rahmet edici olarak. İşte Enbiya 107'de Umar senake lerhametin alemin beni Allah Teala alemlere rahmet olarak gönderdi. Lanet edici olarak değil. O zaman daveti kabul edenler ki bütün Resuller Allah'a davet ederler. Özellikle Nemire Sultanı Peygamber Efendimiz de 23 sene boyunca Allah'ın kendisine indirdiği ayetlerle hep Allah'a davet etmiştir. Allah-u Teala kalbine Kur'an'ı indirmek suretiyle nezirlerden olması için 23 sene boyunca Kur'an'ı kalbine indirmiştir. Öyleyse Allah Resulü'nün davetine baktığımız zaman diğer bütün insanlar Allah'a davet ediyor. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Nahl 125, Hac 67, Kasas 87, Fusilet 33. Dinin temelinde Allah'a davet vardır. Bu davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Yusuf 108'de Allah-u Teala ben ve bana tabi olanlar Emine Sultanı Peygamber ona tabi olan sahabe basiretle görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol işte o bizim yolumuzdur. Sırat-ı müstakimdir. Yunus 25'te ise Allah teslim yolda olan zatına davet ediyor. Zatına ulaşacak olan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Yeni muhatap insanın yaratılışına baktığımız zaman Allah Teala Hicr 26'da لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَّانِ مَسْنُونَ Sarsalinden nem kuru topraktan şeklinde bir parçaktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz insanın kalıbı ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems yedide ve nefsim ve ma sevaha insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz 19 afetle malul ve şeytan da bu 19 afete %100 tesir ediyor. İşte üçüncü vücudumuz da secde 9'da bildirildiği gibi suma sevaha ve nefaha fihim ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Böylece denge varlık olan insan hayata başlıyor. Bir kanadı ile ruhu yapısında 19 tane haset var. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz cennet nefsin sevmediği şeylere çevrildi. Nefs ne istiyor? Nefsin yapısında kin ve nefret var, küfür var, yalan var. Hastalık, zulüm ve haset ve düşmanlık var, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir, gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar.
vefasızlık, mürayir, fitne, fesat. Nefsin sevmediği şeyler. Nefs neyi seviyor? Kime nefret? Şu, bunları seviyor. 19 tane afeti. Sevmediği şeyler ruhun 19 tane hasreti. Cehennem de nefsin sevdiği şeylere çevrildi. 19 tane afetle çevrildi. Cennet 19 tane hasretle. Cehennem de 19 tane hasretle. Evet, cehennem nefse hoş gelen 19 tane afetle çevrili. Cennet de nefsin istemediği şeylerle çevrili. İşte bu istikamette kişinin ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilediği takdirde bu talebi yerine getiren kişinin kalben bunu talep etmesi halinde o kişi birinci kat cennete gidecektir. Arkasından Allah onu o halde bırakmayacak. 12 tane insanla onu mürşidine ulaştıracak. Mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennet, Cennetül Firdevs. Ve akabinde Allah'ın mürşide tabi olan kişilerin nefsini tezkiye etmesi, ruhunu kendisine ulaştırmasıyla üçüncü kat cennet. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs eskesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle cennete girerler. Böylece kişinin cennete gidebilmesi mutlaka bir dileğinin olmasına bağlı. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayeti tarif ediyor. Kul inne hüdallahi vel hüda, Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Bakara 120. Kul inne hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Ve sirat-ı müstakim üzerinden seyir sülükle Allah'a ruhumuz ulaşabilir. Ama ulaşabilmesi için kişinin mürşidine 12 tane insanla tabi olması lazım. Kimin ruhu vücuduna alıp sırat-ı müstakime ulaşır? 12 tane insanla mürşidine tabi olanların. Olay bu şekilde ifade ediliyorsa ki öyledir, o zaman kişi 14. safhada mürşidine tabi olur. Mürşidine tabi olmayan hiç kimsenin ruhu vücuttan ayrılmaz. Orucu tutan fizik vücut. Allah Teala orucun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde orucun bedenin zekatı olduğu, her şeyin bir zekatı var ama bedenin zekatı da oruçtur. Ve Allah Resulü hadisinde oruç tutunuz, sıhhat bulunuz. Oruç sabrın yarısıdır. Oruç tutunuz, şeytanın vücuda girmiş olanı daraltınız. Gerçekten de kişi oruçluyken Allah'ın koruması altında ve oruç tutunuz, sıhhat bulunuz, nefsin afetlerinin kalpten temizlenebilmesi zikirledir. Ama oruç da zikrin bir yardımcısıdır. Nitekim başka bir hadisinde Allah Resulü şöyle buyuruyor. Tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse sabahtan akşama kadar Allah'ın aç kalmanıza ihtiyacı yoktur. Emanet nedir? Ve yalan nedir? Emanet ruhumuzdur. Ashab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَدْتَنَ اَمَانَةَ عَلَى سَمَّاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَعْمِلْنَا وَاَشْفَقْنَا مِنَا
وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّوْ كَانِمْ زَلِيمَ مَجْهُولَ Emanetin bu ayet-i kerimede ruh olduğu ifade ediliyor. Ama Ahzab 72'de daha sonraki ayetlerde ne diyor Allah Teala? Emanete ihanet eden. Kimdir emanete ihanet eden? Allah Teala ezelde emanet olan ruhtan misak almış. Dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim olacağına dair. Ama hayattayken ruhunu Allah'a teslim etmeyin, Allah'a ulaşmayı dilemeyin kişiler, onlar ihanet içindeler. Onlar emanete ihanet edenlerdir. Onlar zikretmedikleri takdirde yalan söyleyenlerdir. Kişi ağzından çıkan söz kulağı işitmiyorsa ki kulağın işittiği her söz kalbe giriyor ve ancak Allah'ın ayetleri kalpte toplanıyor. İşte eğer kalp kapalıysa, ayetler yoksa o zaman o kişi otomatikmen yalan söylüyor. Ama zikretmemiz halinde 7 kademedeki tezkiyeyle hemen şimdi bakalım. Nefsi emmarede 15 bin zikir, ruh birinci gökatında, nefsi levamede 17 bin zikir, ruh ikinci gökatında, nefsi mülhemede 19 bin zikir, ruh üçüncü gökatında, nefsi mutmainede 21 bin zikir, ruh dördüncü gökatında, zikri yapan fizik vücut, Allah'ın katından gelen nurlar kalbe giriyor. Nurlar kalbe girince anıyor. Nefs tezkiye kademelerini geçiyor inşallah. 23 bin zikir, nefsin manevi kalbindeki nur fazla miktarı 135. Nefsi raziye, ruhta 5. gök katına 25 bin zikir. Nefsi mardiye, ruhta 6. gök katına ulaşıyor. Fazıl miktarı kalpte 42. Ve 33 bin zikir, nefsi tezkiye, ruh yedinci gökatına ulaşıyor. Nefsin manevi kalbinden biriken fazlalar da 149, 2'de rahmetten 151. Böylece fizik vücudun yaptığı 33 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki aydınlanma %51'e ulaşıyor. Ve kalpteki nurlar karanlıkları geçtiği için o kişi şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. İşte ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı ol, Rabbine dön. Gir kullarım arasına, gir cennetime. Gerçekten de şuna bakıyoruz. Tekrar o 7 ayet, oruçla ilgili 7 ayetlere baktığımız zaman bu sonuca ulaşıyoruz. Emanete ihanet etmeden, yalan söylemeden oruç tutabilirse ki evvela yalan söylememek söz konusu. Daha sonra da ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve fizik vücudunda Allah'ın emirlerini yerine getirmesi, yani zikretmesi. Tövbe 112'de Allah Teala tövbe edenlerden, Allah'a kul olanlardan, hamd edenlerden ve oruç tutanlardan bahsediyor. Ahzab 35'te ise oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlardan bahsediyor. Tarim 5'te ise tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar ve oruç tutan kadınlar. Yani demek ki kul olabilmenin mutlaka zikirden geçtiği ama oruç da zikrin bir yardımcısı olarak yer almış durumda. Bir kere daha farz ibadet olan oruca bakacak olursak, Allah'a ulaşmayı dilemeden tutulan oruçlar o kişi için açlık ve susuzluktur. Ama kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişi
12 tane insan ölmüşlüğüne tabi olur ve artık o kişi için oruç bir açlık susuzluk değil, tam tersi huzur ve saadettir. Allah Teala bütün diğer ibadetler zikrin bir yardımcısı olarak Kur'an'da yer almış. Allah Resulü emri bil maruf, nehyi münker ve zikrin dışındaki her söz Adem oğlunun lehine de aleyhinedir. Emri bil maruf, nehyi münker nedir? Tabii ki Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ve zikir mutlaka bizi insanları en güzel hedefe ulaştırır. Yapamasak ne olur? Zikri yapamasak kaybedenlerden oluruz. İki tür insan var. Bir, nefsine uyup da Allah'a ulaşmayı dileyen söz konusuysa o onlar için bir imtihan. Ama nefsine uyup da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler o kişi için bir azaptır. Eğer azabı yaşamak istemiyorsak, huzuru mutluluğu yaşamak istiyorsak, mutlak surette Allah'ın davetine icabet etmek ve maruf emretmek, münkerden nehyetmek asıldır. İşte Âl-i İmrân 104'te وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّةٍ يَدْعُونَ الْخَيْرِ يَعْمَرُونَ يَعْمِنْ مَعْرِفِ يَنْ هَمْرَ الْمُنْكَرِ اُولَٰكَ مُنْفْلِحُونَ Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Maruf emretsin ve münkerden nehyetsin. Hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Maruf emretsin ve münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Kimdi felaha erenler? Yedi kademede nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. 11 ayın sultanı Ramazan'ı en güzel şekilde geçirmek istiyorsak, Kur'an'daki bu konuyla ilgili Allah'ın emir ayetlerine konsantre olmak, onları öğrenmek, yaşamak ve sonuçta başkalarını öğretmek hepimizin birincil vazifesi. Bir kere daha ekranları başında bizi izleyen siz sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, 11 ayın sultanı Ramazan'ın şerifiniz mübarek olsun. Daha nice Ramazanlarda Allah-u Teala bizleri el ele birlik işe, beraberlik içinde ulaştırmasını Efendimiz himmetiyle diliyoruz ve sizleri çok seviyoruz ve diyorsunuz ki eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, Ramazan ayı asli manasıyla geçirmek, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan Ramazan ayını muhtevası itibariyle yaşamak istiyorsanız, benim ulaşmayı diledim diyorsanız, ben müşriklerime de tabi oldum, tövbe ettim diyorsanız o zaman sözlerimi tekrar edin inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a ailesi mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. الفاتحة مع السلوات

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'laşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz gaflet. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de önemli bir müesseseden bahsediyoruz. Gaflet dediğimiz zaman. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, gafletin en büyüğüdür. Bir konu hakkında, bir emir konusunda, mutlaka yerine getirilmesi gereken bir emir konusunda bir kişinin gafleti demek, o emrin yerine getirilmesinin imkansızlığı manasına geliyor. Ve gaflet kişiyi cehenneme sürüklüyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Hadi gelin sizinle beraberce bakalım. Allah Teala nerede kullanıyor bu gafleti? İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olma müessesesi. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Burada ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Burada önemli bir olgu var. İnsanların bir müesseseyi bilmemesi hali, bunun adı gaflettir. Allah'ın koyduğu kanunlardan, emirlerden haberdar olmaması hali gaflettir, gafil olmak. Bilinmesi lazım gelen bir hususu bilmemek, tatbik edilmesi lazım gelen bir hususu bu sebeple tatbik edememek
ve Allah'ın cezasına muhatap olmak bu gafletin sonucu. Gaflet bizi cezalanmaya götürüyor. Öyleyse önemli bir kavram. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi gafletin içinde kabul ediliyor. Cezası mı? Cezası cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu gafletin içerisinde ve cehenneme gitmek mecburiyetinde. Önemli mi? Çok önemli bir şey sevgili kardeşlerim. Şimdi düşünün. Bütün dünyadaki üniversitelerde din öğretiliyor. İslam öğretiliyor. Ve bu üniversitelerde Allah'a ulaşmayı dilemek öğretilmiyor. Ve öğretim kadrolarının hepsi Allah'ın ayetlerinden gafil. Onlardan bu ilmi öğrenenler de gafil. Talebeler de gafil. Ve öğretim üyelerinin gafleti sebebiyle ötekiler cehenneme gitmek mecburiyetinde. Öyleyse bu gaflet öğretim kadrolarının üzerine Allah'ın bir cezalandırma sistemini yüklüyor. Sırf öğretim kadrosunun gafleti sebebiyle talebeler de gaflette ve öğretimin yapıldığı milyonlarca talebe, milyonlarca öğrenci Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyin Kur'an-ı Kerim'de olduğundan haberdar değil. Bunun üzerlerine bir farz olduğundan haberdar değil. Bunu gerçekleştirmezlerse gidecekleri yerin cehennem olduğundan haberdar değil. Ve bu insanlar cehenneme gidecekler. Sevgili kardeşlerim, o zaman bu gaflet sonuçları çok ötelere kadar uzanan, öğretim kadrolarını çok büyük bir sorumluluğun altına iten bir müessese, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, son derece net olarak Allah Teala buyuruyor. Kim bana milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemezse o kişi benim ayetlerimden gafildir diyor. Gaflettedir diyor. Ve o kişinin kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennemdir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zamandan beri biz Allah'ın Kur'an hakikatlerini, insanları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan temel müesseseleri herkese, özellikle öğretim üyelerine anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Bu emri aldık. Bunu yapmakla vazifeliyiz. Ama herkese sesimizi ulaştıramamak
bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Ne zaman ki insanlar bizim uydudaki görüntülerimizi izlerler, ne zaman ki bilgisayardan Allah'ın ayetlerinden gafil olmak kesimine, gaflet kesimine bakarlar, o zaman haberdar olabilirler. Belki haberdar olmaları milyonlarca kişinin geleceğini, cehennemden cennete çevirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gafletin bedeli çok ağır bir bedel. Şimdi bir, Allah'ın ayetlerinden samimi bir şekilde gaflet sahibi olanlar var. Gerçekten bilmiyorlar. Evet, öğretim üyesi insanlar ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hüviyet mevcut olduğunu, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talebin insanlar tarafından mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini, eğer yerine getirilmezse kurtuluşun mümkün olmadığını henüz bilmiyorlar. Bir kısmı samimiyetle bilmiyor. Peki kendilerine düşen her şeyi yapmışlar mı? Evet, yapmışlar. Okudukları okullarda kendilerine öğretilen her şeyi öğrenmişler. Sınıflarını geçmişler. Master'larını yapmışlar, doktoralarını yapmışlar. Öğretim kadrolarına geçmişler, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama hiçbir kasıtları olmaksızın sadece bilmiyorlar. Ne yazık ki onların bu konudaki hüsnü niyeti onları kurtaramaz. Ve daha ötesi var sevgili kardeşlerim. Yetmez. Onlar kendilerinden dini öğrenmesi lazım gelenlere kurtuluşu öğretemedikleri için o insanların cehenneme gitmelerine engel olamamak durumundalar. Bu husus onları Allah'ın huzurunda sorumlu tutar mı tutmaz mı, bu konu Allah'a ait. Ama bu insanlar okullarından bunları öğrenmeyerek mezun olmuşlarsa, bizim söylediklerimizden de haberdar değillerse, başka ülkelerdeki üniversitelerdeki profesörler de, öğretim üyeleri de, kendi ülkelerinde bulunan Allah'ın mutlaka bu emirleri kendilerine tebliğ ettiği Resulleri var. Onların söylediklerinden haberdar değillerse, konuyu hafife alıyorlarsa, ama samimi bir şekilde gerçekten haberdar değillerse, ki rahatlıkla bu mümkün olabilir, haberdar olmayabilirler. O zaman sorumluluk derecelerinin ne olacağı Allah'a ait bir konu. Ama şurası kesin, onlar öğretmiyorlar diye öğrenim mevkiinde olanlar Allah'ın ayetlerinden gaflet içinde bir hayat geçireceklerdir ve kurtuluşları da söz konusu değildir. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye insanların cehenneme gitmesi. Düşünelim, bu insanlar namazlarını kılıyorlarsa, oruçlarını tutuyorlarsa, zekatlarını veriyorlarsa, hacca gidiyorlarsa, kelime-i şehadet getiriyorlarsa ve İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtaracağına samimiyetle inanıyorlarsa, buraya kadar sorumluluğun Allah'la kendi aralarında olması söz konusudur.
Ama sevgili kardeşlerim, bir kısmı var ki bizim söylediklerimizi dinliyorlar, izliyorlar, öğreniyorlar, tahkik ediyorlar. Doğru olduğuna evvela şüpheyle bakıyorlar. Bir ayetten sonraki bütün ayetleri inceledikleri zaman doğru olduğundan kesin şekilde emin oluyorlar. İşte bu noktadan itibaren sorumluluk başlıyor. Çok ağır bir sorumluluk. Bu hakikatleri öğrenen öğretim üyeleri ikiye ayrılıyor. Bir kısmı bir vicdan azabı duyuyor. Ben diyor, bunca yıl din öğrendim, Arapça öğrendim, Kur'an öğrendim, fıkıh öğrendim, kelam öğrendim,

Ama asıl öğrenmem lazım gelen şeyi öğrenmemişim. Hadi ben öğrenmemişim. Tamam. Diyelim ki cezalanacağım. Ama ya bunu ben öğrendikten sonra öğretemiyorsam başka insanlara ve ben ve benim gibi öğretim üyesi durumunda bulunanlar öğretemiyorlarsa müfredat programı sadece şunları şunları şunlara ihtiva ettiği için bunu ve buna münasip olan şeyleri ihtiva etmediği için. Doğruyu öğrendikten sonra ben müfredat programını değiştiremiyorsam ve insanlara bunu ulaştıramıyorsam, o kadar insanın cehenneme gitmesinde benim de katkım olmayacak mı diye ciddi şekilde düşünmeye başlıyorlar. Bunlar samimi olanlar. Ne yapacaklarına karar verememiş durumdalar. Ama samimi olmayanlar var sevgili kardeşlerim. Ve söylediklerimizin %100 doğru olduğunu, ayetleri birer birer inceleyerek kesin bir şekilde kabul etmek mecburiyetinde kaldıktan sonra tekebbür hissi onlara hakim oluyor. Diyorlar ki biz profesörüz. Biz dekanız. Biz rektörüz. Dinimizi bundan mı öğreneceğiz? Sevgili kardeşlerim, bizden değil, Allah'tan öğreniyorsunuz. Bunları hiçbir insanın kendi kendine bulup ortaya çıkarması mümkün olabilir mi? Bu kadar düşünmüyor musunuz? Bunca zamandır bizi tanıyorsunuz. Hakkımızda bütün o iftiralar yapılırken onlarla hiç kavga etmediğimiz, hiç dikkatinizi çekmedi mi? Biz sadece sizlere bir bilgi ulaştırmak için oradaydık. Allah'ın bize verdiği mesajı sizlere ulaştırmak için. Onların bizi karalaması, hakkımızda çeşitli iftiralarda bulunması bizi hiç alakadar etmiyordu. Şimdi de alakadar etmiyor. Ama vazifemizi yapmakla mükellefiz. Bu konu bizi çok alakadar ediyor. Şimdi bu tarzdaki öğretim üyeleri Kur'an-ı Kerim'de çok net olarak yer almış durumda. Ve biz onlar adına gerçekten kaygı duyuyoruz. Allah Teala Araf 146 ve 147'de aynen şöyle söylüyor.

onları diyor ayetlerimizin gerçek manalarını öğrenmekten çevireceğiz ki. Seasrıfı an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı.

külle ayetin la yu'minu biha. Onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Elem yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebila. İrşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Ve en yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila. Gay yolunu, insanları cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Zalike bi'ennehum kezubu bi ayatina. Bunun sebebi onların ayetlerimizi tekzip etmeleridir. Ve kânû anha gâfilûn. Ve onlardan, o ayetlerden gafil olmalarıdır. وَالَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve Allah'a milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracakları o günü, o sonraki günü inkar ederler, tekzip ederler, yalanlarlar, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün. Bir külliye var. Asırlardan beri, 14 asırdan beri bir birikim. Din konusunda yazılan binlerce kitap. İşte zamanımızdaki din kültürünün en çok hüzünlendiğimiz noktası burası. Çünkü Allah Teala o yazılan kitaplar hakkında sonuç bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresinin 87 ve 88. ayetlerinde onlar kitabı bilmezler diyor. İlla emaniye. Ve onlar kitabı bilmezler. Sadece zanlarına tabi olurlar. Daha açık bir ifadeyle insanların 1400 yıldır yazdığı kitaplara onların hepsinin doğru olduğunu zannederek tabi olurlar diyor. Ve kurtulmalarının mümkün olmadığı da Kur'an'da yer alıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir muhteva var Kur'an'da. Allah'ın iki tane yolu. Birisi irşat yolu, insanları ruhlarını Allah'a ulaştırarak kıyametten sonra mutlaka cennete ulaştırıyor. Dünyada da mutlak bir dünya saadetine ulaştırıyor. Öbür taraftan gay yolu söz konusu, insanların Allah'ın yoluna girmemeleri hali. Hidayet yolu sonradan kazanılan bir vetiredir. Ama gay yolu herkesin zaten doğuştan itibaren tabi olduğu, içinde bulunduğu yolun adıdır.

Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Yani doğdukları andan itibaren hidayet üzere olmadıkları için, sırat-ı müstakim üzerinde olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bütün insanlar dalalettedirler. Ama sorumluluk taşıdıkları ana kadar, taşıyacakları ana kadar bu onlar için bir tehlike teşkil etmez. Sübyanlar için, yani 15 yaşına gelmemiş, rüştünü ispat etmemiş, rüşt sahibi olmamış insanlar için bu onları cehenneme götürecek olan bir vaka değildir. Ama 15 yaşında İslam'da sorumluluk başlar. Bu sorumluluk akil ve bali olmakla geçerlidir. Rüştün, doğruyu yanlıştan temyiz kabiliyetinin, ayırma kabiliyetinin var olduğu nokta kişinin normal bir akla sahip olması ve buluğa ermesiyle şekillenir. Bu noktadan itibaren sorumluluk başlar. Herkes dalalettedir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse hidayete adım atamaz. Hiç kimse hidayete eremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insanların gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah Teala Araf 146'da insanlardan bahsediyor. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar. Ayetlerin gerçek anlamlarını öğrenmekten çevireceğim onları diyor Allah Teala. Yani öğrenmelerini, gerçekleştirmelerini sağlamayacağım diyor. Gafletleri sebebiyle sağlamayacağım diyor. Şimdi buradaki muhtevaya dikkat edin. Ayetlerden, Allah'ın sorumluluk taşıyıcı ayetlerinden gafil olan bu insanlar çeşitli bölümleri içeriyorlar. Derece derece suçları ağırlaşıyor. Bu suç biz insanlara karşı onların dalalete bırakılması sebebiyle kişiyi sorumluluk altına sokan bir suçtur. Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. Ve gafletin bedeli ulaştığı insan kitlesinin miktarınca kişiyi sorumluluğunu büyüten bir sat-ı mail üzerinde bırakır ve en kötüsü Allah'ın lanetine muhatap kılar. Ne diyor Allah Teala bu tekebbürle yeryüzünde yaşayan insanlar? Ne diyor? Ben diyor öğretim üyesiyim. Ben diyor bunca yıl okudum. Üniversiteyi bitirdim, master'ımı yaptım. Doktoramı verdim. Doçent oldum. Bugün profesörüm. Ve diyor ben dinimi biliyorum diyor. Bu okuduğum kitaplar bana yıllardır, 20 yıldır, 30 yıldır ben bunu öğreniyorum. Ve okumadığım kitap kalmadı diyor. Haklı mı? Haklı sevgili kardeşlerim. Çünkü okuduğu kitaplarda gerçekten bunlar yok. Buraya kadar okuması, öğrenmesi kendisine verilen müfredat programı içinde üniversitede ona öğretilenler açısından onu ancak oraya ulaştırır. Haklı. Peki
Şimdi konunun can alıcı noktasına ulaşmak istiyorum. İncelemişse, söylediklerimizi birer birer Kur'an'dan karşılaştırmışsa, hepsinin doğru olduğunu ve kendisinin bunları eksik bildiğini tespit etmişse, o zaman normal standartlarda aklı başında bir insanın, kibirlenmeyen bir insanın ne yapması lazım sevgili kardeşlerim? Bu doğruları öğrendiğinden itibaren evvela kendi hayatında tatbiki geçirmesi lazım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah-u Teala tarafından cehenneme konulacaksa, Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediliyorsa, o zaman bu hakikatleri ortaya koyması, gerekmez mi? Ama öyle yapmıyorlar. Bir kısım öğretim üyesi öyle yapmıyor. Gizliyorlar Allah'ın hakikatlerini ve Allah'a karşı sorumlu oluyorlar. İşte ayetin bundan sonraki kısmı onu anlatıyor. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler diyor. Onu yol olarak seçmezler, kabul etmezler, yol ittihaz etmezler diyor. Onu yol olarak ittihaz etmedikleri takdirde durumları ne? Dalalet yolunda kalmak. Onlar dalalet yolunu gördükleri zaman dalalet yolunu kendilerine yol ittihaz ederler diyor. Gay yolu, dalalet yolu. İki tane yol var sevgili kardeşlerim. Allah hangi ismi verirse burada Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde rüşt yolu ve gay yolu demiş. İrşat yolu diyor bazen Allah Teala, gene gay yolu kullanıyor. Allah'a ulaştıran yol diyor, cehenneme ulaştıran yol diyor. Sırat-ı müstakim diyor, tarık-ı müstakim diyor. Bir taraftan da cehennem yolu diyor. Yolları birbirinden kesin şekilde ayırmış. Şimdi rüşt yolunun bir kurtuluş yolu olduğunu, gay yolununsa cehennem yolu olduğunu Allah-u Teala açıkça açıklıyor burada. Ve insanlar Allah'ın açıklamasına rağmen Allah'ın yolunu yol ittihaz etmiyorlar. Ve kendilerine yazık ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Bakara Suresi'nin 256 ve 257. ayetlerinde bu konulardan bahsediyor. La ikrahe fid dini buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyene rüştü minel gay. İşte aynı kelimeler. Rüşt yolu, gay yolu geçiyor Araf 146'da. Burada da rüştle gay birbirinden
ayrılmıştır, beyan edilmiştir, açıklığa kavuşmuştur. İkisi aynı şey değildir diyor Allah Teala. Birbirinden ayrılmıştır diyor. Tebeyyün etmiştir. Açıklığa kavuşmuştur.

ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhada 10 tane insanla irşat makamına ulaşıp tabi olmak, hidayetlere başlamak, üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek, dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek, altıncı safhada irşada ulaşmak, yedinci safhada iradeyi de Allah'a teslim etmek. İşte rüşt yolunu seçenler, rüştü seçenler bu istikamette diyor Allah Teala, kim tağutu insan ve cin şeytanları devre dışı bırakırsa, inkar ederse, onların taleplerini kabul etmezse ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışırlar diyor. O takdirde onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışırlar. İşte bu İrşat makamıdır, mürşittir. İrşat makamının eline yapışırlar, tabi olurlar. Sonra ne olur? 257'de diyor ki Allah Teala, Allahü veliyyüllezine amenu. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura ulaştırır diyor Allah-u Teala. Ve diyor ki vellezine keferu evliyahümü tağutu. Kim de kafirse, o da diyor tağutun, onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onların da kalpleri nurdan zulmete götürülür. O tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından. Öyleyse gay yolu ve rüşt yolu burada şekilleniyor. Gay yolunun sahipleri tağutun dostları. Kimdir tağut, insan ve cin şeytanlar? Ne yaparlar? İnsanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırırlar. İnsanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmasını engellerler. Onlara mani olurlar. Bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar.
Allah'ın lanetine muhatap olurlar. Şimdi gördük ki gay yolunun bir sonucu var. Kişi bir defa, gay yolundaki kişi bu ayette açıklandığı üzere kafir. Kalbinde küfür kelimesi var olduğu halde, var olduğu için Allah'a inansa da o diliyle mümin ama kalbiyle mümin değil. Allah-u Teala kalbinde küfür kelimesi bütün insanların yazılı olduğunu söylüyor. Ve kimin kalbinde küfür kelimesi varsa o kalbine iman girmeyendir diyor. Ve kafirdir diyor Allah-u Teala. Mümin olamaz diyor. Hücurat 14. Diyor ki Allah-u Teala, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam'a girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Çünkü sizin kalbinize henüz iman girmedi. Ne zaman girer? Ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsanda bulunur. Mürşidine ulaştırır o kişiyi ve tabiyetiyle o kişi hidayet üzere olur. Hidayete adım atar. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Ruhu hidayete erer. Fizik vücudunu ahsen kılarak Allah'a teslim eder. Fizik vücudu hidayete erer. Nefsini ahsen kılarak hidayete erer. Bu hidayete eren nefsidir. İradi yapısını bu olaylar boyunca nefsinin afetleri devamlı azaldığı için, sonunda sıfırlandığı için, karşısındaki düşman sıfır emincer olduğu için çok güçlü bir iradi yapı oluşur. Kişi sağlam bir iradenin sahibi olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir sonuca ulaşıyoruz. Tağutun dostları, nefslerinin kalbi giderek kararıyor ve gidecekleri yer cehennem, gay yolunun sahipleri. Ama rüşt yolunun sahipleri, onların kalpleri giderek aydınlanıyor ve teslimlerini birer birer gerçekleştiriyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda zaten cennet saadetinin sahipleri. Hemen ertesi gün ölseler cennete mutlaka girecekler. Ama yollarında ilerledikçe rüşt yolu onlara çok şeyler sağlıyor. Evvela birinci kat cenneti, sonra ikinci kat cenneti, bu ikisinde dünya saadeti henüz yok. Sonra Allah'a ulaşıyor ruhları, üçüncü kat cenneti Allah-u Teala onlara sağlıyor, dünya saadetinde %51'ini. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %91'i. Nefsini Allah'a teslim ediyor, beşinci kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. İrşada ulaşıyor, altıncı kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. İradesini Allah'a teslim ediyor, yedinci kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Ne sağladı onlara bunu? Rüşt yolu, irşat yolu sağladı. İbrahim diyor ki çevresindeki insanlara, bana tabi olun ki sizi irşat yollarına ulaştırayım. İşte bu irşat yolu 4 tane yol. Ruhun hidayet yolu, fizik vücudun hidayet yolu, nefsin hidayet yolu, iradenin hidayet yolu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
gafletin içinde bulunanlar çeşitli kategorilerin içinde mütalaa ediliyor Allah-u Teala tarafından. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlamakla kalmayıp örtenler, küfredenler, Allah'ın ayetlerini kehtmedenler, özellikle gizleyenler. Şimdi burada Allah'ın bütün ayetleri aynı öneme haiz mi? Hayır. Ayetler arasında derece derece farklılık var. Ama bu ayetlerden söz konusu olan hidayetse, rüştse, insanların hidayete ermeleri ve daha üst cennetlere ulaşmak için gayretlerini devam ettirmelerini icap ettiren bir seyir takip ediyorsa olay, herhangi bir ayetin tekzip edilmesi, yalanlanması başka şeydir. Hidayetin, Allah'a ruhun ve cin, nefsin, iradenin tesliminin yalanlanması, tekzip edilmesi başka şeydir. Hidayetin yalanlanması topyekün bir Kur'an-ı Kerim'i yalanlamak anlamına geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın tabiriyle bir hidayet rehberidir. Ve insanlar bin yıldan fazla bir süredir sürdürülen şeytanın çabaları sebebiyle Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bir kenara bırakıp dini birçok yanlışları içeren, Kur'an'a göre eksikleri içeren kitaplardan öğrendikleri ve öğrettikleri için hidayet artık onlar için mevcut olmayan bir şey. Hidayeti reddediyorlar. İşte bunların standartları değişik standartlar gösteriyor. Yani gafletin muhtevasına baktığımız zaman gerçekten değişik sonuçlar görüyoruz. Ne var gafletin muhtevasında? Evvela Allah'ın ayetlerini tekzip etmek var. Allah Teala Araf 146'da Allah'ın ayetlerini tekzip ederler ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederler diyor. Ahirete ulaşmayı, aslında buradaki ahiret sonraki gün istikametinde ruhun Allah'a ulaştırılmasını ifade ediyor. Araf 147'deki. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler daha da öteye geçiyorlar. Tekzip etmelerin neyi ifade ediyor? Allah'ın ayetlerini tekzip ettikleri için irşat yolu onlara bir şey ifade etmiyor. Onu öğrenmemişler. Onu, rüşt yolunu, irşat yolunu öğrenmemişler. Öğretinin içinde bu yer almadığı için onu inkar ediyor insanlar. Tabii bu inkar onları bir başka yere ulaştırıyor. Allah'ın ayetlerinin inkar edilmesi, reddedilmesi ve Allah'ın onları cezalandırması. Eğer bu tekzip
Allah'ın ayetlerinin inkarının yanında hidayetin de inkarıysa, o zaman amellerin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. Amellerin boşa gitmesi, cehenneme gitmenin başka bir safhasını ifade ediyor.

Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle bir olgudan bahsediyor.

Diyor ki kat hasrellezine kezebu bilika Allahi ve makanı muhtedin. Andolsun ki onlar hüsrandadırlar. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı tekzip edenler, yalanlarlar. Onlar hüsrandadırlar. Ve mâ kânû muhtedîn ve hidayete ermezler, eremezler. Hidayet üzere değillerdir. Hidayete eremezler. Öyleyse Allah'ın ayetlerini tekzip eden insanlar var. Hidayete eremezler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama Kehf suresinin 104-105. ayetlerinde Allah Teala onlar ki diyor Allah'ın ayetlerini ve Allah'a münaki olmayı, ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı küfrederler, örterler diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Ne demek amellerin boşa gitmesi? Eğer bir insan bir hayat yaşıyorsa bütün amelleri yanlış değildir. Mutlaka güzel bir şeyler de yapacaktır. Başkalarının kalbini kazanacak davranışlar, başkalarına iyilik etmek, Allah'ın namazını kılmak, orucunu tutmak, zikrini yapmak. Birçok kazançlar sağlayacaktır kişi hayatı boyunca. Amel defterine bunlar yazılacaktır. Ama eğer bu insanlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı inkar ettilerse, örttülerse o zaman amelleri boşa gidiyor. Kazandıkları hiçbir derecat yok. Daha ötesi var mı? Evet, Allah'ın ayetlerini tekzip edenler. Allah'ın ayetlerini örtenler, şimdi de daha ötesi Allah'ın ayetlerini ketmedenler, saklayanlar, bilerek gizleyenler. Allah Teala Bakara 159'da diyor ki: "İndirdiğimiz kitaplarla ispat vasıtalarıyla insanlara Allah'ın ispat etmesine rağmen ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler var ya, Allah da onları lanet eder." Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gaflet, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak insanlar için onları mutlaka cehenneme ulaştıran bir vasıtadır. Onun için söylediklerimize dikkat edin. Bizleri aramızda olmayan ve dinleyenler, sözlerimize dikkat edin ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız dalalettesiniz, küfürdesiniz ve fısktasınız. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Lütfen açıklamalarımızı bilgisayardan çıkartın, kopya edin ve tekrar tekrar dinleyin. Kur'an-ı Kerim'le hepsini tek tek karşılaştırın. Hepsinin doğru olduğunu, yerlerine tam olarak oturduğunu göreceksiniz. Allah hepinizin kurtuluşa ulaşmasını ister. Bunun için bu görevle görevlendirildik. Çağımız hidayet çağıdır ve onu biz temsil ediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gafil olmak konusundaki konuşmalarımız bu akşam inşallah burada tamamlanıyor.
Allah Teala'nın hepinizi bütün mutluluklara ulaştırmasını, bütün gönlümüzle Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşid, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bu defaki konumuz evliyalık makamları. Nedir evliyalık? Ermiş olmak, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah'a ermişse, o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir ve evliyadır. Evliyalık müessesesi 7 tane makamdan oluşur. Fena makamı 1, beka makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4, muhlisler makamı yani ihlas makamı 5, altıncısı Ulu'l-Elbab makamı 5, İhlas makamı 6, Salah makamı 7. Tekrar edeyim. Fena fillah 1. makam, Beka billah 2. makam, Zühd makamı 3. makam, Muhsinler makamı 4. makam, Ulu'l-Elbab makamı 5. makam, İhlas makamı 6. makam ve Salah makamı 7. makam. Ve evliyalık müessesesi demek ki 7 tane makamdan oluşuyor. 7 tane makam söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nasıl İnsanlar evliya olurlar. Kısaca oradan girelim. Kişiyi evliyalığa ulaştıralım. Bu kısa geçici olan bir devre olacak. Ondan sonra da evliyalık makamlarını beraberce inceleyelim. 28 basamağı artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz. 1. basamakta olayları yaşıyoruz, olayları değerlendiriyoruz. 2. basamakta yaşadığımız olayların bizim üzerimizdeki tesiri söz konusu, olayları değerlendiriyoruz. Eğer olaylar karşısında kalbimizde hayır söz konusuysa, Allah'ın istediği pozitif davranışları olaylar karşısında sergileyebiliyorsak, o zaman Allah-u Teala tarafından seçiliyoruz. 2. basamak. Bu Allah-u Teala tarafından seçilenlerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Kim dilerse o kişi 3. basamaktadır. 4. basamakta Allah kalbimizde gördüğü, işittiği ve bildiği Allah'a ulaşma talebi sebebiyle rahim esmasıyla üzerimize tesir icra etmeye başlıyor. Bu tesir 5. basamakta gözlerimizdeki bir perdeyi hicab-ı mestureye alıyor. O noktadan itibaren irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edebiliyoruz. Hidayete vesile olan veya hidayete erdiren kişiyi başkalarından ayırabiliyoruz.
Yani ona sadece herhangi bir insana bakar gibi bakmıyoruz. Görüyoruz ki o bir hidayetçidir. Sonra altıncı basamakta Allah kulaklardaki vakrayı alıyor ve o kişi işitmeye başlıyor hidayetçinin sözlerini, irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başlıyor. Allah'a teslim diye bir müessese olduğunu, ruhun ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştırılması gerektiğini kişi öğreniyor. Sonra mı ne oluyor? Sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki idraki önleyen müesseseyi, ilahi konfitürü yani ekinleti oradan alıyor, o kişinin kalbinden yerine ibad koyuyor. Böylece kişi ilk 7 basamağı tamamlamış oluyor. Yani amen olmak şerefinin muhtevasına sahip. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden göğsünü yararak kalbine nur yolunu açıyor. 11. basamakta kişi zikre başlıyor ve o yolu takip ederek kalbe ulaşan rahmetle fazl nurları kalbe girmeye çalışıyorlar. Giremiyorlar, kalp mühürlü ama rahmet nurları sızmaya başlıyor. 11. basamağın özelliği kalbe nur sızmaya başlaması, rahmet sızmaya başlaması. Bu rahmet %2'yi bulduğu zaman nefsin kalbinde kişi huşu sahibi oluyor. Ve mutlaka bu noktada o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Diliyor değil, mürşidine ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı zaten dilediği için burada kişi. Bu noktada mürşide ulaşmayı kişi şiddetli bir arzuyla diliyor. Ve Allah Teala bunun üzerine bu kişi mürşidini görmek üzere hacet namazı kıldığı zaman Allah Teala ona mürşidini mutlaka gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala bu kişiye mürşidini gösterdiği zaman kişi Allah Teala'dan 10. nimeti, 10. ihsanı almıştır. O bir adım atmıştır, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala da ona 10 adım atmıştır, 10 tane ihsanda bulunmuştur. Kişi mürşidine ulaşır. Tabi olduğu an 10 tane ihsanla tabi olduğu cihetle iç dünyasındaki değişiklikler sebebiyle Allah Teala o kişiye 10 tane de nimet verir. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yerleşir. İkincisi, Allah o kişinin kalbinin mührünü açar. Üçüncüsü, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dördüncüsü, kalbin içine imanı yazar. El-Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine iman yazılmış olur. Sonra Allah'ın beşinci nimeti, Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmektir. Altıncı nimet, o kişinin Allah'tan gelen rahmet ve fazl-ı rahmetle salavat nurlarının kalbe ulaşmasının arkasından fazılları kalbe yazılan iman kelimesi manyetik alanın sebebiyle çeker. Fazılları etrafında biriktirmeye başlar. Bu nefsin hidayete başlamasıdır, tezkiyeye başlamasıdır. Yani nefsin hidayet üzere olmasıdır. Hidayete adım atmasıdır. Başlamasıdır fiili olarak. Sonra nefs tezkiyesine paralel olarak, nefsin hidayetine paralel olarak ruh da vücuttan ayrılmış ve sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak ilk 107 nurla birlikte ruh zemin kattan birinci gök katına yükselecektir ve bu devam edecektir yükselme. Bu da ruhun hidayete başlamasıdır. Allah'ın yedinci nimeti. Nefsin kalbinde ne kadar afet yok olursa, ne kadar fazilet o afetlerin yerini alırsa, o kadar o kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a o kadar kul olur. Ne demek istiyoruz? Şeytan nefsin afetlerine tesir eder ve afetlerin başlangıçta %100'üne tesir eder. Ama nefsin afetleri ne kadar yok olursa şeytanın da tesir alanı o kadar azalır. Çünkü hasletlere, faziletlere tesir edemez. Ve aynı anda nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak o kişinin iradesi de güçlenmeye başlar. Ne kadar nefs afetinde azalma varsa iradede o kadar güçlenir. Öyleyse ruh da, veç de, nefs de, irade de kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde hidayet üzere, hidayete adım atarlar, hidayete başlarlar. Bu noktadan itibaren onlar artık hidayet ehlidirler. Allah'ın 9. nimeti o kişiye bir sevabına mukabil eskiden 10 katını veriyordu. Şimdi 100 katını vermeye başlar. Ve nihayet 10.'su da o kişiye salavat nuru göndermeye başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur? Nefsin kalbinde ilk %7 nur birikimiyle nefsi emmare gerçekleşir. Yani kişinin nefsinin kalbinde artık %7'lik bir kesim
Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiile de işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Geri kalanları aynı hüviyette kalmıştır. Ama bu %7'lik kesim aynen devam etmektedir. Sonra mı? İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levame kişi, nefsini levmetmeye başlar, kınamaya başlar. Kötülükleri yapmak istemediği halde, nefsinin afetleri ona kötülükleri işletebilmektedir. Bu sebeple kişi nefsini kınar. Ve üçüncü merhale, nefsi mülkime, ruh, üçüncü defa %7 nur birikiminde, fazilet birikiminde, üçüncü gök katına ulaşır. Burası nefsi mülkimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra dördüncü mertebede kişinin mutmainneye ulaştığını görüyoruz. Allah'ın verdiklerinin kendisine mutlaka yettiğine kesin şekilde inanıyor kişi. Sonra daha öteye geçiyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynını en güzel bir ortamda Allah-u Teala mutmaineden sonra sağlıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh beşinci katta. Ruhun hedefi ne? Allah'a ulaşmak. Çünkü Allah'a ulaşmayı diledi. Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Kişi bu istikamette yol alıyor. Allah razı olsun. Bu noktadan itibaren daha çok zikreden kişi daha çok zikrinin karşılığında altıncı defa %7 nur birikimi sağlıyor, nefsinin kalbinde fazilet birikimi sağlıyor ve Allah da ondan razı oluyor, nefsi mardiye. Ve nihayet yedinci defa %7 nur birikimiyle ruh Allah'a geri dönüyor, ait olduğu yere ulaşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Daha sonraki basamakta ise velayetin birinci makamında Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'ın zatında yok olduğu anda velayetin birinci makamı başlıyor. Ne oldu? Kişinin nefsinin kalbinde 7 kere %7'nin fazilet birikimi oldu. Ne eder? %49. Huşuda da %2 rahmet birikimi olmuştu. Ne çıkar sonuç? %51. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiyedir. Nefs tezkiye olmuştur. Yani nefsin kalbinde %49 fazilet, %2 de rahmet birikimi olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Ne olur sağlanırsa, o kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla şeytanın hakimiyetinden kurtulur. Nefsinin kalbinde %50'den fazlası Allah'ın emirlerine itaat etmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Hakimiyet artık şeytandan gitti, Allah'ın nurlarına geçti. Fizik vücut bu noktadan evvel şeytana kul olma kesimi ağırlıktaydı. Şeytanın hakimiyeti o nefs üzerinde hakimdi, üstündü. Ama şeytanın hakimiyeti %100 iken %50'nin de altına düştü. Artık hakim olan, üstün olan unsur şeytanın hakimiyeti değil, Allah'ın nurlarının hakimiyetidir. Bu noktadan itibaren bu kişi şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Ağırlık Allah'ın nurlarına geçtiği için Allah'ın kulu olmak hüviyetine ulaşmıştır. Hangi oranda? Henüz %51 oranında. Ama bundan sonra bu oran giderek büyüyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası velayete ulaştığımız

Evliya olmanın birinci vasfıdır. İkinci vasfı, nefsin kalbinde bu ruhun hüviyeti. Ruh Allah'a ulaşmış, teslimini tamamlamıştır. Nefsin kalbinde %51 nur birikimi olmuştur. Yani artık nefsin kalbinin çoğunluğu Allah'ın emirlerini yerine getiren bir hüviyet kazanmıştır. Yasak ettiği fiilleri işlemeyen. Allah'a karşı çıkanlarsa azınlıkta kalmıştır bu noktadan itibaren. Bunun içindeki kişi evliyadır. Fizik vücut ne olmuştur? Şeytana kul iken %100, bu rakam %50'nin altına düşmüştür. Allah'a kul olma vasfı öne geçmiştir. İrade ne olmuştur? Nefsin afetleri bu noktaya kadar azaldığı zaman irade de %50'den daha fazla güçlenmiştir. Peki bu nokta neresidir? Ruhun Allah'a ulaştığı nokta. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı femen şa itteaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a giden yolu kendisine yol ittihaz eder. Kim Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ruh sığınağa ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle Allah'a sarılmıştır. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim amene olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmayı, bir deminki ifadeyle sığınağa sığınmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları nereye ulaştırır? Ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ne yapmayı diliyor kişi? Allah'a ulaşmayı diliyor. Ulaştıktan sonra da Allah'a sarılmayı diliyor. Yani Allah'ın zatında yok olmayı diliyor. Kim sığınağa, meaba sığınırsa, ki Allah Teala diyor ki Ali İmran 14'te vallahi indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte bu en güzel sığınağa ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok olmak üzere. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor, meaba sığınıyor. Yani Allah'ta ifna oluyor, yok oluyor. Bu sebeple bu makama, velayetin birinci makamı olan bu makama fena fillah makamı denir. Fena olmak, yok olmak, fani olmak demek. Fi içinde demek. Allah da arkadan geliyor. Allah kelimesi. Öyleyse Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak, Allah'ta yok olma makamı. Nefsin kalbindeki nurlar kişinin ruhu Allah'ta yok olduğu zaman %51'dir. %49'u salavat nuru, %2'si de rahmet nuru. Ve fena makamında bu kişinin kalbindeki nurlar %7 değil 10 artmaya başlar. %51'den %61'e kadar nefsinin kalbinde nur bulunan bütün insanlar fena makamındadır. Fena makamı nerede biter? Ne zaman o kişinin kalbinde nurlar

%61'e ulaşırsa, %10 artarsa, Allah Teala o zaman o kişiye yeni bir ruh vazifelendirerek o ruhu Allah Teala'nın indiği ilahisinde bir tahtın sahibi kılar. Altın bir taht. Bu tahtlar yerden 4 metre yaklaşık yüksekliğindedir ve yan yana dururlar. En alt sırada en çok taht vardır. Yukarıya çıktıkça tahtlar birer ikişer azalır. En üstte sadece bir tek taht vardır. En alttaki tahtlar som altındandır. Yukarıya doğru çıktıkça tahtların üzerine mücevherler, altınların üzerine mücevherler de gelmeye başlar. En yukarıda mücevherler altının tamamen kaplanmış halidir. Mücevherler altın kesimi tamamen kaplamıştır. Zaten tahtın her tarafı altındır. İşte bu makam beka billah makamıdır. Beka, baki olmak demek. Kalmak demek. Meskun olmak demek. Nerede? Bi ile Allah, Allah ile birlikte baki olmak. Allah'ın zatında baki olmak değil. Allah ile birlikte baki olmak. Yani Allah'ın katında bir altın tahtın sahibi olmak. Bir gün huzur namazını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi de göreceksiniz orada. İmamlık yaparken. Ve arkadan öne doğru bakıyorsanız sol tarafta tahtlar göreceksiniz. Altın tahtlar, bu söylediğim hüviyette. Tahtların üzerinde namaz kılarken kimseyi göremezsiniz. Çünkü hepsi huzur namazının müntesiplerindir. Namazdaysak mutlaka o sırada onlar da namaz kılıyorlardır bizimle beraber. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indiği ilahisidir orası. İlahi huzurudur. O huzurda tahtlar mevcuttur. Tahtları boşlukta göreceksiniz. Hiçbir yere dayanmazlar. Onları boşlukta tutanlar ise arşı tutan meleklerdir. Beka makamı %61'den itibaren kişinin kalbindeki nurları, faziletleri arttırır. Ne zaman ki o kişi daimi zikre ulaşır, daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde mutlaka nurlar %61'den 71'e yükselmiştir. O kişi günün yarısından daha fazla zikre buna dayalı olarak ulaşmıştır. Ve bu günün yarısından daha ötedeki zikir o kişiye zühd makamını sağlar. Kişi artık zahit olmuştur. Kalbindeki, nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşmıştır. Kişi %81 nur birikimine kadar hep zühd makamında kalır. Zühd, zahit demektir. Allah Teala beka makamı için Enam suresinin 135. ayet-i kerimesinde onlara Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. Allah'ın zatında demiyor, Allah'ın indinde teslim yurdu vardır. İşte bunlar altın tahtlar. Zühd makamı için ne diyor Allah Teala velayetin 3. makamı için? Zühd makamı için zühd kelimesinin kullanıldığı yer bir tek ayet.
Yusuf suresinin 20. ayeti kerimesi. Allah Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor. Yoldan geçenler kardeşlerinin kuyuya attığı Yusuf'u kuyudan çekip çıkarıyorlar, kurtarıyorlar ve onu esir tüccarlarına satıyorlar. Az bir bedel karşılığı birkaç dirheme. Öyleyse zühdün temel manası bir şeye değer vermemek. Öyleyse ne zaman bir kişi zahit olur? Zikirle zikirsizlik arasındaki tercihine göre. Ne zaman bir kişi günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, o zaman zikre karşı zahittir. Zikirsizliğe karşı yani zahittir. Zikirsizliğe değer vermiyor ama zikre değer verdiğini her gün günün yarısından daha fazla zikrederek Allah'a ispat ediyor. Bu kişi zahittir. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'den 81'e kadar zühd makamında devam ediyor ama kişi de zikrini günün yarısından ötede giderek arttırıyor. O artmanın daimi zikre doğru ulaştığı bir yerlerde, yaklaştığı bir yerlerde %81 nur birikimi kişinin kalbinde oluşur. Bu noktadan itibaren bu kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeye başlar. Asla işlememeye başlar. Ama nefsinin kalbinde hala %19 karanlık var. Buna rağmen, nefsin kalbindeki bu karanlığa rağmen fizik vücut artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Burası velayetin 4. makamıdır. Muhsinler makamı. Allah Teala Nisa 125'te diyor ki: "Femen eslemu veçhiye lillahi ve hüve muhsinun." O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiştir, ondan daha dinde fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. O kişi muhsinlerden olmuştur diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki bunu hanif olarak gerçekleştirmiştir. Kimdir muhsin olan kişi? Fizik vücudunu ahsen kılan kişidir. Ne demek fizik vücudunun ahsen oluşu? Fizik vücudunun Allah'a ulaşması mı? Hayır. Ama fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi hali. Burada fizik vücudun ahsen oluşu söz konusudur. Ahsen, güzellerin en güzeli demek. Ve hedefte fizik vücut için budur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek. İşte fizik vücudun Allah'a teslimi. Ama nefsin kalbinde hala %9 karanlık var. Netice değişmez. Bir gün kişi daimi zikrin sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olduğu andan itibaren artık zulmani kapı hiçbir zaman açılmayacağı için kalp zaten nurla dolmuştur. Bir daha o nur boşalmayacaktır. Karanlıklar tekrar kalbin hiçbir noktasını işgal edemeyecektir. Böylece kişi daimi zikre ulaşmış olur. Daimi zikre ulaşırsa ne olur?
Daimi zikre ulaşırsa kişi velayetin beşinci makamına ulaşır. Bu makamın adı Ulul Elbab makamıdır. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 190-191'de li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab kullarım için diyor Allah Teala ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır diyor. Üç halin üçünde de kişi isterse ayakta olsun, isterse oturuyor olsun, isterse yatıyor olsun. Üç halin zaten kişi dört halde bulunamaz. Üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya yatıyordur. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah'ı zikredenler daimi zikrin sahipleridir. Bunlara zikir ehli diyor Allah-u Teala. Peki bunların özellikleri ne? Ulul Elbab'ın özelliği ne? Ulul Elbab hikmet sahibidir. Beş duyuyla hissedilmeyecek olan, görülemeyecek olan şeyleri, baş gözüyle görülemeyecek olan şeyleri kalbindeki gözle görebilen, baştaki kulakla işitilemeyecek olan şeyleri, Allah'ın söylediklerini kalbindeki kulakla işiten bir özelliğin sahibidir kişi. İşte kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Öyleyse Ulul Elbab'ın özelliği nedir? Birinci özellik, Ulul Elbab daimi zikrin sahibidir. Kesintisiz bir zikir, o kişinin kalbini bütün afetlerden devamlı olarak arındırır ve onu devamlı olarak hep en güzel seviyede tutar. Kalbin içine asla bir karanlığın girebilmesi mümkün değildir. O kalp %100 afetlerden temizlenmiştir. Birinci özellik. İkinci özelliği ne? O kişinin demin söylediğimiz gibi kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın gösterdiği her şeyi görür. Allah'ın kendisine söylediği her şeyi de işitir. Üçüncü özelliği kalbinde hiç afet kalmaması, afetlerin yerini faziletlerin %100 alması. Öyleyse bir, kişi daimi zikrin sahibi, iki, kalp gözü açık, üç, kalp kulağı açık, dört, nefsinin kalbinde hiçbir afet artık kalmamış durumda. Öyleyse kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasının arkasında ne var? Nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmaması. O zaman Allah Teala onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir insan üç tane de vasıf şartının sahibi olur. O kişi ehli tezekkürdür, o kişi ehli hayırdır, o kişi ehli hükümdür. Bunlara, bu vasıfların sahibi olan insanlara Allah-u Teala hikmet sahipleri diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında Ulul Elbab makamı hikmetin başlangıç makamıdır. Ne demek kişi ehli tezekkürdür? Kişi Allah ile her konuyu müzakere edebilir. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Müzakere, karşılıklı konuşmak.
tezekkürde müzakere eden, müzekkir, tezekkür, müzakere fiili. Peki niçin bu kişi ehli hayırdır? Çünkü daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Kim derecat kazanıyorsa o hayır kazanmıştır. Kazandığımız hayrın hayır olduğunu nereden anlarız? Kazandığımız derecelerden. Hep daimi zikrin sahibiysek her saniye mutlaka derecat kazanan birisiyiz. Peki üçüncü özelliği nedir? Vasıf şartlarının üçüncü özelliği, bu kişi ehli hükümdür. Hikmet sahibidir. Hem Allah'ın fizik ötesi nimetlerine sahip olduğu için Allah'tan gelecek her türlü bilgiye açıktır. Bu bakımdan başkalarından farklı bir hüviyeti vardır. Ehli tezekkür olması sebebiyle ufku kapanmaz. Ne zaman bildiklerinin sonuna ulaşırsa ve orada takılırsa Allah-u Teala mutlaka ona ondan ötesini de söyleyip yeni bir ufuk açar. O kişi Kur'an-ı Kerim'de hangi ayete baksa, o ayetin eğer Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamaktan biriyle alakalıysa hangi basamağa ait olduğunu bir bakışta mutlaka bulur. Ehli hüküm olmuştur kişi. Böyle insanlara daimi zikrin sahibi olup da bu yedi vasfın sahibi olan, bu yedi özelliğin sahibi olan herkes zikir ehlidir, herkes hikmet sahibidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala üç tane yakinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. İlmel yakin, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlar. İlim açısından kişinin yakin hasıl etmesi, üçüncü basamaktan başlar, artarak devam eder. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar ilmel yakinin muhtevasında bir ayetlerin tilaveti karşısında konuları öğrenmek vardır. 14. basamağa kadar gelir bu. 14. basamaktan 21. basamağa kadar nefsin tezkiyesi gelir. Aynel yakinin nefs tezkiyesi sonucudur. Ama tezkiyeden sonra kitabın öğretilmesi gelecektir. Tezkiyeye kadar kitabın lafzı, Kur'an-ı Kerim'in lafzı hakimdir. Bu ilmel yakini içerir. Ama buradan itibaren İlmel yakin bitmektedir. Çünkü Kur'an'ın ruhuna giriliyor. Fena makamında, beka makamında, zühd makamında, muhsinler makamında, ard arda velayetin dört makamında artık Kur'an'ın ruhu var. Burada Kur'an'ın ruhuna girmeden evvel ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama hakkül yakin, aynel yakin, affedersiniz, başlamamıştır. Öyleyse aynel yakinin başladığı nokta ayn göz manasına giriyor. Yani kalp gözüyle görme olayı ifade ediliyor. Ama sadece görme ve kalp gözüyle görme, kalp kulağıyla işitme yetmiyor. Kişinin aynel yakinin sahibi olabilmesi için daimi zikrin sahibi olması, hikmet sahibi olması lazım. Ancak hikmet sahibi olanlar aynel yakinin sahibidir. Öyleyse fena, beka, züht ve muhsinler makamları
dört makamdır ki Kur'an'ın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ruhlarını içerirler. Bu süreç içerisinde kişinin kalp gözü açılabilir, kalp kulağı açılabilir. O zaman bu kişi ilim ehli olmanın ötesine geçer. Yani ilmel yakinin ötesine geçer. Ama aynel yakine de ulaşamaz. İlim ehli olmanın ötesine geçer, irfan ehli olur. Kalp gözü ve kalp kulağı açılan herkes ariftir. Ama her arif hikmet sahibi değildir. Arifin hikmet sahibi arif olduğu nokta daimi zikrin sahibi olduğu noktadır. Öyleyse farklı bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu farklı dizaynı layık olduğu noktalarda tezekkür edin. Ulul elbab, ihlas, ulul elbab, affedersiniz. Fena billah, beka billah, zühd ve muhsinler makamları. Bu makamlar ilmel yakinin ötesidir. Ama aynel yakine de henüz varılamamıştır. Varılamamıştır ama Kur'an'ın lafzından ruhuna geçildiği için bir defa ilmel yakin açılmıştır. Yani baş gözünle, baş kulağınla elde edilen bilgilerin ötesi söz konusudur artık. İlim müessesesi açılmıştır ama kitabın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ruhu öğrenilmesine rağmen, oraya kadar geçen sürede fizik vücutta Allah'a teslim edilmesine rağmen o kişi hikmet ehli olamamıştır, hikmet sahibi olamamıştır. Ama ne zaman o kişinin kalp gözü açılmışsa o zaman bu mutlaka ilmel yakinin ötesidir. Çünkü kişi artık alim olmak hüviyetinin ötesine geçmiş, arif olmuştur. Kişi alim olmanın ötesine geçmiş ve arif olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, arif olmak kişiyi devam eder, devam ettirir, daimi zikre ulaştığı zaman hikmet ehli kılar. Hikmet ehli aynı zamanda ariftir. Ama o arif olan kişi bundan evvel arifti, hikmet sahibi değildi. Öyleyse her hikmet sahibi ariftir ama her arif hikmet sahibi değildir. İrfanın sahibidir. Öyleyse aynel yakinin bittiği, aynel yakinin başladığı nokta ulul elbab makamıdır. Ulul elbab makamında Allah Teala o kişiye daimi zikrin sahibi olup da mutlaka kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı zaman devrin imamının dergahının özelliklerini, bütün sırlarını gösterir. Altın kapıyı gösterir. Yedinci kata çıkabileceklerin ders gördüğü çekme katı gösterir. Yedinci kata kadar yükselebilenlerin, altıncı kata kadar yükselebilenlerin dersi anlarının nasıl yapıldığını gösterir. Altın para konusundaki kocaman bir para küme, bir küme para, altın para gösterilir. Sıralar gösterilir. Ve her sıradaki 10 kişilik evliya namzetleri gösterilir. Oranın sırları gösterilir. Sadece zemin kat. Burada daimi zikre ulaşan kişinin kalbi bir mertebe müzeyyen olur. Sadece zemin katla. Ne zaman ki o kişi birinci gök katını Allah Teala tarafından gösterilen birinci gök katını görmeye başlar, bu noktadan itibaren artık o kişi muhlistir. Yani kalbi halis olmuştur. Ve birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında bu kişinin kalbi
7 kademe müzeyyen olur. Birinci kattaki secde mahallini görür. İkinci kattaki su arınma havuzlarını görür. Üçüncü kattaki iki katlı mescidi görür. Ve oradan mihenk menfezine ulaşır. Mihenk menfezini görür. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan sonsuz silindir. Sonra dördüncü katta Beytül Makdes'in aslını görür. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslını görür. Daha ötede ne görür? Altıncı katta Sıbkatullah olma mahallini görür. Orada Allah'ın nurları söz konusudur. O Allah'ın nurlarına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın nurları kişiyi beyaz, çok aşıl, açık beyaz renge boyar yüzünü ve ellerini. Oradaki nur kalıbından gelen nurlar, kişi orada sıbkatullah olur. Ve yedinci katta da yedi tane alem gösterilir o kişiye. Hepsinde ihlas makamının sahibidir kişi. Nefsinin kalbi halis olmuştur. Allah-u Teala ihlas makamı için buyuruyor ki Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Sadece Allah'a muhlis kullar olmakla nefsinin kalbi halis olan kullar olmakla dinde nefslerinin kalbini halis kılan kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Bu halis olma 7 gök katı boyunca devamlı en güzele doğru bir tezyini ifade eder süslenmeyi, güzelleşmeyi. Kişi Ullelbab makamında bir mertebe, İhlas makamında 7 mertebe müzeyyen olur. 8 mertebe oldu. Ve 7 mertebe müzeyyen olmanın sonunda 7 tane gök katı ve Sitetül Müntaha o kişiye gösterildiği zaman İhlas makamı tamamlanır. Kim Sitetül Müntaha'yı görürse mutlaka Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh Allah'ın söylediği kelimelerle gerçekleşir. Tövbe-i Nasuh söz konusu olduğu zaman o Tövbe-i Nasuh'un neticesinde kişi salah makamına adım atar. Tövbe-i Nasuh salah makamının birinci makamını içerir. Bu kişinin kalbinde bir mertebe müzeyyen olmayı arttırır. Salah makamının ikinci kademesinde o kişinin Allah günahlarını örter. Hangi günahlarını? Mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları. Mürşidine ulaşan kişi henüz nefsinin kalbinde aklanmayı sağlamamıştır. Daha yeni başlıyor aklanma. Onun için hatalar işlemeye devam edecektir. O günahlarını da Allah-u Teala İhlas makamının ikinci mertebesinde, ikinci kademesinde örter. Bu ikinci mertebe müzeyyen olmaktır. Daha sonra Allah-u Teala o kişiye salah nurunu verecektir. Ama bundan evvel o kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Üçüncü mertebe müzeyyen olmak. O kişinin başının üzerine salah nurunu verecektir. Dördüncü mertebe
Hüzeyinullah. İşte burada bu kişi irşada ulaşır. Salah makamının dördüncü mertebesi irşada ulaşma noktasıdır. Velayetin salah makamının dördüncü kademesi aynı zamanda dört mertebe kişinin kalbinin müzeyyen olmasını ifade eder. Sekiz mertebe ullelbab ve ihlaslı olmuştu. Dört mertebe de burada, 12 mertebe. 12 mertebe o kişinin iradesinin Allah'a teslim etmesi için, teslim olması için onu hazır hale getirmiştir. Kişi irade teslimi talebinde bulunur. Allah Teala mutlaka talebi kabul eder kişi ehil olduğu için. Ve o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisi Allah Teala verir. İşte burası bir insanın dünya hayatında Allah ile olan ilişkilerine ulaşabileceği normal standartlarda en üstün mertebedir. Salah makamının beşinci kademesi. Peki bundan sonra daha üstün kimse var mıdır? Vardır. Her kavimdeki Resuller salah makamının altıncı mertebesini ifade eder. Daha üstünü var mıdır? Devrinin imamı her kavimdeki Resullerden bir tanesidir. Ve tasarruf rızasının sahibi olan tek kişidir dünya üzerinde ve Allah'ın tasarrufundadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece görüyoruz ki velayet yedi tane makamdan oluşur. Ama yedinci makam özellikle yedi tane kademe içerir. Bu yedi kademeden her biri ayrı ayrı vasıflı kılar kişiyi. Öyleyse İhlas makamındaki yedi tane muhtevaya baktığımız zaman bunlar sadece gök katlarının görülmesidir. Ama salah makamı yedi tane ruh içerir. Yani yedinci kademenin, yedinci makamın yedi tane de ruhu vardır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilme, günahların örtülmesi, sevaba çevrilmesi, salah nurunun verilmesi, iradenin teslimi, her biri ayrı ayrı ruhlardır. Salah makamının bir ruhu da Resullerin oluşmasını ifade eder. Son ruhsa ruhun yedinci muhtevası tasarruf müessesesini ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel gün daha tamamlandı. Bir defa daha bir beraberliği, gönül gönüle yaşamayı Allah Teala bizlere nasip kıldığı için bundan büyük huzur duyduk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada sona erdirmek istiyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Dallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah bizi yaratan, sonra öldürecek olan, sonra yeniden diriltecek olan. Kıyamet günü hepimiz yeniden dirileceğiz. Ve cennet veya cehennem hayatını yaşamak üzere iki gruba ayrılacağız. Bir tarafta sonsuza kadar cehennemde olmak, ateşler içinde kavrulmak, yanmak, sonsuz acılara sonsuza kadar tahammül etmek söz konusu. Öbür tarafta cennet bahçelerinde sonsuz bir kesintisiz saadeti yaşamak. İşte bu sonsuza kadar yaşamak, cennette yaşamak, mutlulukların mutlaka en büyüğüdür. Her türlü nimetin hemen size sunulabilecek standartlarda emrinize hazır olması, cennetteki orayı hak etmiş olanlarla birlikte yaşayacağınız bir sonsuz hayat. Milyarlarca yıl. Ta ki cennetin de cehennemin de gökleri çatlasın. Bir taraftan cehenneme girenlerin yaşayacakları sonsuz azap, işkenceler. Bir taraftan cennette yaşayacak olanların sonsuz huzurları, kesintisiz mutlulukları. Hangisini tercih edersiniz? Sevgili kardeşlerim, gururu ve kibiri yüzünden, inadı yüzünden cehenneme girecek olan iblis, elinden gelse bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürürdü. Ama Allah Teala insana akıl ve irade vermiş. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor. Ne demek aklını kullanmak? Aklını kullanmak, terazinin bir tarafında cehennem varken, bir tarafında cennet varken, cenneti seçmektir. Sonsuza kadar mutluluğu hem bu dünyada yaşamak, hem de kıyametten sonra cennette sonsuza kadar yaşamak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için bir cennet, bir cehennem olayı mutlaka mevcut. Bütün insanların kıyametten sonra gideceği iki istikamet var. Bir, Allah'a yönelenlerin istikameti cennet. İki, farkına vararak veya varmayarak şeytana yönelenlerin istikameti cehennem. Öyleyse mutsuzluk, huzur, huzursuzluk,
Sıkıntı, acı, işkence, hepsi cehennemde. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cehennemden birçok kesit vermiş. Orada insanların ne kadar acı çekecekleri açık açık anlatılıyor. Midelerini ve bağırsaklarını parça parça eden, içilmeyecek kadar korkunç, negatif lezzetlere sahip olan sular, içkiler ve kesintisiz bir işkence. Şu dünyada yaşayan insanlardan cehennemi seçenler, biliniz ki sevgili kardeşlerim, akıllarını kullanmayanlardır. Öylesine Allah-u Teala insanları seviyor ki, o insanların sadece bir tek dileği Allah'a ulaşmayı dilemeleri, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeleri, sadece dilemeleri o kişileri cehennemden mutlak olarak kurtarır. Allah onları mürşitlerine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci kat cennetin sahibi olan bu insanlar, cehennemden derhal kurtulan, birinci kat cennetin sahibi olan bu insanlar, Allah'ın kendilerine gösterdiği ve sevdirdiği mürşitlerine ulaştıkları zaman gözyaşlarıyla ona tabi olurlar. Bu ikinci safhadır. İkinci kat cenneti ifade eder. Sonra da böyle olan insanların, yani Allah'a milaki olmayı dileyen insanların Allah-u Teala tarafından ulaştırılacakları yer mutlaka zatıdır. Onların ruhları 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Ve Sitret-i Münta'dan iki bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu ifna olmak, yok olmak, Allah'ın zatında fani olmak, bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Ve birinci kat cennette, ikinci kat cennette, üçüncü kat cennette bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Karşılıksız demekte haklı mıyız? Çünkü sadece bir tek dilek var. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. İşte bak, kalbimden sana bir talepte bulunuyorum. Beni de felaha erenlerden kıl. Daha siz bu sözü söyler söylemez, eğer bu söz şuradan geliyorsa, kalpten geliyorsa, kalbinizdeki bir gerçeği Allah-u Teala'ya açıklıyorsanız, gerçekten kalben ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı diliyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, biliniz ki siz mutlaka cennetliksiniz. Böyle bir şeyi söyleyip de ölen insan, kalpten bu talebi yapıp da hemen arkasından birkaç dakika içinde ölen bir kişi düşünün. Bu kişinin hiçbir damla sevabı olmasa bile, Allah-u Teala sadece birçok da günahı olsa bile, Allah-u Teala bu dileğin sahibi oldu diye onun günahlarını örter. Sevaplarını ise aynen bırakır. Ve diyelim ki bu kişi günahlar işlemiş. Sonra Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne olur? Kim Allah'a milaki olmayı dilerse
Allah onun günahlarını örter. Sevaba çevirmez ama örter. Örterse ne olur? Örterse günahları sıfır olur. Bu adamın bir tek derecelik sevabı olsa, ki olmaması mümkün değildir, hiç kimse için hiçbir sevap kazanmadığı bir dünya hayatı yaşaması mümkün değildir. Bir tek namaz kılsa o namazdan derecat kazanır ve amel defterine mutlaka bulunur. Birine ufacık bir yardımda bulunsa ondan sevap kazanır. Hiç kimsenin kötü bir insan olsa bile hiçbir sevap kazanmaması mümkün değildir.

Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından bir garanti altına alınıyor. Allah Teala diyor ki: "Yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib." Allah ona yöneleni Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ini seçer kendisine. İster ki herkes cennete girsin. Ama onların cennete girebilmeleri için bir dilekte bulunmaları lazım. İnsanlar, şeytan o dileği gizlediği için böyle bir tek dilekle, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle cennete gireceğini elbette bilmiyorlar. Öyle diyorlar ki insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirmedikçe cennete giremez. Ama bu zanlarının başarı kazanması da mümkün değil. Çünkü kim İslam'ın 5 şartını yaşar da sonra ölürse o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte İslam'ın 5 şartı. İslam 5 şarttan değil 7 şarttan ibarettir. Allah'ın bir yedilik kaidesi var. 7 kat gökler, 7 kat yerler, yeryüzünün 7 katmanı, yani dünyada verilen bu gezegenin merkezine doğru olan 7 kat yerleri. Sevgili kardeşlerim, bir yedili sistemle Allah Teala her şeyi yaratmış. İşte o 7 tane gök katını ruhunuzun açmasını istiyor musunuz? Bunun gerçekleşmesi sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, birinci kat cennetini otomatik olarak sahip olur. Bir tek dilek ve cennet. Mutlak cennet. Neden? Çünkü Allah Teala günahlarını örtüyor. Peki dilemeseydi ne olacaktı? Dilemeseydi o kişinin kazandığı dereceler Allah'a ulaşmayı dilemediği için heba olacaktı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah günahlarını örtüyor, geriye sadece sevapları kalıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, inkar eden, ki inkar eden hiç kimse dileyemez, dilemesi mümkün değildir. Bu sebeple dilemeyen herkesin kazandığı ibadetleri sebebiyle kazandığı veya başkalarına iyilik etmeleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi heba olur. Bir tek dileğin sahibi olan, Allah'a ameni olan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir müminin bu dilek sebebiyle cennete girmesi söz konusudur. Yani mümin Allah'a inanan demek, iman eden demek, mümin demek. Gene bir mümin düşünün, bu kişi Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Dilemiyorsa onun günahları örtülmez. Bu kişi de aminodur. Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi de aminodur. Ama dilemeyen kişi cehenneme gidecek olan ama Allah'a iman eden birisidir. Allah Teala diyor ki böyle olan insanlar için o kafirlere
Kıyamet günü imanları fayda vermedi diyor. Öyleyse mümin ve kafir tabirini dikkatle yerlerine oturtalım. İki nevi mümin var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler cennete girecek olanlardır. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan müminler. Bunlar İslam'ın beş şartına inanırlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan insan mutlaka cennete gireceklerler. Buna inandırılmışlar. Halbuki altıncı şart zikirdir. Yediğin şartsa asıl önemlisi, bunların hepsinin altısının toplamından daha önemlisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Neden hepsinden daha önemlisi? Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi Allah'a inanıyor diye mümindir ama cehenneme girecek olan bir mümindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı, Kur'an-ı Kerim'deki esaslarını insanları cehenneme götürmek için şeytanın yaptığı türlü tuzaklarla, kurduğu türlü tuzaklarla mahvedilmiş. İnsanlar diyorlar ki İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve hadis de var üstelik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güya bir bedeviyle konuşuyor. O bedevi ona diyor ki, ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? O da diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunların hepsini yaparsam

O kişi takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa cennete giremez. Allah Teala diyor ki Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Münib ol yani. Allah'a ulaşmayı dile. Ve takva sahibi ol. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Peki bu ilk takva mıdır? Daha iyi bir takva varsa ikinci takva varsın olmasın. Birinci takvada da kişi cennete girer. Ama ne yazık ki bu ilk takva. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'a münip ol, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Sonra diyor ki ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte bu gizli şirktir. Dinlerinde fırkalara ayrılanlar kimlerdir? O tek fırkanın Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu o tek fırkanın sahibi olmayanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki insan olarak yaratmış bunun için sizi. İnsan demek kainatta Allah'ın yarattığı mahlukların en üstünü. Meleklerden de, cinlerden de üstündür insan. Allah Teala insana neden üstünlük vermiştir? İnsanın üstün olmasının arkasında ne vardır? Allah'ın Adem Aleyhisselam'a üfürdüğü ruh. İnsanlardan başka hiçbir mahluk da yok. İşte böyle bir dizayn içerisinde bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği takdirde o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olur. Bu noktada Allah Teala onun günahlarını örter. Allah Teala diyor ki: "Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin." Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala bu imkanları verir. Günahlarını örter. Sevgili kardeşlerim, günahların örtülmesi sevaba çevrilmek değildir. Peki, günahlar sevaba çevrilir mi? Elbette çevrilir. Kim mürşidine ulaşır da nefs tezkiyesine başlarsa, o zaman onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşide tabi olup nefs tezkiyesine başlarsa amelü salihat diyor. Nefsi ıslah edici amellere başlarsa. İşte onun günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Acaba o kadar mı? Hayır. Bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı

Ne demek bu? Onlara derecat kazandırması Allah-u Teala'nın. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir kanunu var. Kim diyor bir derecat kaybederse o sadece bir derecat kaybetmiştir. Günahlarda artış yapmayız. Kaybedilen derecelerde artış yapmayız diyor Allah-u Teala. Ama diyor kim bir derecelik bir sevap kazanırsa onu diyor onun 10 katını veririz diyor. Muradı ne? En çok sevdiği mahluk olan insanın cehennemden kurtulması. İstiyor ki herkes cennete girsin. İstiyor ki herkes o mutluluğu yaşasın. Ama öbür taraftan da bütün insanları bir nefsle yaratıyor, ruhundan da üflüyor. Ruh muhtevasında %100 hasletleri barındırıyor. Nefs de muhtevasında %100 afetleri barındırıyor. Böylece Allah'ın o muhteşem dengesi gene çıkıyor ortaya. Biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Yani ne kadar günah, o kadar sevap olayı. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Kötülüklerle iyilikler dengede. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala o kişiye öğütlediği Allah'a ulaşmayı dile emrini kişi yerine getirmiyor. Getirmiyorsa o kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Neden? Çünkü o kişi devamlı günahlar işleyecek. Nefs tezkiyesi olmadığı için günahları sebebiyle bundan sonra kazanacağı dereceler mutlaka kaybedeceği derecelerden az olacaktır. Nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu olan bir insan mutlaka hatalar yapar. Ve günahları süratle artar. Allah Teala bütün insanları cennete almayı dilediği için öyle bir muhteva koymuş ki o kişi günah yaparsa bir derecelik günahına karşılık bir derece yazdırıyor amel defterine. Kiramen katibe meleklerine yazdırıyor. Ama bu kişi bir derecelik sevap işlerse o kişi mürşidine tabi olmasa da 10 derece yazılıyor amel defterine. Tabi olduğu andan itibaren bir derece karşılık 100 derece yazılıyor. Bu kişinin birinci gök katına ruhu çıkana kadar durum bu. İkinci gök katına çıktığı zaman ruhu ne zaman çıkar? O kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah'tan mürşidini ister. Mürşidine tabi olur. Ve ondan sonra Allah'ın emrettiği zikri yapmaya başlar. İşte bu zikirlerin artışına paralel olarak kişinin ruhu önce birinci gök katına, sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra zikir hücrelerinde kişi zikrini tamamlayacaktır. Ve ruhu oradan Sitre-i Münteha'ya ulaşacak. Sitre-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah arşa istiva etmiştir. Oradadır. Ruh Allah'a ulaşacak. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. İfna olacaktır. İşte bu fena filah işlemidir. Yani Allah'ın zatında ifna olmak, ani olmak, yok olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kadar çok istiyor ki insanları kurtarmayı. Diyor ki sen
bir derece kazanacaksın. Birinci gök katındaysan, birinci gök katına ulaşmışsan, ben sana bunun 100 katını vereceğim. Başlangıçta zaten herkese bir oran veriyor. Herkes kazandığı bir derece karşılık 10 derece kazanma imkanının sahibi. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren birinci gök katına ulaşana kadar bu kişinin kazandığı derece 1'e 100 oluyor. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkıp da birinci katına ulaştığı zamana kadar, yani mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması demek, tabiyetle beraber başlayan 1'e 100 kazanç, 1'e 100 kazanç Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlamaz. Mürşidinize tabiyet bunun esasıdır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse bir ömür boyu kazancı hep 1'e 10'dur. Bir ömür boyu derece sistemi böyle çalışır. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah anında bunu bilir. Kiramen katibin melekleri de, kişinin kalbinden geçenleri de kaydettikleri cihetle onlar da onu bilirler ve derece sistemi derhal değişir kişinin. 1'e 10 iken 1'e 100 olur. Mürşidine tabiyetinde bu 1'e 200 olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında 300 olur. Fizik vücudun tesliminde 400 olur. Nefsini tesliminde 500 olur. Böyle mi gidiyor dereceler? Sevgili kardeşlerim, bir kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra Allah Teala ona onun derecelerini otomatik olarak arttırır. Bu kişi Allah'ın yolunda 1'e 700'e kadar derecat kazanacaktır. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra hep orada kalırsa, bu kişi düşmezse, fıska düşmezse 1'e 700 devam edecektir. Birinci gök katı 1'e 100'ü, ikinci gök katındayken ruhun yolculuğu 1'e 200'ü, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 300, 400, 500, 600, 1'e 700'ü kişi kazanır ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra bir ömür boyu eğer aynı seviyeyi muhafaza edebilirse zikri, yani günde yaklaşık 3 saat bu kişi zikrederse, bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir insan, sevgili kardeşlerim, bu cennet mutluluğuna sahip olurken dünya mutluluğunda yarısına otomatik olarak sahip olur. Neden? Çünkü o kişi zikir yaptığı zaman Allah Teala onun nefsinin kalbine nurları göndermeye başlar. Bu nurlar 1'e
nefsin kalbinde yer ettikçe, nefsin kalbinin %7-7 nurla dolması söz konusudur. Başlangıçta %2 rahmet nuru girer. Bunlar öncüdür. Ondan sonra tam 7 tane %7'lik nur girer. Bunun manası ruhun Allah'a doğru 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarını aşarak Allah'ın zatına, 7 tane gök katına, 7. katta 7 tane alemi geçtikten sonra ulaşmasıdır. İşte bu süreç içerisinde o kişinin nefsi başlangıçta %2 rahmet nurundan sonra %7 defa 7, %49 fazıl nuru girer kişinin nefsinin kalbine. Bu fazıllar o kişinin nefsinin kalbini ruhun hasletleriyle eşdeğer olan fazıllarla doldurur. %2 baştan aldığı nur vardı, %49 daha, %51 nur o kişinin nefsinin kalbinde yerleşmiş olur. Karanlıklara ise %49 imkan kalır. O kişinin nefsinin kalbinin %49'u karanlıktır, %51'i nurla dolmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu kişi yarı yarıya mutluluğun, %51 mutluluğun sahibidir. Eğer zikrini bu seviyede tutabilirse, bir ömür boyu bu muhtevanın içinde yaşar. Peki, kalbinin durumu nedir? Kalbinin durumu, başlangıçta %2 rahmet nuru, geriye kalan zaman parçasında %49 fazıl nuruyla %51 nurdur. Bu kişinin davranış biçimleri dizisi yarıdan daha fazla güzel davranışları ifade eder, derecat kazandıran davranışları ifade eder. Bu kişi ibadetlerini devam ettirdiği sürece bu mutluluğu günde 3 saatlik bir zikri bir ömür boyu devam ettirebilse, bir ömür boyu bu hüviyette kalır ve kıyametten sonra gideceği yer mutlaka 3. kat cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 1. kat cenneti hak etmiştir. Mürşidine tabi olmuştur. 2. kat cenneti hak etmiştir. Ve ruhunu Allah'a ulaştırmış, nefsinin kalbinde %51 tezkiyeye ulaştırmıştır. 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Gerisine ulaşmayı dilemediği sürece bu seviyeyi 3 saat zikri muhafaza edebilirse bir ömür boyu yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşar, cenneti de kesin olarak kazanmıştır. 3. kat cennetin sahibidir. Vazgeçmedikçe, zikirlerini devam ettirdiği sürece bu garantinin içinde yaşar kişi. Ve bu kişi dünya hayatında yarı yarıya mutluluğu yaşayan biridir ama cennete mutlaka girecektir. Sonsuz hayatını cennette geçirecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bunların hiçbirisi gerçekleşemeyecekti. Öyleyse kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir, bir dilektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sizlerin mutlu olmasını istiyor. Sadece istediği şey bu kadar.
hepinizin mutlu olması. Ve de bunun için dünyadaki en kolay şeyi insanlara nasip etmiş. Sadece bir dilekte bulunacak insan. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Geri kalanını o yapmayacak. Allah ona yaptıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala sizleri ne kadar seviyor? Tabii bize sorarsanız burada bırakmamalısınız. Zikrinizi arttırmalısınız. Dik yokuşu aşmalısınız. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmelisiniz. Daimi zikre ulaşmalısınız. Nefsinizi de Allah'a teslim etmelisiniz. İradenizi de Allah'a teslim etmelisiniz. Daha sonra ve irşad makamına, irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle vazifeli kılınmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki dünya bunları adım adım bizden öğrenecektir. Öğrendiği zaman önemli olan o noktadır ki tahkik edecektir. Tahkik ettiği zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görecek ve o zaman dinlemeyip de Kur'an-ı Kerim'i tahkik etmediği için yıllar boyu dalalette kaldığına çok üzülecektir ve büyük bir pişmanlıkla pişman olacaktır. Şeytan insanlara böyle oyun oynar. İnsanlara Kur'an hakikatlerini anlatacak olanı bir sahtekar gibi göstermeye çalışır. Ve bunu büyük ölçüde de başarır. Son derece kurnaz bir mahluk. Ama istediği şey sadece bunu geciktirebilmektir. Çünkü bilir ki bir gün ufuklar aydınlanacaktır. Artık ufuklar aydınlanmıştır sevgili kardeşlerim. İnsanlar hakikatleri tahkik ediyorlar artık. Tahkik ettikleri zaman ne görüyorlar? Bütün kardeşlerimizin anlattığı şeyler sadece Kur'an hakikatleridir. Ve onların İslam'ın 5 şartıyla sınırlandırıldıkları, hudutlandırıldıkları için bilmedikleri Kur'an hakikatleri. İnsanlar onları öğrenecekler ve yaşamaya başlayacaklar. Bütün dünya, adım adım bütün dünyaya Allah'ın güzellikleri yaşanacak. Çünkü bütün dünya öğrenecek ki dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Ve bu istikamette 4 kitapta da Kur'an, İncil, Tevrat ve dördüncü bir kitap. Aslında Allah Teala bütün peygamberlere en azından sayfalar vermiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan bütün peygamberler Allah'ın en yakın dostlarıdır. Onlar Allah'ın hakikatlerini hayatları pahasına hep öğretmeye çalışmışlardır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle ulaşıp da yakalayabileceğiniz kadar yakın.
Sadece bir dilek bütün insanları dünya mutluluğunun yarısına ulaştırır. Eğer sonsuza kadar cennette yaşamak istiyorlarsa bir tek dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, bu dileğin sahibini Allah kendisine ulaştıracaktır. Ve üçüncü kat cennetinde sahibi kılacaktır. Dünya mutluluğunun da yarısını ona hibe edecektir, karşılıksız verecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha. Selamu aleyküm.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzu billahi minneşşeytan ecelis. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz Resuller, Nebiler. Kur'an'ın indirilişinden 14 asır sonra bir kavram kargaşası İslam'a hakim olmuş durumda. Ve akaid dört tane temel ayaktan oluşuyor. Birincisi, bütün nebiler Resul'dür. Erhak tam yerlerine oturuyor. Gerçekten bütün nebiler Resul'dür. Evvela nebi kimdir? Kur'an-ı Kerim'i A'dan Z'ye incelediğimizde Nebi'nin kim olduğu konusunda kesin bir hükme varıyoruz. Nebi, Kur'an-ı Kerim'de peygamber olarak vasıflandırılan insanları kaplıyor sadece. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Nebi'dir. Hazreti İbrahim Nebi'dir. Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Yakup, Kur'an'da geçen birçok peygamber var. Allah Teala peygamber kelimesi biliyorsunuz Arapça değil, Farsça. Farsça Resul kelimesinin karşılığı değil, Nebi kelimesinin karşılığı. Türkçemizde peygamber dediğimiz zaman Allah'ın nebilerini kastederiz. Nebiler, peygamberler. Ve kavramlar öylesine birbirine karışmış ki bu dört ayaktan birincisi akaidde tam yerlerine oturuyor. Gerçekten tam Kur'an'a uygun bir sonuç. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Kur'an'a tam uygun bir sonuçla karşı karşıyayız. Hay Allah razı olsun. Değişmeyen bir bu kalmış zaten. Peki ikinci ayak. Bütün Resuller nebidir. Yanlış sevgili kardeşlerim. Bütün Resuller nebi değildir. Nebilerin binde birinden daha azı, affedersiniz, tam tersini söyledim. Resullerin binde birinden daha azı Resul'dür. Tekrar ediyorum, bir defa daha tekrar ediyorum. Resullerin binde birinden daha azı Nebidir. Geri kalanların hepsi Veli Resul'dür. Öyleyse iki türlü risalet müessesesi var. Kur'an'da yani risaletle emredilmiş olan insanlar, Allah'ın Resulü olarak gönderilmiş, vazifeli kılmış olan insanlar ikiye ayrılıyor. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Nebi Resuller, Peygamber Resullerdir. Peygamber Resuller, Hazreti Adem'den başlıyor. Hazreti Adem ilk insan ve ilk Nebi Resul'dür. Hem vazifeli olarak gönderilmiştir, Allah'tan aldığı emirleri gerçekleştirmek üzere, hem Resul'dür, hem Nebi'dir. Yani ilk Nebi Resul Hazreti Adem'dir. Peki son Nebi Resul kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Son Nebi Resul'dür. Nübüvvet müessesesi
yani peygamberlik müessesesi Hazreti Adem'le başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Hatemül Enbiya diyor. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur diyor. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemidir, mührüdür. Hitam nebilerin hitam bulduğu noktayı temsil eder. Hitam sona ermek manasına kullanılıyor. Hitama ermek, sona ermek. Öyleyse Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın Nebi Resulüdür. Son Nebi Resulüdür. Nebi Resullerin sonuncusudur. Öyleyse bütün Resuller Nebidir yani Peygamberdir ifadesi Kur'an'a hiçbir zaman uymuyor. Zaten yanlışlık buradan başlıyor. Nübüvveti Risaletin altında bir değer kabul ediyor zamanımızın alimleri. Bu sadece bir Kur'an açmazında kalmaktır. Bizim din adamlarımızın ne yazık ki özellikle televizyonları paylaşanların, parselleyenlerin Kur'an-ı Kerim konusunda ne kadar büyük bir cehalet içinde olduklarını en güzel gösteren ölçüdür. Hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Nebi olmadan Resul olunmaz. Sevsinler. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Resullerin binde birinden daha az. Nereden çıkardık böyle olduğunu? Evvelki devirleri bırakıyorum. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar 600 yıl geçiyor. 600 yılda iki tane nebi var. O 600 yıldan sonra da 1400 yıl geçiyor. Üçüncü nebi yok. Gelmesi de artık mümkün değil. Bugün kıyamet koptuğunu düşünelim. Ne oldu? 2000 yıl. 2000 yılda sadece iki tane nebi var. Şimdi Allah-u Teala'nın Resuller konusunda söylediklerine bakalım. Müminin suresi 44. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Sözümüze dikkat edin lütfen. Bütün kavimlere. Yeryüzünde ne kadar kavim varsa bütün kavimlere ayrı ayrı Resul göndeririz diyor Allah Teala. Yetmez. Üstelik de diyor, ard arda göndeririz. Aralarında fetret devri olmaksızın göndeririz. Şimdi dünya üzerinde kavim dediğimiz zaman aynı dili konuşan insan topluluğunu ifade ediyoruz. Belki daha geniş kapsamlı ifadeler kullanılır. Ama dünya üzerinde diyelim ki 100 tane kavim var. Ortalama insan ömrünü en asgari rakam kabul edelim. Olmaz ama 50 yıl kabul edelim. Ya da söylediğimizin tersine konuşalım ki daha inandırıcı olsun sonuçlar. 100 yaş kabul edelim insanların ortalama ömrünü. 2000 yılında
tam 20 tane nesil geliyor. 2000 yılında tam 20 tane nesil. Yüzer yaşta 20 nesil. Aslında her nesil 25 yaşı 30 yaşı ifade eder. En çok 40 yaşı ifade eder ama biz 100 yaş diyelim. 20 nesil, eğer 100 kavim varsa dünya üzerinde, her birinde mutlaka her yüzyılda ayrı bir resul yaşayacağına göre 2000 tane resul eder. Yaşı aşağı düşürelim. Yaşı yukarı yükseltelim. Kavim sayısını aşağı düşürelim. Netice değişmez. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsi, Resullerin hepsi 100 sene yaşamazlar. Bunu 60 senelik bir ömre indirdiğiniz zaman 2000 sayısı 3000'e yaklaşır. En asgari rakamlarla 2000 yılda 2000 tane Resul yaşamıştır. Bunun hiç ölçüye gelmez ama 1000 tane olduğunu düşünsek ne yazar? 2 Resul'e, 2 Nebi'ye karşılık, 2 Nebi Resul'e karşılık 1000 tane Veli Resul. Evvela hakikatlerden bahsediyoruz. Ve ayetlerle konuşuyoruz. Öyleyse 2000 tane Resul'e karşılık, Veli Resul'e karşılık 2 tane Nebi Resul. Evvela sayısal değer olarak 2000 olmasın. İnsanların 200 sene yaşadığını kabul edelim. Kavimlerin sayısını düşürelim. Olmaz ama 1000'e indirelim sayısını. O zaman 1000 tane Veli Resul gelmiş geçmiş. Bütün kavimlerde şu anda hala bütün Resul, bütün kavimlerde bir Resul yaşıyor hayatta. Ve Nebi Resul sadece 2 tane. Şimdi sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün Resuller aynı zamanda Nebidir diyebilir misiniz? Nübüvvet müessesesi peygamberlik müessesesidir. Allah-u Teala Hatem-i Nebiyyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Nübüvvetin sonuncusudur. Nübüvvetin son temsilcisidir. Son Nebidir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nübüvvet onunla bitmiştir ama Risalet bitmemiştir. Şimdi birinci nokta burası. Öyleyse akaidin ikinci ayağı, yani bütün Resuller Nebidir ifadesi daha ilk anda bire binle noktalandı. 1000 tane Veli Resul'e karşılık, aslında 2000 tane, hadi 1000 tane diyelim, 2 tane Nebi Resul gelmiş. Diyorlar ki bütün Resuller Nebidir. Hadi bakalım, buyurun şimdi. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında ne var? Bunun arkasında feci bir yanlışlık yatıyor. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i terk etmişler. İnsanların yazdığı, asırlarca yazdığı, yüzlerce el yazması kitaptan dinlerini öğrenmişler ve o kitapların doğruyu yazdığını zannediyorlar. Ve hükümlerini buna göre koymuşlar. Alimler bir araya gelmişler, kararlar almışlar. Kur'an-ı Kerim ne yazarsa yazsın, onlar karar alıyor efendiler. Ne karar almışlar? Bütün nebiler resuldür. Aynen, tamam. Hiçbir itirazımız yok. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda resuldür. Yani 4 tane temel ayağın bir tanesi sağlam. 14 asır sonra bugün din öğretimini Kur'an-ı Kerim'e vurduğumuz zaman şu gerçekle karşı karşıyayız.
bütün Resuller Nebidir ifadesi %100 yanlış bir ifadedir. Bu Resullerin yarısı, dörtte biri, onda biri falan değil. Binde biri Resul. Aslında 2000'de biri çıkıyor rakam ama binde biri Nebi, Peygamber, binde biri Peygamber Resul, Nebi Resul. Binde 999'u Veli Resul. İspat mı arıyorsunuz? İspat tonla sevgili kardeşlerim. Birincisi bu. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz, aralıksız göndeririz. Müminin Suresi 44. ayet-i kerime. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Evvelki gün de böyleymiş, dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bütün Resuller mutlaka inkar edilecek. Bakara Suresi 87. ayet-i kerime gene aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek onlar Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Üstelik de bunda kimini öldürdünüz diyor, kimisini inkar ettiniz diyor. Öldürmeye kadar gelen bir inkar müessesesi var. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında ne var? Arkasında iblis var. Çünkü eğer Resul Allah'ın söylediklerini ifade ettiği zaman insanlar onu inkar edecek yerde doğru olduğuna akılları yatsa herkes cennete girecek. O kadar kolay bir şartla Allah-u Teala cennetini alacak ki insanları, sadece Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın cennetine girmek için yeterli sebep. Bu kadar kolay bir şartla Allah-u Teala herkesi cennetine almaya hazır. Ama Resul bunu söylediği zaman eğer insanlar bunu öğrenirse iblis insanlardan intikam alamayacak. Ne yapması lazım? Bu hükmü yok etmesi lazım. Ne yapıyor? Asırlar boyunca insanlara kitapları yazdırıyor. Bu kitapları yazdıran bizatihi iblis değil. Yani iblis insanlara kitap yazdırmış değil. Ama onların düşünce yapısına tesir etmek suretiyle o insanların adım adım dinden ayrılmasını sağlıyor. Dinin temel hükümlerinden. Ve de ne oluyor? Olan açık. İnsanlar nübüvveti risaletin altında bir müessesi olarak düşünüyorlar. Bu kadar saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Bizim şu televizyonu parsellemiş olanlar, onların hepsinin söylediği bu. Yaşar Nuri Öztürk olsun, Hüseyin Hatemi olsun, Hüseyin Atay olsun, Allah rahmet eylesin. Ayhan Songar olsun. Bu sevgili profesörlerimiz, hepsinin müşterek hükmü, Nebi olunmadan Resul olunmaz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar saçma sapan şeyleri insanlar nasıl kabullenebiliyor? Kur'an'a rağmen bunları bu kadar pervasızca, bu kadar cesaretle nasıl söyleyebiliyorlar? Gerçekten bir tarafta Kur'an hakikatleri, bir tarafta bu insanlar Kur'an'ı darmadağın eden ve Kur'an neyi söylemişse onun tersini söylemek için birbiriyle yarış eden bir sürü üçkağıtçı. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ne diyor? Biz sadece size onu söyleriz. Öyleyse bütün nebiler Resul'dür ifadesi başımızın üstünde yeri var. Aynen, tamam. Ama bütün Resuller nebidir dediğiniz zaman yok diyoruz. Kur'an öyle söylemiyor. Öyleyse
insanların yazdığı kitaplarla onları Furkan zannederek Kur'an-ı Kerim'i hesaba çekenleri biz şimdi hesaba çekiyoruz. Hesaba çekilmesi lazım gelenleri hesaba çekiyoruz. Öyleyse muhteva nedir sevgili kardeşlerim? Evvela yıllara dayalı bir dizayn yaptığımız zaman bu gerçeği görüyoruz. Her kavimde her zaman Resul yaşar mı? Bu söylediğimiz iki tane ayet, Mümin'in 44 ile diğeri Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi, bütün kavimlere Resul göndeririz diyor ve ard arda göndeririz diyor. Hem mekan kavramını koymuş Allah Teala hem de zaman kavramını koymuş. Ard arda diyor. Aralarında fetret devirleri olmadan göndeririz diyor. Ve bir sonuç çıkıyor ortaya. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Yaşıyor mu? Gerçek mi? İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi. Kaç tane misal verebiliriz sevgili kardeşlerim? Diyor ki Allah-u Teala, biz bir Resul göndermedikçe hiç kimseye azap edici olmayız diyor. Demek ki Allah-u Teala'nın herhangi bir kavmin müntesiplerine, o kavimde yaşayanlara, herhangi bir kavimde hayat bulan insanlara, hayatlarını herhangi bir kavimde geçiren insanlara, hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka Resul gönderiyor. Nereden biliyoruz? İşte Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Yani onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece tağutun üzerinizdeki hükmünü bitirmiş olursunuz. Tağuta kul olmaktan kurtulursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala devam ediyor. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani emre itaat ettiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereği. Ne diyor Allah-u Teala sahabe için? Onlar tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Neymişler? Sahabe, tağutun kuluymuşlar. Ne olmuşlar? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman, Allah'ın kulu olmuşlar. İşte, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay son derece açık olarak ortada. Bir evvelki ayette Allah-u Teala diyor ki biz bir kavme Resul göndermedikçe o kavme azap etmeyiz. Bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık diyor. Mutlaka Resul'ün ulaştırdığı bilgiler var herkese. Peki bütün Resuller bilgileri herkese ulaştırıyorlar mı? Ulaştırabiliyorlar mı? Resuller bizatihi ulaştırmıyor. Bu gerekli değil. Resullerden duyanlar birbirine ulaştırıyor. Neticede de herkes mutlaka duymuş oluyor. Bize diyeceksiniz ki emin misin herkesin duyduğundan? Evet eminim. Neden eminim? Eminim. Çünkü Allah Teala konuyu gene sağlam delillerle koymuş ortaya. Diyoruz ki herkes mutlaka Resul'ün söylediklerinden haberdardır. İddia, ispat. Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın Resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi?
Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Demediler mi? Cevap, onlar derler ki diyor Allah Teala, geldiler, bize bunu söylediler. Ama azap üzerimize hak oldu. Bakınız, Nahl Suresinin 36. ayet-i kelimesiyle bu ayet-i kerime arasında yakın bir ilişki var. Ne diyordu Allah Teala orada? Bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da tağuta diyor. Zümer 17 ile alakalı. Tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani Allah'a kul oldular. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu diyor. Zümer 71'de de üzerimize azap hak oldu diyor o insanlar. Çünkü biz Resul'ün davetine icabet etmedik. Bizim zamanımızda yaşayan Resul'ün davetine icabet etmedik. İlk sual. Cehenneme kim giderse gitsin, insanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceği Kur'an hükümleriyle sabit. Bu %90'dan fazla insanın hepsine sual soruluyor. Cehenneme gelen herkes bu sualin muhatabı. Size Allah'ın Resulü gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Cevap, evet söyledi. Bize Resuller geldi ve söyledi. Resul geldi ve söyledi. Cehenneme gidenler hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, toplam insanların %90'ından daha fazlasını içeriyor. Geri kalanlar zaten cennete gireceği için onlar Resul'ün söylediğine zaten itaat etmiş olanlar. Orada zaten problem yok. Onlar da Resul'ü mutlaka tanımışlar. Yetmez, onlar itaat de etmişler. Şimdi bu itaat etmeyenlere Resul geldi mi suali herkese soruluyor. Nesiller boyunca, asırlar boyunca yaşamış olan bütün insanlar cehenneme gittiklerinde, cennete gidenler zaten Resul'ü görmemiş olamazlar. Yani Resul'ün söylediklerini yapmamış olamazlar. Mümkün değil. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemiş olmaları lazım cennete girmeleri için. Cehenneme girenlere gelince insanların %90'dan fazlası, ama hepsine aynı sual mutlaka sorulacak. Hiç kimsenin Resul'den haberi olmadan cehenneme gitmesi ya da Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezsiniz, Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Bakın Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi cennetine almaya hazır. Bunu deneyin. Hepiniz için kurtuluş yolu hazır. Sadece bir dileğinizle. Resul bunu söylüyor. Ve bunu dinleyenlerin hepsi zaten cennete gidiyorlar. Onların Resul'den kâm aldıkları kesin. Diğerleri Resul'ü dinlemeyenler, haberdar olmayanlar asla değil. Yok böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de. Herkes Resul'ün söylediğinden haberdar. Kim giderse gitsin cehenneme, hepsine soruluyor sual. Hepsinin verdiği cevap aynı. Evet, geldi. Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimelerinde bu Resuller nezir adıyla anılıyor. Gene Resul, aynı sual size. Nezir gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Söyledi. Söylediler ama biz onlara inanmadık. Dedik ki, biz seni dalalette görüyoruz. Dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Eğer biz idrak edebilen ve işitebilen birisi olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İfadeler ard arda geliyor. Neticeye ulaşıyoruz. İnsanlar hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, bulundukları kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü mevcut. Bir Resul'e en az 1000 veli Resul'e en çok 1 nebi Resul'e. Bu kadar büyük farklılık var. Üstün olan hangisidir? Üstün olan nübüvvettir. Nübüvvet peygamberlik yapısıdır.
Zaten buna bizim saflar itiraz etmiyorlar. Diyorlar ki nübüvvet peygamberliktir. Tamam. Aynı kanındayız. Kur'an böyle söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi. Şimdi bu insanlar, bizim televizyonu parsellemiş bu saflar derler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece son nebi değildi. Son peygamber değildi. Aynı zamanda son resuldü de. Şimdi tersliğe bakın. Aynı kişiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu, peygamberliğin çıplak olarak peygamberliğin çıplak olarak resullükten üstün olduğunu kabul ediyorlar. Ama aynı kişiler diyorlar ki nebi olunmadan resul olunmaz. Böyle bir saçmalığı hayatınızda duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Bu adamları işletecek olan çok şey var ortada. Ama o bizim işimiz değil. Şimdi muhtevaya yeniden daha ciddi bir şekilde dönüyoruz. Bütün resuller nebidir tezi akaidin ikinci ayağı bütünüyle yanlıştır. Bütün resuller nebi değildir. Söylediğimiz gibi nebilerin binde birinden daha azı. Nebiler resullerin yani nebi resuller veli resullerin ya da nebiler peygamber olanlar peygamber olmayan resullerin binde birinden daha azdır sayıları. Öyleyse bu gerçeklerden hareket ediyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala diyor ki biz her kavme İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesi

ve binde bir hüviyetinde. Binde biri aşamaz. Geri kalanlar, bütün kavimlerde aralıksız yaşayanlar Allah'ın veli resulleri. Bu bütün kavimlerde, bütün zaman parçaları içerisinde veli resullerin var olduğunu ispat eden bir müessese. Eğer olay böyleyse sevgili kardeşlerim, iki tane nebiye 2000'den fazla resul tekabül ediyorsa, bu 2000'den fazla nebi olmayan resul, veli resul, acaba nasıl önce nebi olmuşlar da sonradan resul olmuşlar? Öyle diyorlar sevgili kardeşlerim, hiç utanmaları falan yok bu insanların. Diyorlar ki nebi olunmadan veli olunmaz. Affedersin, nebi olunmadan resul olunmaz. Yani bütün nebilerin aynı zamanda resul olduklarını da iddia etmiş oluyorlar. Resul olduklarını da inkar etmiş oluyorlar. Sanki önce nübüvvet kazanılıyor, ondan sonra resullük kazanılıyor. Kur'an'ın ayetlerinden hiç haberleri yok. Sadece ellerindeki kitapları okumuşlar. O kitapların ne kadar büyük ölçüde Kur'an'a ters düştüğünden de bizim safların haberi yok. İşte bir neticeye gidiyoruz sevgili kardeşlerim. Veli Resuller gördük ki bütün zaman parçalarında yaşıyorlar. Yaşamadıkları bir devre yok. Ama Nebi Resuller fetret devirleri, aralarında fetret devirleri olanlardır. Peygamberlerin olmadığı bir devir. Hazreti Musa'dan bilmem kaç yüzyıl sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra 1400 yıl geçmiş, nebi yok. Sonsuza kadar da ne kadar insanlık yaşayacaksa yaşadığı süreç içerisinde de bir nebinin gelmesi, bir peygamberin gelmesi hiçbir zaman mümkün değil. Bu iki peygamber arasında geçen süre, bir de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bu tarafa geçen süre 1400 yıl. Bu süreç içerisinde bütün kavimlerde resuller var olduğuna göre, bu bütün resuller, şu anda da bütün kavimlerde resuller var. Bunlar nebi mi, peygamber mi? Eğer bütün resuller nebi ise bunların da hepsinin peygamber olması lazım. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Şu anda bütün kavimlerde yaşayan veli resullerin hiçbirisi nebi resul değildir. Nebi olması, peygamber olması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu nebi olunmadan resul olunmaz iddiası bir büyük yalandır. Ve bu insanlar bundan utanç da duymuyorlar. Sadece söylüyorlar, ispat ettiğimiz zaman onu ispat etmememiz için her şeyi yapıyorlar. İspat ettiğimiz zaman da ortada görünmüyorlar hiç. Sevgili kardeşlerim, artık onları kovalayacağız. Ve mutlaka bir yerde karşılaşacağız. Ve bunları onların ağızlarına tıkacağız. Öyleyse bu noktada dikkat edin sözlerimize, Kur'an konuşur. Bundan sonra Kur'an konuşacaktır. Allah-u Teala öyle bir devir gelir ki diyor, arzdan bir dabbe çıkarırız da onlara Allah'ın ayetlerinin anlaşılmadığını söyler. O dabbe çıkmıştır. O dabbe arzdan çıkan, göklere ulaşan,
ve göklerden insanlara hitap eden uydular.

uydudur. O uydudan gelen habere dikkatle bakın. Akaidin dört ayağının üçünün sakat olduğunu söylüyor. Üçü de işe yaramaz. Sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Aynen tamam. İkincisi bütün Resuller nebidir. Görüyorsunuz hiçbir noktada tamam değil. Zaman parçaları itibariyle tamam değil. Kavimler itibariyle tamam değil. Nebi olunmadan Resul olunmaz istikametindeki bir iddia sebebiyle, iddia açısından tamam değil. Yanlış, yanlış, yanlış. Başka hangi açıdan yanlış? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor tabirler. Ve eğer bu iddia varsa, bütün Resuller, Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçen herkes nebidir, peygamberdir iddiası söz konusuysa, bu korkunç bir yanlışlıktır. Çünkü Risaletle hiç alakası olmayan bir kişi, alalade bir ulak, bir haberci, Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde Resul olarak geçiyor adı. Nem suresinin 83. ayet-i kerimesinde Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gönderdiği haberci, o da Resul olarak geçiyor. Allah-u Teala'nın ölüm melekleri Resul olarak geçiyor. Bunların risaletle, tebliğle, Resullüğünü, Allah'ın söylediklerini insanlara öğretme görevini tebliğle bir alakası yok. Bunlar öyle Resuller. Yani risaletle vazifeli değiller ama Kur'an-ı Kerim'de Resul adı geçiyor. Hani bütün Resuller nebiydi, peygamberdi? Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Yetmez. Ne kadar çok açıdan Allah bu bilinçsiz insanların, Allah'ın Kur'an'ını bilmeyen insanların bu yanlışlarının yüzlerine çarpıyor. İddia sahipleri şu anda hayır biz böyle bir şey söylemedik diyemezler. Hüseyin Hatemi'de, Hüseyin Atay'da, Yaşar Nuri Öztürk'te, hadi o psikiyatri uzmanı ama bu konuda hüküm de yürüttüğüne göre o da söyledi. O da rahmetli Ayhan Songar da aynı yanlışın içine yuvarlananlardan bir tanesi. Sevgili kardeşlerim, bu insanların Kur'an'dan haberi yok. Öyleyse bakıyoruz Allah Teala daha başka hangi açılardan fark gözetmiş? Allah Teala'nın dizaynında nebi resullerle veli resuller birbirinden çok ayrı bir muhteva taşıyor. Diyor ki Allah Teala Allah gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama resullerinden rızaya ulaşmış olan biri müstesna. Acaba hangi Resul rızaya ulaşmış Resul? İşte o Nebi. Hangi Resul rızaya ulaşmış Resul? Eğer Nebiler yoksa, fetret devri yaşanıyorsa ama huzur namazının imamlığına vekalet ediyorsa o Resul. Öyleyse demek ki Resuller ikiye ayrılıyor. Rızaya ulaşmamış olan Resuller, bütün kavimlerdeki resuller son rızaya ulaşmamıştır. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Tasarruf rızası sadece nebiler için geçerlidir, nebi resuller için geçerlidir. Bir, onların görevini onlar olmadığı zaman üstlenen veli resuller için geçerlidir. Hangi resuller bunlar? Huzur namazının imamlığını gerçekleştirenler. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde bahsedilen imam. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah-u Teala orada?
onlardan, insanlardan imamlar kıldık, emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ayetlerimize yakin hasrettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için.

Görülüyor ki Allah-u Teala imamlar kılmış. Ama insanlardan imamlar kılmış. Hepsi değil. Halbuki peygamberlerden bahsediyor Allah-u Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde. Onları imamlar kıldık diyor. Nebilerin adlarını vermiş. Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Nuh birkaç isim. Onları imamlar kıldık diyor. İkisi de huzur namazının imamı. Ama birinde peygamber imamlar, nebi imamlar, nebi resul olan imamlar. İkincisinde Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde veli resul olan imamlar. İşte iki müessese birbirinden tamamen ayrılmış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'ın rızasına ulaşamamış olan Resullerin Resul olması mümkün olabilir mi? Mümkün olmaz. Onlar evvelki altı rızaya ulaşmışlardır. Ama kavim Resullerin hiçbirisi eğer Allah Teala onları huzur namazının imamlığına tayin etmemişse hiçbirisi tasarruf rızasına ulaşmış olamaz. Sadece o resullerden devrin imamlığına tayin edilen resul, o bir nebi resul değildir, veli resuldür. Nebilerin bulunmadığı devrede vekaleten o görevi üstlenecektir. Ve bu görevi yapan resul, o veli resuldür ama huzur namazının imamlığıyla görevlidir. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesindeki Resul, o tasarruf rızasının sahibidir. Diğer kavim Resullerin hiçbirisi tasarruf rızasının sahibi değildir. İşte gene Resuller ayrıldı birbirinden. Rızaya ulaşmamış olan Resullere hiç kimse Nebi Resul diyemez. Melek Resullere de hiç kimse peygamber diyemez. Cin Resullere de hiç kimse peygamber diyemez. İnsanlara insan Resuller, cinlere cin Resuller göndeririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse her birisi ayrı bir açıdan konuya mutlakiyet kazandırıyor. İtiraz edilmesi mümkün olmayan bu kadar delil. Hangi bağlamda? Resullerin hepsinin nebi olmadığı konusunda, hem de öyle bir rakamla karşılarına çıkıyoruz ki onların, bu rakam binde birin mutlaka altındadır. 1.000 tane kavim resulüne karşılık sadece bir tane peygamber, nebi resul. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bakınız ne kadar çok açıdan bütün nebiler resuldür ifadesi tamamen doğru. Ne kadar çok açıdan bütün resuller nebidir ifadesi yanlış. Kur'an bunları söylüyorsa, o insanlar da hala saf saf iddia ediyorlarsa bütün nebiler resuldür diye, affedersiniz yanlış söyledim, bütün resuller nebidir diye ve akaid hala bunu öğretiyorsa, bunca zamandır ikazımıza rağmen en az 2 seneden beri onlara devamlı söylüyoruz ki yanlış öğrettiğiniz, bu öğretiyi durdurun. Sevgili kardeşlerim, bizden bucak bucak kaçıyor bu insanlar. Hiçbir davetimize icabet etmediler. Bir neticeye ulaşıyoruz. Akaidin ikinci ayağı kesinlikle yanlış. Bütün resuller nebi değildir. Resullerin binde birinden binde biri nebidir ancak. Yüzde biri değil, binde biri nebidir ancak. Geri kalanların hepsi velidir. Öyleyse bu muhtevada bir dizayndan bahsediyoruz. Ya akaidin üçüncü ayağı,
Burada sadece iki ayaktan bahsedelim. Bu iki ayakla bu konuşmayı tamamlayalım. Ki ötekinde de, diğerlerinde de zamanımız kalsın izah etmeye. Yoksa bütün ayetlerle cevap vermek söz konusu olmayabilir. Sevgili kardeşlerim, muhteva gayet açık olarak ortada. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Aynen tamam, akaid. Aynen Kur'an hakikatini aksettirmiş. Ama akaid diyor ki aynı zamanda bütün Resuller nebidir. Bu tamamen yanlış bir şey. Resullerin binde biri ancak nebidir. Hesaplamalar çok açık ve kesin olarak geliyor sevgili kardeşlerim. Kim Kur'an'a kendisinden bir katkı yapmışsa, kim Allah-u Teala'nın dizaynını kitaplara dayalı olarak Kur'an dizaynını değiştirmişse, bu devir o hurafenin bitme devridir. Burada her şey her konuda hesaplaşmak suretiyle bitirilecektir. Bütün şehirlerde konferans vereceğiz sevgili kardeşlerim, Barkovizyon yoluyla. Ve bu Barkovizyonlarda herkese muhatap olacağız. Ve herkese ayrı ayrı ispat edeceğiz bunları. Artık hurafeler devri sona ermiştir. Yalan dolanlarla öğreticilerin öğrencilerini yanlış yönlendirmesine artık mani olacağız. Bu muhtevaya dikkatle bakın, herkes ayağını denk atsın. Şimdiye kadar gönderdiğimiz ihtarlara hiçbiriniz cevap vermek yetkisinin sahibi olmadınız. Birer köşeye sindiniz. O sözlerin sahibi biz değiliz. O sözlerin sahibi Allah'tır. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Ama onun söylediklerini söyleriz. Öyleyse yalan dolan sona ermiştir. Artık din eğitimi Kur'an'ın temel esaslarına ters olmayacaktır. O noktaya ulaştık hamdolsun. Sizlere Resuller ve Nebiler konusunda sadece akaidin iki ayağı konusunda bilgi verdik. Birinci ayağı zaten doğru. Orada bilgi vermeye falan gerek yok. Çünkü onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bütün Nebiler Resuldür diyorlar. Tamam. Öyleyse sadece bir konuda verdik. Bütün Resuller de Nebidir diyorlar. Bütün Resuller Nebidir iddiası var. Bu iddiayı şu anda yerle bir etmiş durumdayız. Aksi iddiada olan varsa onu karşımızda görmek isteriz. Artık palavralarla bizi susturamazsınız. Bu doğrular mutlaka ait olduğu yere yerleşecektir. Ve Kur'an hakikatleri Osmanlı'nın torunlarından, buradan, bu ülkeden dünyaya yayılacaktır. Bu konuda vazifeli olan kişi o biziz. Bu konuda ayrı fikrin sahipleri olanlar varsa, hele hele din adamıysa, onlara gönderdiğimiz o ihtarlara cevap vermelerini bekliyoruz. Bir tanesinin yanlış olduğunu iddia edin bakalım hadi. Şu anda bizim bu saflar, Yaşar Nuri Öztürk, Hüseyin Atay, Hüseyin Hatemi, hepsi aslında küfürde bu insanların sevgili kardeşlerim. Bu adamlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Belki çoğunuz, size hitap ediyorum, çoğunuz Allah'a ulaşmayı dilemenin ne demek olduğunu da bilmezsiniz. Ama önemli olan o değil.
Önemli olan sizin bilmeniz değil, onların bilmesi. Önemli olan Kur'an'ın söyledikleri. Ve Kur'an'ın söyledikleriyle bugünkü din öğretimi birbirinden tamamen ayrılmış vaziyette ve bu insanlar her söyledikleriyle Kur'an'ı çiğniyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki akaidin bir ayağında zaten hemfikiriz, problemimiz yok. İkinci ayağında size ispat ettik ki, kesin delillerle ispat ettik ki, bilgisayarın hafızasına girdi bu. www.mihir.com www.mihir.com Bu kadar. Oraya girdiğiniz zaman bu söylediklerimi orada aynen bulacaksınız. Hemen açın Kur'an-ı Kerim'i. Sayfa sayfa arayın bakalım söylediklerimizde yanlış var mı? Ondan sonra da bu üçkağıtçıların yüzüne söyleyin hatalarını. Sevgili kardeşlerim, bir insan vardır. Öğretilen, kendisine öğretilen odur ve onu bilir, onu söyler. Aksini iddia etmez. Kendisine ayet gösterildiği zaman inceler, haklıymışsın der. Bunlar yüzsüz insanlar, bunlar utanmıyorlar. Öyleyse sakın dürüst din adamları sözlerimizden kendilerine asla pay çıkarmasınlar. Onlar bizim muhataplarımız değil. Onlar yanlışlarını yüzüne vurduğumuz insanlar değil. Onlar bizim kardeşlerimiz. Hiçbirini hatalı görmeyiz. Neyi öğrenmişlerse onu öğreteceklerdir. Ve onlar zaten karşımıza çıkıp da senin söylediğin yanlış demek cesaretini hiçbir zaman göstermeyeceklerdir. Doğruları iç dünyaları zaten biliyor. Ama bu televizyonu parsellemiş olanlar, onlar elimizden kurtulamaz. Onlar mutlaka bu insanları aldatmanın hesabını bu topluma vermek mecburiyetindedirler. Sevgili kardeşlerim, bu konudaki sözlerimiz burada sona eriyor. Akaidin sadece ters olan bir bacağından bahsettik. Dört bacaktan birisi zaten doğru, ikincisi ters açıkladık. Diğer ikisini de açıklayacağız inşallah. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha ma'assalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Aram Kur'an, Aram Türk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, çevremizde tasavvufta olmayan yıllardır antidepresan ilaç kullanan insanlar var. Bu ilaçların kullanımı insana ne gibi zararlar verebilir? Sevgili kardeşlerim, tabii bu ilaçların kullanımı insana ne gibi zararlar verir, onu doktorlar tayin eder ama Allah Teala bizleri huzursuz, mutsuz antidepresanlarla hayatı yaşayalım diye yaratmamış. Tam tersi, huzur ve mutluluk içinde antidepresana ihtiyaç duymayan, daima Rabbi ile birlikte olan, zikreden, mutluluğu yaşayan, etrafındaki insanları mutlu eden ve onlarla da bir kere daha mutluluğu yaşayan insanlar olarak bizi hayata getirmiş. Tasavvuf bunun ilacı. Ama Allah Teala bir insanın bu mutluluk hedefine nasıl ulaşması gerektiğini son indirdiği şeriatta bulan Kur'an-ı Kerim'le net olarak A'dan Z'ye kadar açıklamış. İşte bu sebeple Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetesi, mutluluk listesi ve mutluluk garantisi. Mutlu olan, huzur içerisinde çevreyle uyum halinde olan insanların antidepresanlara ihtiyacı yok. Ama eğer kişi cehaletin farkında değilse, etrafında yaşadığı problemlerin çözüm merciğinin Allah olduğunu bilmiyorsa, o zaman böyle bir hayat kaçınılmazdır antidepresanlar kullanmak. Allah-u Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde biz insanlara diyor ki اِنَّ اَرَدَّنَ اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَكْنَا مِنَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ مُسَلِبُ مَنْ جَوْلَى. Biz emaneti göklere, arzlara, dağlara teklif ettik. Emanet diye zikredilen Allah'ın bize üfürdüğü ruh. Göklere, arza, dağlara hepsine teklif edilmiş. Ama emaneti yüklenmekten onlar çekinmişler, korkmuşlar. İnsan onu yüklendi. İnsan çok zalimdir ve cahildir. İşte cehaleti sebebiyle, yani işin en ilginci, Resulullah'ın önceki dönemin adı cahiliye dönemi. Yani Kur'an ayetlerinin bilinmediği dönem. Ama Resulullah'ın dönemine asr-ı saadet deniyor. O zaman antidepresanları neyle bırakabiliriz? Cehaletten kurtulmak suretiyle. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Enbiya dedi, وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرٍ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden önce de kendine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli ilim sahibi insanlardır. Ve zikir ehline sorulan sualin, zikrin ehlinin bunu açıklamaması mümkün değil. Ama onun dışındaki cahillerin de zikir ehline sormamaları doğru değil. İşte cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Ehli zikre sorsak ne olacak? Ehli zikir bizi Allah'a ulaşmayı dilememizi söyleyecek. Dilememiz halinde o zaman Allah'ın bedava 3 tane cennet dünya saadetin yarısına sahip oluruz. Neyle? Allah'ın yardımıyla. O zaman da bu ilaçların hiçbirisine gerek olmadığı, huzurlu mutlu bir hayata sahip olduğumuz her an Allah Teala bizlere ikram ediyor. Allah razı olsun. İkinci sual Çorum'dan bir izleyici muhterem hocam. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin müşridinden tövbesini alırken müşritten geçen celyanın geçme nedenini ve müride yararı nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah ile Allah arasındaki ilişki 28 basamak İslam merdiveninde gerçekleşiyor. Başlangıç noktasında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Birinci basamak Allah-u Teala Bakara 216'da öyle olaylar var ki siz onları hayır zannedersiniz belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz belki de sizi üzer, sizi şer zannedersiniz belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Rabbimizin ölçülerine göre hayır derecat kazandıran her şey, şer derecat kaybettiren her şey. Ama insanlar başlangıçta bunu bilmiyor. Hırsız, hakkı olmadan bir başkasının arabasını çalıyor, derecat kaybediyor ama seviniyor olaya. Halbuki Allah'a göre derecat kaybetmek mutsuzluktur, huzursuzluktur. Öte yandan mal sahibi de üzülüyor. Derecat kazanmasına rağmen hırsını kaybettiği derecatı o kazanıyor ama o da ona üzülüyor. Öyleyse insanlar başlangıçta bunu bilmiyorlar. Allah Teala bu ölçülerle insanları bu bilgiyi veriyor ve ona göre üçüncü basamakta kişi musibetlerle imtihan oluyor. Musibet canımızı acıtan olaylar olabilir, bizi üzebilir ama musibet bize derecat kazandırıyor. İşte bunun farkına varan kişi tekrar nefsimizin afetlerine tabi olmamak üzere Allah'a ulaşmayı diliyor ve daveti kabul ediyor. Dördüncü basamakta da Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve beşinci basamakta baş gözündeki engelleri, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalbindeki ekinti alıyor ve mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Mürşidin sözlerinin kalbine inmesini sağlıyor ve Allah ve onun kalbine ihfatı koyuyor. Böylece sadece bir dilek, sadece bir dilek, bir dilekle birinci kat cennetin sahibi oluyor Edi Furkan. İşte Allah Teala o halde bırakmıyor, kalbine hidayete ulaşıyor, kalbi kendisine çeviriyor, göğsünden kalbine nur onu açıyor ve hadis 16'ya göre huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi kişi perşembe cumaya bağlayan gece mürşidini Allah'tan soruyor. Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi oluyor. İşte buradaki sual da Allah'a ulaşmayı diyen bir kişinin mürşidinden tövbesini alırken, hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidinden tövbesini alırken Allah'ın ceryanı mürşitten müride geçiyor. Müride yararı nedir? Onu da Allah yolunda bu güzelliklere ulaştırıyor. Eğer bu ceryan geçmese, yani tövbe sırasında bu olay gerçekleşmese, o zaman Allah Teala'nın tövbe sırasında vereceği 7 nimet sahibi olamaz. 7 kalp şartının sahibi olamaz. Olabilmesi için mutlaka, diyelim ki Allah'a ulaşmayı dileyen birisi mürşit olmayan kişiye gitti, tabi oldu. Ceryan yok. O zaman bunlar hiç söz konusu değil. Mürşide ulaştı ama mürşidi değil. Öyleyse bunların olabilmesi için mutlak surette birbiriyle uyum halinde olması lazım. 12 tane insanla kişinin mürşidine tabi olması lazım ki bu söylenenler olabilsin ve müride de faydası gerçekleşsin. Allah razı olsun. Muğla'dan bir izleyicimi Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi maldır buyuruyor. Hadis-i şerif açıklar mısınız? Yani her ümmetin fitnesi maldır. Benim ümmetimin de fitnesi maldır buyuruyor. Öyle. Gerçekten de mal fitne midir? Evet. Mal ve çocuklar dünya hayatıdır. İşte Allah Teala hem Enfal 28'de hem Tekabun 15'te وَعَلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. وَاللّٰهُ اُنْ دَوَاجُنْ عَظِيمٌ. Yani imtihandır ama ecrün azim Allah'ın katındadır. Öyleyse bizim bu imtihanı geçmemiz lazım. اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Hazreti Ali sohbetlerinde mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Mal gerçekten fitne. Onlar ilim diyorlar. İlim diyenlere ilim sizi korur. Siz malın bekçisi olursunuz. Bugün biz bunu nasıl söylüyoruz? Mal bir fitnedir. Mal dünya hayatıdır. Ve kim dünya hayatını isterse, Yunus 7:8'e göre innellezine la yercunel ikana ve radubil hayatı dünya. Onlar ulaşmayı diremezler, dünya hayatından azdırlar. Onunla tatmin olmuşlardır. Onların gideceği yer cehennem. Ama kişi eğer ilim isterse, ilim dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Onu isterse o zaman Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an 3. basamakta, 4. basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe furkanlarla 12 tane insanla o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. O zaman gerçekten mal fitne midir? Evet. Eğer gözümüzü mala, dünya hayatına dikersek hem dünyamızı kaybederiz hem ahiretimizi kaybederiz. Ama eğer ilmi, yani ruhun talebi olan Allah'a ulaşma dileğini talep edersek, Allah'a ulaşmayı dilersek, o zaman Allah Teala ikisini birden veriyor. Hem ahireti veriyor hem dünyayı veriyor. Allah'ın izniyle. Fitne demek bizi Allah yolundan saptıran her şey. Saptırabilir mi eğer talep edersek? Fitne olan malı talep edersek saptırabilir mi? Evet. Allah razı olsun. Konya'dan bize Cumhurbaşkanı Hocam, Efendimiz bir sohbetinde tebliğ yaparken tevazu içinde olacaksınız buyuruyor. Tebliğ yaparken nasıl tevazu içinde olabiliriz? Sevgili kardeşlerim, kibir ve tevazu. Kibir, hakkı inkar eden ve mahlukatı hor gören kişidir. Ama tevazu bunun zıttı. Hakkı inkar eden değil, hakkı tasdik eden, Allah'a ulaşmayı dileyen ve mahlukatı insanlara hor gören değil, insanların hizmetinde olan, onları Allah'a davet eden, daveti kabul edenlerden sonra Allah için onları tecrid eden bir muhteva taşıyor tevazu. Tevazu ruhun bir hasretidir. Ama kibir nefsimizin bir afetidir. Tebliğ yaparken eğer tebliğci kibirli bir kişiyse, Allah'a ulaşmayı diyen kibirli kişiyse, o zaman Resulullah'ın şu hadisi devreye giriyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte bu diliyle alim, kalbiyle cahil olan insanlar, bunlar kibirlilerdir. Bunlar tevazu içinde olmayanlardır. Ama tam tersi, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ve nefs sezgisiyle ait olduğu seviyeye ulaşmışsa o zaman o kişi tevazu içinde olacaktır. Tebliğ yaparken Efendimizin buyurduğu gibi mutlaka tevazu içinde olmamız gerekir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Her toplumun içerisinde içi temiz olan Allah dostları var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, her toplumun içinde içi temiz olan Allah dostları var mıdır? Vardır tabii. Bir kere her toplumun içerisinde, her ümmetin içerisinde o ümmetin, o toplumun, o kavmin ana nisanıyla ayetleri açıklayan bir Resul mutlaka vardır. Çünkü Allah Teala Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin. Öyleyse her kavmin içinde o kavmin ana nisanıyla tebliğ eden Resuller var. İsra 15'te ma kunna muazzibina hatta nebese resule. Resul göndermesem azap etmem. İbrahim 4'te her resulü kendi ana lisanıyla açıklasın diye ben. Ma arsalna min resulin illa bi lisani kavmi yubeyne lehum. Eğer olay buysa tamam, %90'dan fazlası resulü inkar ediyor vesaire ama mutlaka %10'dan azı da daveti kabul ediyor. İşte o daveti kabul edenlerden her zaman o Resulün etrafında 7 sabah 4 teslimi yaşayan birileri var. Dolayısıyla her toplumun içinde içi temiz Allah dostları var mı? Eli müşrikler var mı? Var tabii. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman devrin imamı her devirde hidayete erdirendir. Devrin imamı ya Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamberdir. Enbiya 73'e göre. Veya onun olmadığı dönemlerde veli resuller arasından bir tanesi seçiliyor. O vekaleten devrin imamıdır. Her devirde devrin imamını temsil eden vesile olan 7 grup insan var. İşte kavim resulleri, veli mürşitler, salihler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahidler. 7 grup. O zaman her toplumun içerisinde bunlar vardır. İşte ehli kitaptan Al-Maiz 13-14'te Yahudi ve Hristiyanlar ehli kitap. Leyse seva ehli kitabı ümmetin kaimetin yetmine ayatallahi anel leylihum yescidun. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde de Allah'a uyumlara iman eden, maruf ve emreden mükerden ne eden, hayırlarda yarışan salihler var. O salihler kimin önderliğinde oraya gelmişlerdir? Tabii ki veli mürşitler, veli resuller sayesinde. Veya devrin imam. Devrin imamını bunlar hepsi temsil ediyor inşallah. Allah razı olsun. Kayseri'den bir zenci muhterem hocam, insanlar Allah'a karşı neden ilgisizler? Bu gibi insanlara tebliğ yapmaktan çekiniyorum. Toplumun çoğunluğunun durumu buyken bizler ne yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, sadece bilmiyorlar. Yani cehalet her tarafı sarmış durumda. Herkes dünyaya ayetleri hiç bilmeden geliyor. İşte Nahl Suresi'nin 78. ayet-i kerimesinde وَاللّٰهُ اَخْرَجُوا مِنْ بُتُونِ اُمَادِكُمْ لَا تَعْلَبُونَ شَيْيًا. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkarttı. Annemizin karnından çıktığımız zaman bir nefs ve bir fizik beden. Yani bir dünya çocuğuyuz. Bir dünyanın çocuğu olmak var. Bir de Allah'ın kulu olmak var. Böyle bir dünya çocuğu için Araf 179'da فَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Yani bu dünya çocuğu, fizik beden nefs ve nefse %100 tesir eden şeytan. Bunların kalpleri var, onunla fıkıh etmezler. Gözleri var, onunla görmezler. Kulakları işitmezler, onlar hayvanlar gibidirler. İşte dünya çocuğu olan fizik vücut nefs ve %100 tesir eden şeytan, onlardan daha alt derecededir. Ama Allah Teala insanları dünyanın çocuğu olsun, huzursuz mutsuz hayvanlar gibi yaşasın diye değil, tam tersi en üst noktada kamil insan olsun, kemalata ulaşsın diye yaratmıştır. İşte bu manada Allah Teala katından evvela doğar doğmaz ruhu üfürüyor ve katından ona Resuller gönderiyor. O Resullerin tebliğiyle daveti kabul etmesi halinde olaylar pozitif manada değişiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, daveti kabul eden herkes şeytanın ülkesinden kurtuluyor. Allah'ın ülkesinde bir hayatı yaşamaya başlıyor. Şeytan ne yapıyor? Şeytan artık ona tesir edemiyor. Allah onu dostluğuna kabul edince, alıncaya kadar. Ve o zaman bizler gibi insanlar anlamaya başlıyorlar inşallah. Allah razı olsun. Edirne'den bir izleyicimiz, Tüm Hocam iradenin kuvvetlenmesi için ne okuyabilirim, ne tavsiye edersin? İradenin güçlenmesi için zikir yapacaksın. İradeyi güçlendiren yegane vasıta zikirdir. Mürşidine tabi olan kişi 7 nimetin sahibi oluyor. Bu 7 nimetten birincisi, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. İkincisi, kalbine iman yazılıyor. Üçüncüsü, günahlar sevaba çevriliyor. Dördüncüsü, ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşıyor. Beşincisi, nefs eskisi başlıyor. Altıncısı, fizik vücut şeytana konulmaktan kurtulmaya başlıyor. Yedincisi de irade güçleniyor. Öyleyse neyle irade güçleniyor? Zikirle. Tekrar ediyoruz. Ruh vücudu terk ediyor. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefs zulmetten nura çıkıyor ve irade güçleniyor. İrade nefsin afetlerine karşı okuman güç. Afetler azaldıkça irade güçlenir. Afetlerle irade arasında zıt bir ilişki var. Afetler arttıkça irade zayıflar ama afetler azaldıkça irade güçlenir. Aslında sabit bir güçtür irade, fakat karşıt gücün değişmesi sebebiyle irade değişiyor. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, Ahzab 72 ayet-i kerimede Allah Teala'nın zalim ve cahilden kastı nedir? İşte zalim ve cahil, cahil bilmeyen kişi. Neyi bilmiyor? Problemlerin çözümünü bilmiyor. Nasıl problemin üstesinden geleceğini bilmiyor. Allah'ın hakikatlerini bilmiyor. Resulullah'tan evvelki dönemin adı cahiliye dönemi. Yani ayetlerin İnsanlar tarafından bilinmediği dönem. Cahiliye dönemi. 72. ayet-i kerimede Allah Teala hem zalim hem cahil. Şimdi cahil bir kişi devamlı nefs aklı ikna ediyor ve kişi şer işliyor, zulüm işliyor. Hem kendisine zulmediyor hem etrafındaki insanlara zulmediyor. O zaman derecat kaybediyor ve devamlı huzursuz ve mutsuz oluyor. Öyleyse her şeyden evvel cehaletten kurtulması lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Susmayı öğrenin, ilmi öğrenin, ilmi öğrenin, ilmini amel etmeyi öğrenin ve ilmini yaymayı öğrenin diyor. Evvela susmayı öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. İlmini amel etmeyi öğrenin ve de o ilmi yayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir hadis-i şerifinde Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Misafirine ikram etsin ve ya hakkı konuşsun ya sussun. O zaman susmanın ne manaya geldiğini, yani konuşacaksak ayetleri konuşacağız, ilmi konuşacağız. Eğer ayet ve ilmi konuşmuyorsak susmak durumundayız. Ya hakkı konuşsun ya sussun. O sebeple başlangıçta ilmi bilmiyoruz. Susun diyor Allah-u Teala. Susmasak ne olur? Zannımıza tabi oluruz ve biz mesul oluruz. İsra suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? İsra 36'da buyuruyor ki hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme. Karışma, açıklamaya çalışma, muhakkak işitme, görme, idrak hepsi ondan sorumludur. O zaman bilmiyorsak konuşmayacağız. İlim öğrenin. İlim insanlara sevgiyi ifade ediyor. Öncelikle insanları seveceğiz. Sonra ilim öğrenin. Allah-u Teala Bakara 200-120'de şöyle diyor. Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar, sen hatta onların milletine tabi olmakça. Kul önüne hüdallahi ve hüda. Allah'a ulaşmak göre işte o hidayettir. İşte bu ilimdir. Ve sana gelen ilimden sonra onların hevasına tabi olursan. Nedir gelen ilim ne? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Artık seni maleke minallahi müvenni ve lanesi, senin için bir veli mürşit yok. Öyleyse ilmin ne olduğunu görüyoruz. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ilimdir. İlimle amel etmek, mürşide tabi olmak, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak ve daha sonra da ulaşan Allah dostunun bunu herkese anlatması inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
3: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim muhterem hocam. İnsanlar neden anlaşmazlığa düşerler? Fırkalar kavramının bu konuyla bir ilgisi var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanlar neden anlaşmazlığa düşerler? Fırkalar kavramının bu konuyla ilgisi var mı? Evet. Allah-u Teala Rum 31'de münübine ileyi. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Öyleyse müşrikler kimlerdir? Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayanlardır. Ama bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olan müşrikler de onun bir ihtilaf içindedirler. Minellezine feraku dinehum. Bunlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Kullu huzbin. Her hizip yanındakiyle ferahlanıyor. Öyleyse fırkaların oluşmasının arkasında kesinlikle cehalet var. Hakikati bilmemek var. Allah'a ulaşmayı dilememek var. Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde de diyor ki Allah-u Teala Allah ve Resulüne itaat edin. Kimdir fırka-i nacide yer alanlar? Allah ve Resulüne itaat edenler. وَلَا تَنَزَعُوا نِزَا düşmeyin, ayrılığa düşmeyin. Sahip düşersiniz, kuvvetiniz elden gider. Sabredin, Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an, her an kutluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikler hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarabha. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bir mutluluk sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere, onun mutluluğundan bahsetmek üzere sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Kim Allah'ın yolundaysa o kişi mutlak olarak mutludur. Mutlak olarak mutludur. Ve Allah'ın yolunda olmayan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değildir. Hadi bakalım şimdi, buyurun. Bir iddia söz konusu gibi görünüyor. Hayır, bu bir iddia değil. Sadece Kur'an hakikatlerinin ortaya konması. Öyleyse ne demek istiyoruz? Allah'ın yolunda olmak ne demek? Allah'ın yolunda olmamak ne demek?

hiçbir zaman %10'a ulaşamadığını görüyoruz. En kötüsü o Müslümanların standartında olmayan bir kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, belki %10 da çok büyük bir rakam. Belki %5 bile değil. Sevgili kardeşlerim, Kur'an unutulmuş. Bu sebeple insanlar artık mutlu olma istikametinde bir yaşantının sahibi olamıyorlar. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey bir dilekle başlar. Mutluluğun var olabilmesi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bir başka ifade, kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezse o kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değildir. İşte Kur'an bunu söylüyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönüldaşlar. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sizlere mutluluktan bahsetmek üzere buradayız, huzurlarınızdayız. Mutluluğun tarifi nedir? Kim mutludur, kim mutsuzdur? Bizim mutluluktan muradımız ne? Acaba mutluyum diyen insanların muradı ne? Soruyoruz, siz mutlu musunuz? Mutluyuz diyorlar. Peki mutluluğunuz devamlı mı? Beklemediğiniz bir kötü haber sizin üzerinizde nasıl bir tesir icra eder? Bir ölüm haberi, bir hastalık, bir başka olay. O zaman üzülürüz diyorlar tabii. Sevgili kardeşlerim, mutlu olan insanın mutluluğunu dünyadaki hiçbir hadise değiştiremez. O hep mutludur. Bu olayların en kötüsü ölümdür, öyle değil mi? Yani insanı en çok özen şu mutluyum, mutluyum, mutluyum diye ortalıkta gizlenenleri, yakınlarından birisi, sevdiklerinden birisi öldüğü zaman ne halde görürsünüz biliyorsunuz. Öyleyse onlar mutlu değiller. Mutluluk öyle bir betiredir ki kesintisiz bir müessesedir. İnsanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde, hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde o kişinin kesintisiz bir mutluluğu, huzur halini, uyum halini yaşaması lazım. Mutluluk bir uyum halidir. Asıl tabiriyle sulh ve sükun halidir. Kişinin çevreyle ilişkisinde onlarla huzur içinde bir yaşamı bütünleyebilmesi halidir. Allah ile olan ilişkilerinde huzur içinde bir bütünü sağlaması halidir. İç dünyasında kesintisiz bir huzur ve mutluluğu, uyum halini yaşamasıdır. Öyleyse ne mene bir şey bu mutluluk denilen olay ki bu kadar uzun uzun tarifler ediyoruz. Mutlu musunuz diye soruyoruz herkese. Herkes de mutluyum cevabını veriyor. Peki bu cevabı verenler buyursunlar bakalım şimdi. İç dünyanızda mutluluğun tahakkuk edebilmesi için

İçinizdeki iki düşman kardeşin barışması lazım. Ya eğer bu düşman kardeşler barışmazsa mutlu olamazsınız. Sadece kendisini bazen mutlu zanneden bir insan olursunuz. Düşman kardeşler mi dediniz? Yani ne demek istiyorsunuz? Diyeceksiniz. Evet. Bir nefsiniz var, bir de ruhunuz var. Fizik vücudunuz bir mekandır. Bu mekanı paylaşan iki ayrı sistemin sahibisiniz. Birisi Allah-u Teala'nın size üfürdüğü ruhunuz. %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir varlık. Hani yanlış bir şey yaptığınız zaman içiniz acır ya, bir huzursuzluk duyarsınız ya, işte o huzursuzluğu size yaşatan ruhunuzdur. Ne zaman birisine karşı kötü bir davranışta bulunduysanız, haksız bir davranışta bulunduysanız, arkasından duyacağınız azap Allah'ın size azabıdır ve huzursuzluk da ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluktur. Öyleyse bunların olmadığı bir dünyada yaşamak mümkün mü? Mümkün. Nasıl mümkün? İçinizdeki kavgayı bitirerek mümkün. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz. Şunu demek istiyoruz. Ruhunuz ve nefsiniz birbirine zıt yapıda yaratılmıştır. Nefsiniz kalbinde %100 afetlerle donatılmıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, haset, düşmanlık, isyan, iptilalar, bütün bu afetler Allah'ın bütün emirlerine kendi cephelerinden, kendileriyle alakalı olan kesimde mutlaka karşı çıkacaklardır. Gene kendi cephelerinden Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri, her biri kendisi açısından karşısına çıkan olaylarda mutlaka işlemek isteyecektir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemeyen, reddeden, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir afetler kumkumasıdır. Afetlerle donatılmıştır. Ve bunlar sizi sadece huzursuz eden özelliklerdir. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleseniz huzursuzluk duyarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmezseniz gene huzursuzluk duyarsınız. Çünkü Allah Teala emir vermiştir. Onu gerçekleştirmediğiniz zaman Allah Teala yasak etmiştir. Özellikle yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman içinizde bir huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. İşte Allah Teala nefsinize azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Ve insanlar mutluluğu ne olduğunu bile anlamadan, yaşayamadan bu dünyada yaşarlar, yaşarlar, yaşarlar. Sonra da ölüp giderler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün insanlar için söz konusu olan mutluluğu yaşamak hepinizin elindedir. Evet, hepiniz bu yetkinin sahiplerisiniz. Anahtar
mutluluk kapısını açacak olan anahtar, o bir dilektir. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bir insan bu dileğin sahibi olmadığı sürece hep iç dünyasında huzursuz olacaktır. Çünkü nefsinin tersi olan, nefsinin afetlerinin tersi olan hasletlerle donatılmış olan bir de ruhunuz var içinizde. Allah neyi emrediyorsa mutlaka yerine getirmek isteyen, buna can atan, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir ikinci varlık size üfürülmüş doğumunuzda. Herkes bir ruh taşır, herkes bir de nefs taşır. Fizik vücut bu ikisinin de mekanıdır. Şekli ise fizik vücudunuzun %100 aynıdır her ikisinin de. Her saçının teline kadar her şeyiyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, o zaman akıl denilen bir güç size kumanda ediyor. Beyninizi size kumanda etmek için kullanıyor. Allah-u Teala'nın evrensel aklı. Bu akıl Allah-u Teala'nın bir mahlukudur. Ve Allah-u Teala da aklı kullanır, siz de kullanırsınız. O akıl ki fizik vücudunuzu idare etmek için beyninizi vasıta olarak kullanır. Beyniniz fizik vücudunun kullanılmasının laboratuvarıdır. Bu laboratuvara ulaşan akıl vücudunuzun sinir sistemiyle bağlantılı olarak her istediğini size yaptırır ve siz onu o zaman akıl sizi kullandığı halde siz de onu kullanmış olursunuz, aklınızı kullanmış olursunuz. Öyleyse aklın bütün insanlara eşit olarak verildiğini bilelim. Ama insanların bu akıldan istifade etme yetenekleri beyinlerindeki kabiliyetlerle hudutludur. Herkes farklı bir beyin yapısının sahibidir. Bu sebeple akıl herkese eşit dağıtıldığı halde insanların onu kullanabilme yeteneği sınırlıdır. Herkese göre de farklılıklar gösterir. İşte vücudunuzu kumanda eden bu sistem karar merciidir aklınız. Nerede dünyaya gelmişseniz aklınız oradaki ortamda, oradaki fizik ortamda şekillenir. Oradaki fizik ortamda hüviyet kazanır. Oradaki fizik ortamın standartlarına tabidir. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için aynı güzellikler söz konusu. Aklınız sizin doğup büyüdüğünüz ve şu anda da yaşadığınız ortamda şekillenir, hüviyet kazanır. O mekanda aklınız o mekana uygun standartların sahibi olur. Orada bir o ortama uygun şuur kazanırsınız. Nerede
doğmuşsanız, nerede yaşamışsanız, yaşadığınız ortama uygun bir şuuru kazanacaktır aklınız. Ve de o şuurla size hükmedecektir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, Allah'ın yasakladığı fiillerinde tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda aklınız hep nefsinizin dediklerine yeşil ışık yakacaktır. Bu ise sizi devamlı mutsuz edecektir. Devamlı yanlışlıklar işleyeceksiniz. Hem emirler cephesinde Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyeceksiniz, hem de yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği fiillerde işleyeceksiniz. Her seferinde bir cezalanma olayıyla karşılaşacaksınız ve ömür boyunca bu huzursuzluğu hep yaşayacaksınız, yaşayacaksınız, yaşayacaksınız. Üç ayrı cephede de mutsuzluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda devamlı bir kavga olacak. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi istediği için, ruhunuz da istemediği için aralarında devamlı bir kavga olacaktır. Nefsiniz Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istemediği için, ruhunuz da yapmak istediği için gene aralarında devamlı bir kavga olacaktır. Diyalektik bir iç dünya kavgası. Ömür boyunca bu kavgayı sürdüreceksiniz. Hep kavgada, savaşta yaşayacaksınız. Hangi an hangisi galip gelirse onun dediğini yapacaksınız ki buradaki galibiyet %90'ın çok ötesinde nefsinize ait olacaktır. Çünkü aklınız o nefsani ortamda şekillenmiştir. Size göre içki içmek söz konusudur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek söz konusudur. Bunda da bir beyiz görmüyorsunuz. Çünkü yaşadığınız ortam onun ortamı. Bizim de hayatımızın 30 yılı öyle bir ortamda geçti. Aklımız ona göre şekillendi. Hakikatleri öğrendiğimiz zaman o kadar büyük hataları nasıl işlediğimize şaştığımız hatalar yaptık. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında herkes hata yapar. Öyleyse hayatınızın dizaynı içerisinde bütün güzellikleri yaşamak hepinizin hakkı. Ama çevre şartları, aklınızın şuur kazandığı ortam size Allah'a ulaşmayı dilemedikçe devamlı hatalar yaptıracaktır. İşte iç dünyanızda her olayda nefsiniz Allah'ın emirlerine ters düşen talebin sahibi olarak devreye girecektir. Ruhunuz da nefsinizin bu negatif talebine karşı çıkacaktır. Ruhunuzla nefsiniz arasında her an bir çatışma, bir kavga söz konusu olacaktır. Nerede kavga varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece sür git devam edecek olan bir iç dünya savaşıdır. Nefsinizle ruhunuzun kesintisiz çatışmalarına hep sahne olacak iç dünyanız. Hep kavga içinde, anlaşmazlık içinde bir hayat yaşayacaksınız. Ve hep kavganın içinde olduğunuz için hep mutsuz ve huzursuz olacaksınız. Ama paranız varmış, ama dünyada siz rahat yaşayacağınızı zannediyormuşsunuz. Göreceksiniz ki paranız size mutluluk sağlayamaz.
Onun için Allah-u Teala'ya hep yalvarıyoruz. Ya Rabbi şu mutlu olacaklarını zanneden insanlara parayla şu parayı ver de onunla mutlu olamayacaklarını anlasınlar. Belki o zaman senin yolunu tercih ederler diye Allah'tan talepte bulunuyoruz hep insanlar için. Allah da kendi hükmünü icra ediyor. Allah Teala sadece dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir defa iç dünyanızda mutsuzsunuz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman nefsinizle ruhunuz arasında her gün kesintisiz bir kavganın sahibisiniz. Hep iç dünyanızda bir çekişme olacak. Ve aklınız da genel standartlarda hep nefsinize yeşil ışık yakacak. Allah'ın yasak ettiği fiilleri hep işleyeceksiniz. Arkasından söylediğim huzursuzluğu yaşayacaksınız ve sıkıntıyı yaşayacaksınız. Allah size azap edecek, ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verecek. Ya da Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmeyeceksiniz. Gene bilmediğiniz bir şekilde huzursuzluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Gidelim dış dünyanıza, başka insanlar. Herkes de nefs mevcut olduğu için, nefsin de egosu, ego dediğimiz standart nefsin afetleri, herkesten üstün olmak veya en azından üstün görünmek sevdasındadır. Bunun için de etrafındaki insanlara hep öyle olduğu intibaını nakşetmeye çalışır. Arkasında ben senden üstünüm, bana saygı göster gayreti vardır. Bu bütün nefslerin ortak özelliğidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat için çeşitli yollar dener. Ömrü boyunca da bunu devam ettirir. İşte sevgili kardeşlerim, bu sebeple böyle olan her davranışınız sizinle beraber olan kişiye negatif bir etkiyi mutlaka oluşturur. Her etki bir tepkiyle sonuçlanır. O sizinle beraber olan kişi de o sizden daha üstün olduğunu ispata çalışır. Böylece aranızda ya açık bir anlaşmazlık ya da ortaya konulmayan ama davranışlarda özellikle kendisini gösteren bir stresli hayata sizi iter. Görünür veya görünmez şekilde iki tarafta birbirinden üstün olduğunu karşı tarafa ispatlamak için devamlı gayretlerin içindedir. Ve de her seferinde taraflardan biri mutlaka kırılacaktır. Alternatif yoktur. Davranış biçimleri mutlaka bu noktaya kişileri devamlı olarak getirecektir. Ve üstünlük taslayan herkes etrafındaki insanların beğenmediği bir özelliğin sahibidir. Belki bazılarının ondan nefret etmesine sebebiyet veren bir aşağılık duygusunun dışarıya vuran üstünlük psikozu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir davranış biçiminde etrafınızdaki insanlarla aranızda kesintisiz bir kavga her tendansta gerçekleşir. Ve de hep mutsuz bir insan olmakta, etrafınızdaki insanlarla geçimsiz, sıkıntılı ve mutsuz bir insan olmakta
devam edersiniz. Çünkü dış dünyanızda kavga vardır. Kavganın ve kaosun mevcut olduğu her yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır, anlaşmazlığın verdiği stres vardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, dış dünyasında da kesinlikle mutsuz bir insandır. Devamlı bir kavganın içindedir etrafındaki herkesle. Herkesin üstün olduğunun ispatı sadedinde devamlı çabalar harcar ama devamlı kavga içinde bir hayat geçirir. Çünkü etrafındaki insanlar da ondan üstün olmanın sevdasındadırlar. Onlar da o cepheden bir görüntü sergilemeye çalışırlar. Böylece birbirine zıt olan talepler sebebiyle anlaşmazlık devam eder, gider. O kişi çevresiyle de devamlı savaş halinde olan bir insandır. Bunun sadece tendansları değişiktir. İnsanların her biriyle ayrı bir açıdan, ayrı bir cepheden ve ayrı bir boyutta, bazılarıyla çok, bazılarıyla az bir anlaşmazlık içinde ama mutlaka anlaşmazlık içindesiniz. Bu iki faktörün ötesinde bu dış dünyanızdaki mutsuzluğu ifade eder. Bütün bunların ötesinde bir de Allah ile olan ilişkilerde insanın mutsuzluğu söz konusudur. Allah'ın emrettiği emirler vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu Allah'ın ibadetlerini yapmadığı sürece insan farkına varmadığı bir huzursuzluk yaşar. Bu emirler cephesindeki huzursuzluktur. Bir de Allah'ın yasak ettiği fiiller söz konusu. İçki içmek, kumar oynamak, zina, Allah'ın yasak fiilleri. Bunları yapan kişi de her olaydan sonra mutlaka huzursuzluğu yaşar. Çünkü Allah-u Teala ona mutlaka azap edecektir. Ruhta nefse huzursuzluk verecektir. Hem emirler cephesinden kişi azaba muhatap olur, huzursuzluğa, hem de yasaklar cephesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan iç dünyasında mutsuzsa, huzursuzsa, nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle o kişi iç dünyasında huzur içinde değildir. O kişi dış dünyasında nefsinin afetleri sebebiyle başka insanlarla devamlı bir çekişmenin içindeyse, devamlı bir stres söz konusudur bu kişinin üzerinde. Bu kişi dış dünyasında da mutlu değildir. Ve devamlı huzursuzluğu yaşar. Bu kişi mutlaka başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunacaktır. Bulunduğu zaman ilk huzursuzluk oluşmuştur. Allah-u Teala onu azap edecek. Ruhta nefse huzursuzluk verecektir. Yeter mi? Yetmez. Bu davranışı yaptığı kişi de ona mutlaka mukabele edecektir. Fırsatı bulduğu zaman mukabele edecektir. Bu sefer de bu kişi kendi yaptığı hatayı artık unutmuştur. Ama o karşısındaki kişinin kendisine karşı yaptığı davranış biçimi o kişiyi onun aynını mukabele etmeye zorlayacaktır. Ve kişi kendisine yapılan kötü davranışın intikamını almaya çalışacaktır. Aldığı zaman kendisinden intikam alınan kişi ikinci defa huzursuz olacaktır. O başka kişiye kötü davrandığı zaman Allah'ın kendisine verdiği huzursuzluğu
Bu sefer başka birisinin kendine yaptığı o haksız davranış sebebiyle yaşayacaktır. Çünkü kendisine göre bu bir haksız davranıştır. Kendisinin karşı tarafa yaptığı olayı, bu olayı, ikinci olayı doğuran bir faktör olarak görmez. Kendisine yapılan bir yanlış davranış söz konusudur ve bu onu üzer. Üzerse onun da intikam almasına sebebiyet verir. Tekrar intikam almak sevdasına düşer. İntikamını alabilirse Allah Teala ona azap edecektir. Kişi huzursuz olacaktır. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. İntikamını alamazsa bu sefer de şuur altı birikimi onu huzursuz edecektir. Kişi hep huzursuz olacaktır sevgili kardeşlerim. Hep huzursuz olacaktır. Hep sıkıntı içinde yaşayacaktır. İş dünyasında mutsuzdur. Nefsiyle ruh arasındaki kesintisiz kavga sebebiyle. Dış dünyasında mutsuzdur. Bu anlattığımız olaylar sebebiyle. Allah ile ilişkilerde de mutsuzdur. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için ve yasak ettiği fiilleri devamlı işlediği için. Öyleyse madalyonun bu tarafını bir kenara koyalım ve yeniden bir madalyon alalım, öbür tarafına bakalım. Orada ne var? Orada mutluluk var. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutluluğu. Bu kişinin mutluluğu derece derece artar. Başlangıçta bu kişi de başkaları gibi mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar. Ne yani? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an hemen mutlu mu olur? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediği an mutsuzluk dünyası bıçakla kesilmiş gibi o kişiden ayrılır. Acaba neden? Artık şeytan ona tesir edemediği için. Allah-u Teala şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini yok etmiştir. Yoksa o insan devamlı şeytan tarafından aldatılmakta, yanlışları işletilmektedir. Şeytanın tarafından ona yanlışlıklar işletilmektedir. Ve kişi bunu kendi düşüncesinin mahsulü zannetmektedir. Herkesin etrafında mutlaka bir şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizdeki ses size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa ve Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamanızı söylüyorsa, sakın o sesin sizin sesiniz olduğunu zannetmeyin. O ses şeytanın sesidir. Hepinize şeytanla hitap etmek imkanının sahibidir. Ve kendi sesini zannettiğiniz için onun dediklerini gerçekleştirirsiniz. Arkasından da bir azap duyarsınız, huzursuzluğu yaşarsınız. Neden böyle olduğunu da bir türlü bilemezsiniz. Ama huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden böyle? Çünkü bütün insanlar doğuşlarından Allah'a ulaşmayı diledikleri ana kadar şeytanın kuludurlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu olurlar. Bizi ilk defa dinleyen birisi, hadi canım sen de. Yani bir dilekle hemen şeytanın kulu olmaktan kurtuluyor muyuz? Hem de sen şeytanın kulu olduğumuzu nereden biliyorsun? Diyeceklerdir. Biz de onlara diyeceğiz ki haklısın kardeşim. Gerçekten nereden biliyoruz suali? Çok yerinde bir sual. Bizi yaratan Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yazdırdığı, indirdiği Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde
وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Sahabeden bahsediyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar şeytana, tağut insan ve cin şeytanlar demek. Hem insan şeytanların kandırılarıyla hem de cin şeytanların kandırılarıyla, kandırmalarıyla devamlı olarak insanlar şeytanın kulu olarak kalırlar. O kişiye kendi düşüncesi gibi düşünceleri yutturan o etraftaki şeytanlar o insanı huzursuz eden davranışlara sürüklerler. Arkasından bu kişi huzursuzluğu yaşar. Şimdi ayet-i kerimeye bakıyoruz. Ve onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve de şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah Teala diyor ki onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Başlangıçta şeytana kul olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Yani Allah Teala şeytanın o kişiye içindeki sesiyle hükmetmesini bıçak gibi kesmiş. Kestiği noktadan itibaren kişi İnanılması güç bir mutluluğu yaşamaya başlar. Harika bir şekilde kişi huzur içinde bir dünya hayatını yaşayacaktır. Çünkü Allah'ın emrettiği şeyi yerine getirmiştir. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu o kişi hayattayken kendisine ulaştırır. O kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa. Yok. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. 2-3 ay sonra öldü. Burada bu kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine ulaştı. Tabiyetiyle beraber ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı ama ulaşamadan evvel yolda öldü. Bu kişi ikinci kat cennete mutlak olarak girer. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Gene cennete girer ama birinci kat cennete girer. Cennetler yukarıya doğru mutluluk dizaynı içerisinde yaratılmışlardır. Daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hayatın yaşanacağı cennetler yukarıya doğru sıralanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolüne girmiştir. Bütün ibadetleri yapmak o kişiye artık zevk vermeye başlar. Namaz kılmaktan hoşlanır, zikir yapmaktan hoşlanır, oruç tuttuğu zaman açlığı hissettirmez Allah Teala o kişiye. Zekat verdiği zaman bundan büyük zevk duyar. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün emirleri onun için sadece bir mutluluk kaynağı olur. Neden? Çünkü bu noktadan itibaren şeytanlarla, insan şeytanlarla da cin şeytanlarla da ilişkisi bütünüyle tesir sahası kesilmiştir. Artık başkaları ona negatif istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Kendi iç sesiyle ona şeytan telkinde bulunamaz. Onları yapması Allah-u Teala tarafından şeytanın kesinlikle önlenir. Böyle olduğu için o kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği bir söz var. Diyor ki Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte
kişi Allah-u Teala'nın söylediği bu Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde geçen ifadesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar zaten Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel dalalettedir. Onlardan dilediğini Allah Teala dalalette bırakır. Onlar dalalettedir. Allah Teala onlarla ilgilenmez. Ama diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala o kişiyi mutlu kılıyor. Şeytanın o kişiye tesir etmesine kesinlikle engel oluyor. Ve artık o kişi iç sesiyle şeytan ona tesir edemeyeceği için Allah'ın kendisine verdiği telkinler istikametinde hareket ediyor. Mutluluğu yaşamaya başlıyor. Bu kişiyi Allah-u Teala mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Tabi kılıyor mürşidine. Ve kişide nefs tezkiyesi başlıyor. Nefs tezkiyesi boyunca o kişinin nefsindeki afetler azalıyor, azalıyor, azalıyor. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsinin afetleri de o devre içerisinde 5-6 aylık süreç içerisinde de adım adım azalarak o kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar, nurlar afetlerden daha fazla oluyor. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman ki burası 21. basamaktır. Bu noktada o kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Ve o kişinin davranış biçimlerinin yarısından fazlası artık mutluluğu ifade ediyor. Ona huzur içinde bir sonuç sağlıyor. Ve diğer taraftan nefsinin kalbinde sadece %49 afet olduğu için kişinin davranış biçimlerinde %49 yanlışlıkta onu huzursuzluğa sevk eden unsur da mümkün. Ama bu noktadan sonra mümkün. Çünkü o noktaya kadar ruhunu Allah o kişinin kendisine ulaştırıncaya kadar o kişinin nefsindeki afetler üzerinde mutlak hakimiyeti söz konusu oluyor. Allah Teala'nın o kişinin şeytan tarafından tesir alanı haline gelmesi önleniyor. Şeytan veya şeytanlar o kişiye ister cin şeytan olsun ister insan şeytan olsun artık tesir edemiyor. Onların tesirini Allah önlüyor. Nereye kadar? Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Bu ise 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimi, yani %51 nur birikimiyle gerçekleşiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olay o kişinin mutluluğunun devamlı olduğu bir yere kadar sürer ve ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'i aşar. İşte bu nokta Allah'ın verdiği sözün tamamlanmasıdır. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse
Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu ulaştırması şeytanın hakimiyetinin yok olduğu, nefsin afetlerinin %51 oranında yok olduğu, nurların %51 nefsin kalbine hakim olduğu bir noktadır. %49 hala karanlıklar vardır ama kişi zikrine devam etmektedir. Bu noktaya kadar herkes emniyettedir. Çünkü Allah söz vermiştir, sözünü mutlaka yerine getirecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bu garantiyi veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'ın verdiği söz buraya kadar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz üçüncü basamakta dünya saadetini yaşatmaya başlar. Kesintisiz bir mutluluğu yaşarsınız. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşana kadar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda o gün ölseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cehenneme gitmesi mümkün değildir. Mutlaka birinci kat cennet onundur. Kim mürşidine ulaşır da tabiyetini gerçekleştirirse mürşidi Allah gösterir. Üstelik de herkese göstermez. Bir kişi kötü niyetli olarak biri hakkında hacet namazı kılsa, istihare namazı kılsa Allah Teala ona göstermez. Görmek için huşu sahibi olmak lazım. Allah Teala bunu söylüyor Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabr ve salate innehu lekebîratun illâ alel hâşiyîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râcûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, mürşidinizin kim olduğunu öğrenin ya da sorun, falanca kişi devrin imamıdır diye sorun diyor Allah Teala. Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde şöyle buyuruyor: "Vestainu bis sabr ve salate innehu lekebiratun illa alel hashiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun." Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu Allah'a sorun. Bu muhakkak ki büyük bir iştir. Zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine, geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar. Öyleyse ruhun Allah'a dönmesi söz konusu. Ölmeden evvel kişi Allah'tan mürşidini soruyor ve Allah Teala ona söylüyor. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, 100 defa sorsa ona Allah Teala bir şey göstermez. Huşu sahipleri hariç Allah'a ruhlarını mutlaka ulaştıracağına inananlar, onlar hariç. Özellikler: o kişi Allah'a inanıyor. 1. 2. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyor. Üçüncüsü de
bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Dördüncüsü, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki belirttiği gibi, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. Bu dört inancın sahibi olan kişi, o huşunun sahibidir. Kesin şekilde inanıyor Allah'a ulaşacağına. O zaman ancak ona Allah Teala gösterir mürşidinin kim olduğunu. Devrin imamının kim olduğunu da Allah'a soracak kişinin bu özellikleri taşıması gerek. O zaman o kişiye Allah Teala mutlaka onu gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, iç dünyanızda kavganın bitmesi, dış dünyanızda kavganın bitmesi, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde kavganın bitmesi, daimi zikre ulaştığınız zaman kesinlik kazanan bir olaydır. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen devrede de bunlar bütünüyle Allah Teala tarafından yok edilir. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar huzur içinde bir 5-6 ay geçirirsiniz. Çok mutlu günler geçirirsiniz. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar, ulaşınca şeytanla ilişkinizi ortadan kaldıran Allah Teala tek aradan çekilir. Ve şeytan sizi Allah'ın yolundan saptırmak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. O noktada gereken şey, sizin 33 bin zikre ulaşmış olan zikrinizin devamlı artış göstermesidir. Eğer zikrinizi arttırmaya devam edebilirseniz, şeytanın üzerinizdeki tesiri asla oluşmayacaktır. Ondan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra ihlas sahibi olacaksınız. Sonra da iradenizi de Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılanın cümlesiyle tayin edileceksiniz. İşte bütün bu güzellikleri yaşamak mutluluğun ayrı ayrı bölümleridir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bu sohbetimizde de inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz ilim ve irfan. İrfan, ilmin fiziğin ötesine ulaşan uzantısıdır. İrfan, Allah'ın özel bir eğitim sonunda öğrettiği semavi ilmin adıdır. İlahi ilmin adıdır. Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabeye, aranızdan irfanla emredecek olan ve münkerden nehyedecek olan bir toplum, bir topluluk oluşsun. Aynı surenin 110. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala'nın şöyle bir ifadesini görüyoruz. Artık sizler, sahabeden bahsediyor Allah Teala, artık sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Olmuşlar. İrfanın sahibi normal bir insan değildir. Onun ötesidir. Başka insanlardan farkı nedir? Başka insanlardan farkı, bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir başlangıç devresinden itibaren mürşidine ulaşan, ruhunu Allah'a ulaştıran, fizik vücudunu Allah'a teslim eden ve nefsini de Allah'a teslim eden bir, bu onun kronolojik hayatıdır. Ama manevi hayatının temel faktörleri bu kişide ilmin ve ilmin ötesinde irfanın sahibi olmasıdır. Öyleyse irfan müessesesinin özellikleri nedir? İrfan müessesesinde ilmin ötesi vardır. Kur'an-ı Kerim ayetleri bir, disipline edici, insanları Allah'ın koyduğu bütün kaidelere uymayı emreden, bu kaidelerin dünya üzerindeki davranış biçimlerimizi tayin eden kaidelerin bütünü onları öğrenen kişi için ilimdir. İslam'ın şartları, ibadetler, bir insanın dinini yaşayabilmesi için temel kavramlar. Ve dünya üzerindeki hayatını devam ettirirken bütün muamelatta nasıl ve ne yapması lazım geldiği. Bunların hepsi ilim sıfatındadır. Allah'a göre ilim ve irfan diye
ayrı iki faktör söz konusu değildir. Allah irfanın da ilmin de ezeli sahibidir. Onun için Allah Teala kendisi için ilim sıfatını kullanıyor ve alim

O ilimdir ki Allah'a daha evvelki mukaddes kitapları indirtiyor. O ilimdir ki Allah onunla üç asıl, üç karşıt, altı tane alem yaratıyor. O ilim öyle bir ilimdir ki ilmiyle ve de ona ilaveten rahmetiyle bütün yarattığı alemlerin hepsini kaplıyor. İşte Allah'ın yarattığı bu alemlerin genel görüntüsü bir insan vücudu hüviyetindedir. Zahiri alemde, gayb alemi de onların karşıtları olan ikisine ait, her birine ait berzah alemleri de, emr alemi de, onun zıttı olan zülmani alemde ya da gökler alemi de, yerler alemi de hepsi yaratıktır. Ve bu yedi alemin, altı alemin altısı da yedinci alem yoktur. Altı alem vardır sadece. Yaratılmış olsaydı ne olacaktı? Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kayım kılıp çift yarattık dediği cihetle bir karşıtı olacaktı. Yedi alem olması mümkün değildi. Sekiz alem olacaktı. Ama Allah'ın yarattığı alemlerin sayısına baktığımız zaman üç asıl, üç de onun karşıtı olarak altı alem görüyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize ilmi de irfanı da öğretti. Öyleyse irfan müessesesinin başlangıç noktası neresidir diye bir sual gelecektir akla. Orası daimi zikrin tahakkuk ettiği noktadır. Kimdir daimi zikrin sahipleri? Daimi zikrin sahipleri ulul elbab hüviyetinde olanlardır. Ulul sahipleri demek. Elbab da lübler. Lüb ise çift b ile yazılır. Bir insanın normal algılama alanının, idrak alanının ötesinde kalan, normal standartlarda bir insanın ulaşamayacağı ilmin ötesidir. İşte zahiri alemi görmek için bu alemde yaratılan bizlere Allah Teala bu gözleri veriyor. Gayb aleminde yaşamakta olan cinlere de gene gözler veriyor. Onlar da kendi alemlerini görüyorlar. Ama biz iç içe olmamıza rağmen, yani şu anda burada da sizin bulunduğunuz yerde de cinlere ait olan bir alem de var olmasına rağmen böyle bir dizaynda normal standartlarda biz cinleri göremiyoruz. Cinler de bizi görmüyorlar. Ama aynı zamanda bu alem emr aleminin de bir parçası, onun zıttı olan alt alemlerinde bir parçası. Yerlerin melekutu, göklerin melekutu, yerlerin ve göklerin sırları anlamına geliyor. Bir insan normal ilmin sahibi olduğu zaman bunlar hakkında sadece bilgisi vardır kendisine, bu bilgi Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'le, ondan evvel Tevrat'la, ondan evvel İncil'le ulaştırılmıştır. Oradaki bilgiler başka bir muhtevayı gerektirmeden insanlara onların anlayacağı standartlarda anlatılmıştır. İnsanlar bunları öğrenmişlerdir.

Bunlar ilimdir. Ama bir de ilmin ötesi var. İrfan. İşte bu ilmin ötesi baş gözüyle değil, kalp gözüyle görülebilen, normal kulaklarla değil, kalp kulağıyla işitilebilen bir başka dizaynı içeriyor. İrfana giriş Ulul Albab makamında gerçekleşir. Bir insan ondan evvel kalp gözü açılabilir. O ariftir. Ama sadece görme konusunda veya sadece işitme konusunda veya ikisinde de. Ama daimi zikre ulaşmadığı için hikmet sahibi değildir. Öyleyse irfanın örfle emredebilmenin, irfanla emredebilmenin bir vasfı hikmettir. İrfanın temeli hikmettir. Alim kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, mürşidine ulaştığı noktadan itibaren ilmi ondan almaya başlar. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman bir hayli ilim sahibi olmuştur. Sonra fizik vücudunu Allah teslim edecektir. İlim sahibi olması devam edecektir. O kişi fizik vücudunu Allah teslim ettiği zaman alim olmuştur. Ama arif olup olmadığı onun kalp gözünün açılmasına veya kalp kulağının açılmasına bağlıdır. Dikkat edin ki arif olan kişi irfanla emredemez. Emredebilmesi için başka vasıfları da kazanması lazımdır. Öyleyse irfanla emretmek, emri bil maruf yapmak ve nehyi anil münker yapmak, münkerden nehyetmek, bunlar sadece arif olan kişinin işi değildir. Bunlar üst seviye bir ilim gerektirir. Arifin Allah Teala kalp gözünü açar, etrafından fizik ötesi bir şeyler gösterir ona. Kalp kulağını açar, fizik ötesi bir şeyler öğretir. Fakat bu o kişinin yedi kat gökleri, yedi kat yerleri görmesini imkan dahiline sokmaz. Öyleyse irfanla emreden kişinin özelliği var mı? Evet var. O kişi yedi kat yerlerin melekutuna sahip olacaktır. Yedi kat göklerin melekutuna sahip olacaktır. Mürşidine ulaştıktan sonraki günahları da örtülecektir. Sevaba çevrilecektir. Ve bu kişinin başının üzerine Allah salah nurunu verecektir. Salah nuru verilen bir kişi arif oldu mu? Hayır, henüz bir eksikliği var. Ne zaman Allah Teala onun iradesini teslim alırsa, iradesini teslim ettiği noktadan itibaren bu kişi Allah'ın emrettiği istikamette marufla emreden ve münkerden nehyeden bir hüviyet kazanır.
Öyleyse hikmetin üç makamı var. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı veya irşad olma makamı. Üçüncüsü de salah makamı. Ama münkerden nehyetmek ve marufla emretmek yetkisi bu muhtevada 28. basamağın ancak 5. kademesinde olgunlaşan bir meyvedir. Derece derece ayrı ayrı sahalarda kişinin elde ettikleri bir bütün oluşturmadıkça o kişi marufla emreden, münkerden nehyeden birisi olamaz. Öyleyse nelere sahiptir bu insan? Gelin bakalım. Daha mürşidine ulaşmadan önce onun fizik dünyadaki mürşidini tanıyabilmesi, onu değerlendirebilmesi, sözlerini idrak edebilmesi için o kişinin Allah-u Teala kulaklarındaki vakrayı almıştır, işitme hassasının mührünü açmıştır, gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır, görme hassasının üzerindeki gışave tatlı perdeyi almıştır. O kişinin kalbindeki kalbinin mührünü açmıştır, kalbindeki ekinleti almıştır, idraki önleyen müesseseyi kalbine ekinletin yerine ihbat koymuştur. Böylece bu kişi her şeyin en güzelini dizayn etmiştir. Allah Teala buradaki en güzelden muradının sadece zahiri aleme, fizik vücudumuzun alemine açık bir idrak sahası oluşturduğunu ifade ediyor. Fizik alemdeki, fizik standartlardaki mürşidini gören, onu mürşit olarak kabul eden, verdiği ilmi zevkle öğrenmeye başlayan bir insan var. Ondan evvel mürşit onun için hiçbir kıymet ifade etmiyordu. Burada Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği olay dünyaya açılan bir penceredir. Bu pencereden görüş, bu pencereden işitme, bu pencereden idrak oluşur. Fizik algılamalara paralel bir dizaynda. Bir ikinci açılma da Ulu'l-Elbab makamında gerçekleşir. Fizik vücudun tesliminden sonra kişi nefsindeki bütün afetleri yok edilmeye bütün gücüyle çalışır ve bir gün bu kişinin daimi zikre ulaştığını görürüz. Kim daimi zikre ulaştıysa o kişi için yeni bir ufuk açılmıştır. Daimi zikre ulaşan kişinin daimi zikre ulaştığı andan itibaren nefsinin kalbi %100 fazıllarla ve rahmetle dolar. Rahmetin oranı %2'dir, fazılların oranı %98'dir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada hepimiz için bir işaret vardır. Nedir o işaret? Bu kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Afet sıfırlanmıştır. Yani o kişiyi Allah'ın emirlerinden caydıracak olan bir, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletecek olan bir uyarıcı, bu hedeflere yöneltici bir varlık
artık o kişinin iç dünyasında mevcut değildir. O kişi bu noktada ullelbap olduğu noktada bir takım vasıfların sahibidir. Evvela şu irfanın başlangıç temsilcisi olan ullelbabı yakından inceleyelim. Ullelbap olmak farz mıdır? Farzdır. Ullelbabın vasıfları nelerdir? Allah Teala tarif ediyor. Li ullelbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ullelbap var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Demek ki bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yan üstü yatıyordur. Nasıl yatarsa yatsın ama Allah Teala yan üstü yatmamızı istiyor. Neden? Daimi zikre ulaşmanın yolunu bize göstermek için. Kıbleyi sağa alarak yattığımızı düşünün. Allah Teala sağa dönerek uyumamızı istiyor. Yani sağ kulağımızın yastığın üzerine gelmesini istiyor. Gelince ne olur? Kişi sağ kulağını biraz yastığın üzerine sağa sola oynattığında kulağında kalbinin atışlarını basınç sebebiyle hissedebileceği bir nokta yakalar. Herkes bunu çok rahat bir şekilde hemen tespit edebilir. Öyle uyumalıdır. Yani uyurken kulağındaki kalbinin atışlarını hissedebilmelidir. Kalp çift tecelli olarak atar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah terennümüyle Allah kelimesini tekerrür ederek, tekrar ederek, tekerrür ettirerek Allah kelimesine dayalı mihverinde, merkezinde Allah kelimesi olan bir dizaynı içerir olay. Sevgili kardeşlerim, işte ullelbap için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bu ullelbabın tarifi. Ullelbap lüplerin sahipleridir. Fizik ötesinin sahipleridir. Bu sahibiyette ullelbap için söz konusu olan şey ullelbabın bir takım vasıflar kazanmış olmasıdır. Fonksiyonel bir tarif, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmesidir kişinin. Bu sebep. Bunun sonucu o kişinin kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasıdır. Öyleyse ullelbabın birinci işareti daimi zikrin sahibi olmasıdır. İkinci işareti buna dayalı olarak, daimi zikre dayalı olarak o kişinin nefsinde hiç afet kalmamasıdır. Çünkü daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbine devamlı Allah'ın katından rahmetle, fazla rahmetle salavat geliyor. Ve bunlar devamlı olarak zülmani kapıyı kapatmış olan mührün üzerine baskı yapacağı için zülmani kapı asla açılamıyor. Açılamadığı için karanlıklar o kişinin kalbine asla giremiyor. Girmediği için bu kişi sonsuz bir mutluluğu yaşar. Kesintisiz bir mutluluk söz konusudur. Kalp asla kararmayacaktır o kişi ölene kadar.
Kalp aynası pırıl pırıl aydınlık olacaktır. Peki kişinin üçüncü vasfı, mutlaka kalp gözünü Allah'a açmıştır. Dördüncü vasfı, mutlaka kalp kulağını Allah'a açmıştır. Öyleyse kalp gözü ve kalp kulağı açık olan bir insan. Daimi zikrin sahibi olan bir insan. Burada dört tane vasıf gördük. Hikmet sahibi insanın dört vasfı, daimi zikrin sahibi, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması, buna dayalı olarak kalp gözünün açılması, buna dayalı olarak kalp kulağının açılması. Bunlar temel olgular. Bu kişinin Allah'tan aldığı o kişinin idrakiyle alakalı ilim sahibi olmasını sağlayacak olan unsurlar. Kalp gözü ve kalp kulağı. Allah Teala o kişinin kalp gözüne dilediği şeyi gösterir. Ve o kişinin kalp kulağına o gösterdiği şey hakkında Kur'an'dan veya Kur'an'ın dışından kendi ilminden bilgi aktarır. Kişi öyleyse gördüğü her şey hakkında Allah'tan kalp kulağı açık olduğu için devamlı ilim alabilecektir. İşte buradan kalp kulağıyla aldığı bu ilim artık irfan hüviyetine girmiştir. Çünkü bu kişi bu dört tane temel vasfın ötesinde üç tane daha özelliğin sahibi olur. Birincisi, her an Allah ile konuşmak imkanına sahibi olduğu için o kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her konuyu müzakere etmek, karşılıklı konuşmak imkanının sahibidir. Müzakere etmek, tezekkür etmek aynı kökten gelen çok yaklaşık iki manası olan iki kelimedir. Bir konuyu detaylı olarak görüşmek, karşılıklı fikir teatisinde bulunmak ve burada taraflardan biri Allah olduğu için Allah'ın o konudaki ilmini kuluna vermesi. Allah Teala irfan konusunda Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: "O Allah ki sana Kur'an'ı indirdi. O Kur'an'da muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetleri gelince onların gerçek anlamlarının ne olduğunu kimse bilmez, sadece Allah bilir. Kalplerinde zevk olanlar o müteşabih ayetlerden faydalanarak insanların arasına fitne sokmak isterler. İlinde kökleşmiş olan rasihun ise derler ki: Ya Rabbi, biz inandık, emin olduk ki bütün bu ilim, Kur'an-ı Kerim'in muhkem ayetleri de, müteşabih ayetleri de senin katındandır." Allah Teala açıklamaya devam ediyor. Ama bunlar da, bu rusuh sahipleri de, rasihun da tezekkür edemezler diyor Allah Teala. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, müteşabih ayetleri tezekkür edebilecek olanlar Allah'ın dostlarıdır. Onlar ömürleri boyunca Allah ile hep konuşmak imkanının, yetkisinin sahibi olacaklardır. Bu seviyeye yükselen birisi daimi zikre ulaştıktan sonra oradan düşmesi, yuvarlanması artık mümkün değildir. O kişi hep daimi zikrin sahibi olarak kalacaktır. Hep ehli tezekkür olacaktır. Her an her konuyu Allah'a ulaştırabilecek. Allah'tan mutlaka bunun cevabını alabilecektir. İşte
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bu dizaynında iki tane daha faktör var. Birisi o kişinin ehli hikmet oluşu veya aynı kökten gelen ehli hüküm sahibi oluşu. Ehli hikmet de, ehli hüküm de hikmetin ve hükmün sahibi olmak demek. Ehil, sahibi manasına geliyor. Bir başka özelliği de daimi zikre ulaşanların ehli hayır olmalarıdır. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan ehli hikmet olamaz. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ehli hayır olur. Neden? Nedir hayır? Hayır, derecat kazandıran bütün olayların adıdır. Yaptığımız hangi işlem veya uğradığımız hangi olay bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Buradaki Allah-u Teala'nın verdiği o müstesna muhteşem misale dikkatle bakın Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki olaylar vardır sizi üzer ama o olaylar sizin için hayırdır. Olaylar vardır sizleri sevindirir ama o olaylar sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz diyor, Rabbiniz bilir diyor. İşte basit bir misal, hırsız birinin malını çalmış, neşeleniyor, seviniyor. Oysa ki bu olay, onu sevindiren olay bir şerdir. Neden şerdir? Çünkü bu olay sebebiyle hırsız derecat kaybetmiştir. Derecat kaybettiğimiz her olay bizim için şerri oluşturur. Peki malı çalınan, malı çalınan da malı çalındığı için üzülüyor. Ama aslında üzülmesi değil, belki de sevilmesi gerekir. Neden? Çünkü hırsız onun malını çalmıştır. Hırsız ne kadar derecat kaybetmişse, hırsızın kaybettiği bütün derecat malı çalınanın hesabına kaydedilmiştir. Birisi derecat kaybetmiştir, diğeri derecatı kazanmıştır. Yani olay vücuda geldiği anda terazi sıfıra sıfır, eldiven sıfır noktasına ulaşmıştır. Adalet tesis etmiştir. Olayın karşılığında derecat kazanılmıştır. Olayın karşılığında derecat kaybedilmiştir. Çalan hırsız çaldığı için derecat kaybediyor. Hırsızlık suçuyla kaybettiği dereceler birbirine eşit. Ve denge sıfıra sıfır, elde var sıfır. Malı çalınan malını kaybediyor. Terazinin bir tarafında bu var. Öbür tarafında da kazandığı dereceler var. Fizik dünyada mal kaybetmenin oluşturduğu hüzün o kişinin kazandığı derecatla Allah Teala tarafından telafi ediliyor. Tabii kişi hüzünden ayrılır mı? Mutlu olur mu? Bu onun hissiyatına bağlı. Ama Allah'ın katında hesap sıfırlanmıştır. Olaya karşı derecat. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda hayrı tarif ettiğimiz zaman bize derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Bize derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Öyleyse ulü'l-elbab kimdir? Daimi zikrin sahibidir. Zikir derecat kazandıran bir olay olduğuna göre daimi zikrin sahipleri kesintisiz olarak her saniye Allah-u Teala'dan gelen en az 700 derecelik bir kazancın sahipleridir. Her an 700 derecelik bir hayır o kişilere ulaşıyor. Her saniye bu kadar dereceyi bu insanlar devamlı olarak
kazanıyorlar. Öyleyse bir insanın bir hayır işlediği zaman kazanacağı en asgari derece bir derecedir. Her saniye bu kişi bir derece mutlaka kazanır hayır işliyorsa. Ama bunun 700 katını Allah Teala verecek ona. Daha ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada da noktadan itibaren bu kişi 1'e 700'e hak kazanmıştır. İşte ulul elbab hayrın da sahibidir. Ve sevgili kardeşlerim, üçüncü faktörü ulul elbab olan bir kişinin başlangıçtaki 4 vasıf unsurundan sonra sahip olduğu 3 sonuçtan üçüncüsü hikmet sahibi olmaktır, hüküm sahibi olmaktır. Bu kişi hakem veya hakim olarak hangi konuya girerse hakim olarak da vereceği kararlar mutlaka hakikati yansıtır. O Allah'tan sorarak kararını vereceği için karar mutlak olarak adalete tam uygun tecelli eder. Bu o kişinin ehli hüküm tarafıdır. İster birileri onu hakimliğe tayin etsinler, orada hükmünü versin. İster hakim standartlarında birisi olsun, orada hükmünü versin. Netice değişmez. Mutlaka doğru hüküm ona ulaştırılır Allah Teala tarafından. O da o hükmü diğerlerine ulaştırır. Peki bu kişinin bu hükümden, aynı kökten gelen hikmet ve hüküm kelimesinin kökünden gelen ikinci muhtevası ehli hikmet oluşudur. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim 28 basamaklık bir gelişim dizaynını kapsar. Herhangi bir ayet eğer bu basamaklarla alakalıysa o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu o kişi derhal anlar. Bunların her biri bir ayrı hüküm ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ulul elbab olan bir kişinin demek ki özellikleri kalp gözü açık, kalp kulağı açık, daimi zikrin sahibi, nefsinde hiç afet kalmamış olan birisi. Hiç kimseye karşı kin duymaz. Hiç kimseden nefret etmez. Herkesi sever. Az sevdiğinden çok sevdiğine doğru bir dizi insan vardır. Ama nefret etmez ve kin tutmaz. İşte böyle bir dizaynda bu insanın hüviyeti bize açık bir husus gösteriyor. Bu kişi 7 tane özellik sahibidir. İşte ulul elbab noktasına ulaşan bir insana Allah Teala mutlaka yerlerin melekûtunu gösterir. Bu kişiye 7 kattaki 7 cehennem ayrı ayrı gösterilir. Her birinde tüyleri ürperir. İnsanların kıyametten sonra nasıl bir işkenceye tabi tutulacağını görmek onu derinden yaralar. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri halinde gideceği yerlerin ne kadar korkunç olduğunu
Allah Teala'nın ona gösterir. İlk defa gördüğünde tüyleri ürperir. Acaba Allah Teala bunu bana, benim de gideceğim yer orası olduğu için mi gösteriyor diye bir endişe duyar. Allah Teala derhal o endişesini izale eder. Hayır, seninle alakalı bir konu değil. Ama sen bu kademede, ulul elbab kademesinde bunların hepsini görmekle mükellefsin. Onun için sana 7 kat cehennemi, 7 yer katını, bir başka ifadeyle yerlerin melekutunu gösteriyoruz. Buyurur Allah Teala. Bu yerlerin melekutu 7. cehennemden, en alt cehennemden yukarıya doğru 6., 5., 4., 2., 1. kat cehennem, yani -1, -2 diye aşağı doğru gider. -3, -4, -5, -6 ve sonra da -7. Bu 7 kat cehennem gösterildikten sonra ulul elbaba, ulul elbapla ihlas makamı arasındaki bir geçit noktası olan zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterilir. Oradaki altın paralardan oluşan bir küme, insanların onarlık sıralar halinde bulunuşu, her bir sıranın önünde mutlaka bir rahleler dizisinin mevcudu. Herkesin önünde ayrı bir rahle, hepsinde de Kur'an-ı Kerimler açık. Ve birinci sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi. Onlar da bu rahlelilerle birlikte otururlar. Onların önünde rahle yoktur. Ve erkeklerin sırasının bittiği yerde hanımların sırası başlar. Hanım Sultan sağ tarafındadır birinci sıranın. Bunların karşılarında bir duvar devam eder sol tarafa doğru. Solda bir altın kapı göreceklerdir. Üzeri baklava dilimli bir altın kapı. Yüksekliği yaklaşık 4 metre, genişliği 1,5 metre ile 2 metre arasında. Üzerinde kapı eli, kapı tokmağı mevcut olmayan bir kapı. İşte bu altın kapıdır. Bu kapı 7 tane gök katını birbirine bağlayan Tarık-ı Mustakim'in giriş kapısıdır. 7. katta bunun zıttı olan aynı kapıyı göreceksiniz. 7 tane mermer basam, beyaz mermerin basamaklarının üzerinde iki tarafı trabzanlı olan bir sistem. Aynı kapı var. Ama burada bu kapının altında 7 tane merdivenden oluşan beyaz mermer merdivenden oluşan bir ilave var. Sağının üstündeki eşikten itibaren altın kapı başlar. Kapıların büyüklüğü ikisinde de aynıdır. Altın kapıdan içeri giren 7. gök katının 1. alemine ulaşır. Burası kader hücreleridir. İşte sevgili kardeşlerim, ulul elbab olan bir kişi zemin katta mutlaka devrin imamının dergahını görür. Bu söylediğimiz standartlar içinde. Nereden mi biliyoruz? Sevgili kardeşlerim, bizim dergahımız. Biz bilmeyelim de kim bilsin? Hepiniz gelirsiniz, görürsünüz. Ama gördüğünüz şey bu dünya üzerindeki maddi hüviyetteki camidir, dergahtır. Ama derunu o söylediğimiz standartlardadır. İşte
Ulu'l-Elbab makamındaki kişi bu vasıfların sahibidir. Burası hikmetin birinci makamıdır. Sonra bu kişi muhlis olur. Ne zaman olur? Ne zaman o kişiye yerlerin melekutu tamamlandıktan sonra, ana dergah gösterildikten sonra zemin katta tamamlanmış olur? Ne zaman birinci gök katı gösterilirse, orada yapılan açıkta secde gösterilirse orası, o zaman o kişi Ulu'l-Elbab makamını mutlaka bitirmiştir, İhlas makamına adım atmıştır. Bu kişi irşad olmaya doğru gidiyor, muhlis olmaya doğru gidiyor. Birinci gök katında ona açıktaki sevde, secde mali gösterilir. İkinci gök katında suvarılma havuzları gösterilir. Üçüncü gök katında iki katlı mescit gösterilir. Dördüncü katında Beytül Makdis'in aslı, beşinci katında Beytül Haram'ın aslı, altıncı katında sıpkatılma olma, Allah'ın nurlarıyla nurlanma mahalli, yedinci katında demin tarif ettiğimiz altın kapıdan girerek yedi tane alem gösterilir. Birinci alem zikir-i kader yüceleridir. İkinci alem ümmül kitap. Üçüncü alem kudret denizi. Dördüncüsü makam-ı Mahmud. Beşincisi divan-ı salihin. Altıncısı zikir hücreleri. Yedincisi de indi ilahi. Bunların hepsini Allah Teala ihlas makamında kuluna gösterir. Bu yedinci sitre-i müntehanın görülmesiyle ihlas makamı tamamlanır ve kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Allah Teala tarafından kim tövbe-i nasuha davet edilmişse ihlas makamı sona ermiştir. İhlas makamı hikmetin ikinci kademesidir. Yerlerin melekutundan sonra göklerin melekutuna kişiyi sahip kılan. Bu tövbe-i nasuh salah makamının, yani üçüncü hikmet makamının birinci kademesini oluşturur. Bundan sonra o kişinin günahlarını Allah Teala örter, mürşidine tabi olduktan sonraki günahlarını, sonra o kişiye Allah Teala salah nurunu verir başının üzerine. Sonra o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dört faktör, dört kademe. Bu dördüncü kademenin sonunda o kişinin iradesini Allah Teala teslim alır. Bu noktada kişi yerlerin ve göklerin melekutuna sahip olduktan sonra bu vasıfların sahibi olunca o Allah'ın irşat makamına tayin için gerekli olan şartların hepsini kazanmıştır. Nefsinin kalbi Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe, İhlas makamında irşat olduğu zaman ne kadar? İkinci defa 7 mertebe, 14 mertebe, Salah makamının 4 kademesinde 4 mertebe, bir de Allah onun iradesini teslim aldığı zaman bir mertebe daha, 5 mertebe, 14, 5 daha, 19 eder. Nefsinin kalbi 19 mertebe müzeyyen olur. Bu nokta o kişinin irşat makamına tayin olduğu yerdir. İşte bir insanın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığı, hem memur Allah'tan aldığı emirleri tebliğ ederek irşad edecek, hem de mezun bu konuda
kendisine Allah Teala tarafından izin verilmiş. Öyleyse memur amiri olan Allah'ın verdiği emirleri mutlak olarak yerine getirerek görevini yapacak. Mezun buna Allah Teala tarafından izinli kılınmış. Şimdi bütün sahabe bu vasfa sahip miydi diye bakalım. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de bunu söylüyor. Baştan söylediğimiz Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesinin yanı başında Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. O sahabe kunel evvelin var ya diyor Allah Teala. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Yani Medine'deki ev sahipleri Mekke'den Medine'ye göç eden, muhacirat eden muhacirler. Bir de diyor Allah Teala ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlara cennetler hazırlamıştır. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Altlarından ırmaklar akan cennettir diyor. Onlar fevzül azimin sahipleridir diyor. İrşat makamının birinci işareti fevzül azim, sonra ecrül azim, hazül azim ve fazlul azim olmak üzere dört tane azim müessese var. En üst nokta bu dört ayrı cepheden oluşur. Bunların hepsi kim irşat makamının sahibi olmuşsa onun Allah-u Teala tarafından sahip kılındığı hususlardır. İşte bu noktaya gelen kişi Allah-u Teala tarafından kendisine yetki verilmiş olan, münkerden nehyedecek olan ve irfanla emredecek olan kişidir. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiştir. Allah'tan irşada memur ve mezun kılındın diye açık bir şekilde emir almıştır. Bir nevi sözle verilen diploma ve de görevi irşad etmektir. Sadece irşat makamına ait olan iki müessese var. Münkerden nehyetmek ve marufla emretmek, irfanla emretmek, urf. İşte sevgili kardeşlerim, ilmin ötesi irfandır. İrfansa bu hüviyeti mutlak olarak gerektirir. İrfan sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınan hakka tukatihi takvanın, hakkul yakin takvasının, irade teslimi takvasının sahibi olan kişidir. Bu söylediklerim hakkında bizim zamanımızın alimleri hiçbir şey bilmezler. Bilmek mecburiyetinde de değillerdir. Bunlar Allah'ın Kur'an ayetleriyle bizlere anlattığı Allah'ın büyük hakikatleri. Bilmenizde fayda var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sırlar dizisini daha huzurunuzda Allah-u Teala açmayı nasip kıldı. Hikmetin arkasında nelerin mevcut olduğunu sizlere anlatmamızı nasip kıldı. Bu bizim için her zaman bir büyük zevktir sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize öğrettiği, sizlere öğretmek üzere öğrettiği Kur'an hakikatleri Allah'ın lütuf ve keremiyle sizlere bizim vasıtamızla sunduğu Kur'an'ın incileri. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha ve As

Bu beraberlik içinde Allah ile ilişkisi olanların yaşayabilecekleri duygunun sadece sevgi olduğunu vurgulamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevin. Size hangi standartlarda kim kötü davranırsa davransın, siz onların seviyesine inmeyin. Mutlaka Allah'ın güzelliklerini yaşayın ve anlatın. Sizi sevmeyeni de sevmeyi mutlaka tahakkuk ettirin. Kötü insan her şeyden çok kendisine zarar verir. Her yaptığı kötülükle Allah'ın katında biraz daha yara alır. Biraz daha huzursuz, biraz daha mutsuz bir insan olur. Ve de sonunda hayatı kararır. Şeytanın zebunu olan bir hayatı tamamladıktan sonra o da herkes gibi ölür gider. Ancak cehennemde hesap görüldüğü zaman dünya üzerindeki yanlış davranışların hesabını o zaman Allah'a öder. Ne yazık ki cehennem bir sonsuzluktur. Sonsuza kadar cehennemde insanların azap çekmesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde güzelliği, doğruyu sakın unutmayın. Herkes için, her şey için bir yeni dizayn söz konusu olmalıdır. Bizler Allah-u Teala'nın indinde hep güzele dönük yüzlerimizde var olmalıyız. Allah için yaşamalıyız. Başka insanlar kötü davranışlarda bulunabilirler. Bizim onlara, bizlerin onlara uymamamız gerekir. Sevgili kardeşlerim, ahlakın bütün boyutlarında sükut ettiği bir devresinde yaşıyoruz ülkemizin. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, 600 yıllık bir Osmanlı İmparatorluğu gelişme devrinde, duraklama devrinde, hatta gerileme devrinde Osmanlı ülkeleri dünyadaki en az suç işlenen ülkeler idi. 600 yıl bu süreci devam ettirdiler. Ve Cumhuriyet kurulduğundan bu tarafa geçen sadece 80 yıllık devrede dünyada en çok suç işlenen ikinci ülke haline geldik. Nüfusla suç oranı arasındaki, suç sayısı arasındaki ilişkide
dünyada ikinci olduğumuz söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar büyük bir çöküntüye uğruyoruz? Çünkü benliğimizi kaybetmişiz. Türklüğümüzü, Osmanlılığımızı kaybetmişiz. Güzellikler bizi alakadar etmiyor. Bizim insanımız kendisi gibi düşünmeyene düşman olan bir yapıda. Ne kadar azim bir şey. Eskiden bütün ülkeler Osmanlı devresinde Osmanlı'dan ders alırmış. Davranış biçimlerini Osmanlı'dan ders alarak düzeltmeye çalışırmış. Şimdi ahlaksızlığı yaşayan bütün ülkelerdeki durumu yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde hepiniz en üstün boyutlarda Allah için olmalısınız. Sizler sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın mirasına sahipsiniz. Öyleyse bütün davranışlarınız Osmanlı gibi olmalıdır. İnsanları severseniz, onların yaptıkları hataları görmezlikten gelebilirsiniz. Onların haddi aşmaları, kötü davranışları sizi aynı standartlarda cevaba zorlamamalıdır. Dünya üzerinde her kademede insan yaşıyor. Bizim ülkemizde ahlakın bu kadar.

Hep saldırırlar. Seviyelerinin gereği olan bir davranıştır bu. Öyleyse onlar, sizin dışınızdakiler Allah'a düşman olanlar, nasıl bir davranışın içinde olurlarsa olsunlar, bu sizleri alakadar etmemeli. Onlar aslında kendilerine en büyük ihaneti yapanlardır. Allah'ı bırakıp şeytanla bir olanlardır. Kim etrafına kin ve nefret kusuyorsa, bu insan Allah'ın dostu olamaz sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları bir araya gelirler ve konularını tezekkür ederler. Konuşurlar, birbirlerini ikna etmeye çalışırlar. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla lüzumsuz tartışmalara girmeyin. Herkes kendisine ait olan bir fikri yapının sahibidir. Her fikri yapı o kişinin, eğer konu maneviyatsa, manevi seviyesini gösterir sadece. Allah'a değil de şeytana yakın olanlar öfkeleneceklerdir. Kin duyacaklardır. Saldıracaklardır. Onların seviyesine düşmeyin sevgili kardeşlerim. Siz yüksek bir seviyeyi temsil ediyorsunuz. Allah'a dünya üzerindeki en yakın olan grupsunuz. Unutmayın, hidayet bizler tarafından dünyaya duyurulmadan önce en az 1000 yıldır unutulmuştu. Eğer Allah-u Teala bize hidayeti öğretmeseydi, biz sizlere öğretemeyecektik. Sizler de etrafınızdaki insanlara öğretemeyecektiniz. Hidayetin tamamen unutulduğu bir devrede Allah bir hidayetçi göndererek dünyaya hidayeti öğretti. Arapça konusunda bir ilme sahip olmayan bir insan Kur'an'ı hakkıyla okumasını bilmeyen bir insan, o biziz. Allah'tan öğrendiği hidayeti, gene Allah'tan öğrendiği Kur'an ayetlerine dayalı olarak bu hidayet çağında insanlara öğretiyor. İşte bu bizim ulvi vazifemizdir. Allah Teala hidayet çağında bizi hidayetçi olarak seçti. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, zavallı İslam alemi mahvolmuş durumda. İnsanlar İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulabileceklerini zannediyorlar. Daha ötesi, ne gam, cehenneme girsek bile biz Allah'a inanıyoruz.

bir süre Allah-u Teala bizi levlebi gibi hafif tertip cehennemde kavurduktan sonra mutlaka cehennemden çıkaracak. Cennete alacak inanışı da bunun cevası. Din kültürleri bu kadar sevgili kardeşlerim. Din alimlerinin asırlardan beri yazdığı, insanları kurtuluşa ulaştıramayan, birbirleri tartışmalarının mahsulü olan bütün sonuçlar ortadadır. Bu sonuçlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki hidayetin bütünüyle devreden çıktığının kesin işaretini taşıyor. Allah Teala buyuruyor, innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73. İnne hüdallahi hüvel hüda buyuruyor. Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Allah Teala böyle söylüyor. Onlarda hidayet nedir diye sorduğumuz zaman doğru yoldur diyorlar. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yol tamam. Bu doğru yol nereye götürür acaba? Doğru yolun nereye götürdüğü hakkında hiçbir fikrin sahibi değil insanlar. Sevgili kardeşlerim. Böyle bir durumda Allah ile olan ilişkinizde insanlar için en güzel örnekler sizler olmalısınız. Sizler hidayet çağında hidayetin gerçek temsilcilerisiniz. Dünyanın hidayet diye ortaya koyduğu bir doğru yol kavramı hiç kimseyi hiçbir yere götüremez. Hidayet doğru yoldur. Bu doğru yol nereye ulaştırır dediğiniz zaman sonuç alamıyorsunuz. Hidayete doğru yol diyorsunuz. Diyoruz. Çok güzel. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim de doğru yoldur veya dost doğru yoldur diyorlar. Nereye götürür? Cevap yok. Çünkü insan ruhunun o insan hayattayken Allah'a ulaşması keyfiyeti Kur'an gerçeği yani Kur'an'daki hidayet tamamen unutulmuş. Sana diyorlar ki insanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. Kur'an'ı bütünüyle unutup, devre dışı bırakıp, insanların kendilerine öğrettiği bir kültürü İslam kültürü olarak alan, bunu bir vaka olarak kabul eden insanların inançları onları sadece cehenneme götürecek olan bir zavallı noktayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki Allah Teala diyor ki İslam 7 safhadan oluşur. 1 Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Farz mı? Farz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunu dilemiş mi? Sahabe adını verdiklerimizin hepsi dilemiş. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşide ulaşmak söz konusu. Farz mı? Farz.
Bütün sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü safa, ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması. Farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet, gerçekleştirmiş. 20. Birinci basamak ulaşmak. Allah'ın zatında ruhun yok olması 22. basamak. Farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 25. basamak, fizik vücudun, şu vücudun Allah'a teslimi. Farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Hepsi. Yirmi altıncı basamak, daimi zikir ullelbap olmak. Farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. 27. basamak, muhlis olmak, ihlas sahibi olmak. Farz mı? Farz. Bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet. Olmuşlar. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmişler mi? Evet. Hatta sahabeden sonra tabi'in de gerçekleştirmiş, tebe-i tabi'in de gerçekleştirmiş. Ondan sonra her şey mahvolmuş. Ne anlattık? Allah Teala Kur'an-ı Kerim indiriyor. Kur'an-ı Kerim'de 28 basamakta 7 tane safa, 4 tane teslim emrediyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştiriyor. Üzerlerine farz olduğu da gene Kur'an-ı Kerim ayetleriyle açıklığa kavuşturulmuş. Gene Kur'an-ı Kerim ayetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bütün sahabinin bunların hepsini gerçekleştirdiğini söylüyor. Aradan geçiyor 14 asır. 14 asır sonra bugünkü din tatbikatına bakıyoruz. Allah'ın bütün emirleri insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün emirleri hepsi yok olmuş. Ve insanları sadece cehenneme götürebilecek olan bir tek şey kalmış. İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu orta yoldur. Bundan aşağısı olmaz. Cennete giremezsiniz. Bundan yukarısı da bu ortayı aşmaktır. Orta yoldan gidin. Bundan sonrası artık sizi aşar. Eğer öyle yaparsanız delirebilirsiniz. Size çok manevi zararı olur. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanlar üzerindeki bu negatif tesirini oluşturan sözleri insanlar tarafından öylesine benimsenmiş ki bugün gerçekten İslam'ın 5 şartından başka bir şey kalmamış geride. İslam'ın 5 şartı bir insanı cennete ulaştırabilir mi? Asla. Allah Teala Allah'a mülaki olmayı, dilemeyi söylüyor. Dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini söylüyor. İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu
hayattayken Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilemek diye bir husus mevcut değil. Tabiatıyla İslam'ın 5 şartına endekslenen her insan Allah'a mülaki olmayı dilemek diye, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek diye bir şeyden haberdar olması mümkün değil. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanları cehennemden kurtaracak olan bir emri var mı Allah Teala'nın? Var. Sadece bir dilek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Şimdi beraberce bakalım. Kişi dilemiyor. Dilemezse ne olur? Gideceği yer cehennem olur. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmeyennü biha ellezinehum an ayatina gafilun ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. İşte bu yarım Arapçamızla biz Kur'an'ı bu kadar okuyabiliyoruz, bu kadar söyleyebiliyoruz. Elbette bunun tecvidli okunması var Kur'an-ı Kerim'in. Biz o şereften mahrumuz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmanın sahibi değildi. O zaman eğer bu bir ayıp olsaydı, bu bir kusur olsaydı Allah Teala peygamberini ümmi olarak vazifeli kılmazdı. Böyle düşünüyoruz. Bizim gibi düşünmeyenler elbette olacaktır. Eğer bir insan doğruyu söylüyorsa sevgili kardeşlerim, Türkçemizde bir atalar sözü vardır. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Ne görüyoruz? Bizi de kovmuşlar. Neden kovmuşlar? Çünkü söylediklerimiz birçok insanın öğrendiği din kültürüne hem uymuyor, uymaması bir tarafa tamamen ters hükümler taşıyor. Bizim söylediklerimiz Kur'an'ın hükümleri, onların söyledikleri Kur'an'dan sonraki devredeki din alimlerinin hükümleri ve en korkunç olan taraf o hükümlerin Kur'an'a ters düşmesi. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala sadece bir tek misal verdik. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenin gideceği yer cehennem diyor. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi. Kavramın ne olduğu bile bilinmiyor insanlar tarafından. Hiç diyorlar ruh Allah'a ulaştırılmış, ulaştırılabilir mi? Bir insanın ruhu vücudundan ayrılsa ayrıldığı an o kişi ölür. Ölmez. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılınca siz ölmezsiniz. Ama öldüğünüz zaman vücudunuzdan ruhunuz mutlak surette ayrılır. Çünkü artık onun sığınabileceği bir alan kalmamıştır. Ruhu, vücutta tutan faktör, canlı olma vasfıdır. Hay olma vasfıdır. Sadece hayatta olan insanlar için fizik vücut bir mekandır. Hem nefsin mekanıdır, hem de ruhun mekanıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey yanlış. Nefsle ruhun aynı şey olduğunu zannetmekten başlayan, İslam'ın 5 şartıyla cennete ulaşacağına, insanların inancına kadar ulaşan her şey yanlış.
Muhtevaya baktığımız zaman tüylerimiz diken diken oluyor ve hüzünleniyoruz sevgili kardeşlerim. Bu yanlış kültürün sahibi olan insanlar Kur'an doğrularını kendilerine anlatmaya ve onları kurtarmaya çalışan insana saldırmayı hedef iddia etmişler kendilerine. Ne kadar korkunç bir şey düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bize hep Hazreti Musa'nın o kuzu hikayesini, kuzu olayını anlatır. Hazreti Musa bir kuzuyu kovalıyor. Kuzu kaçıyor. Hazreti Musa kovalıyor. En sonunda yakalıyor kuzuyu. Kuzuya süt vermeye başlıyor ve diyor ki, ey kuzucuk diyor, neye kaçıyorsun diyor. Benim maksadım sana bir kötülük yapmak değil. Bu sütle seni beslemek. Düşünün şimdi sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla kurtulacağını zanneden bir din bütünü. İlahiyat fakülteleri mi? Öyle düşünüyorlar. Diyanet İşleri'nin 87 bin kadrosu mu? Öyle düşünüyor. Dinin bütün mihrakları, hepsine ayrı ayrı müracaatlarda bulunduk. Gelin bir panel yapalım. 3 gün süreli bir seminer yapalım. Masraflar bizden. Gelin birlikte olalım. Konularımızı müzakere edelim. Doğruyu koyalım ortaya. Kur'an, Allah Teala diyor ki Kur'an Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran temel faktör Kur'an'dır. Kur'an'ı koyalım ortaya. Ve bakalım hangimiz doğru söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz hiç bu büyük hüznü yaşayabilir misiniz? Bu söylediklerimiz Kur'an hakikatleri dinlenmiyor, dikkate alınmıyor diye bugün 70 milyondan fazla Türk insanı cehenneme doğru sefer halinde. Cehenneme doğru gidiyor. Eğer sözlerimiz alınıp incelenmezse, doğru olduğu tespit edilemezse, bu insanlar İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtaracağını zannederek bir daha çıkmamak üzere cehenneme girecekler. Her şey yanlış dediğimiz zaman yanlışlardan birisi de bu. Zannediyorlar ki cehenneme giren kişi eğer Allah'a inanıyorsa cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra oradan çıkıp mutlaka cehenneme girecek. Kur'an-ı Kerim 29 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını yazıyor. Ve cehenneme giren kişinin oradan çıkabileceğine dair hiçbir oradan çıkıp da cennete gireceğine dair hiçbir ayet mevcut değil Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, eğer biz de bu ülkedeki İmam Hatip okullarından mezun olsaydık, bu ülkedeki üniversitelerden din tedrisatı yapan ilahiyat fakültelerinden mezun olsaydık, bu ülkede doçent olsaydık, profesör olsaydık, biz de onlar gibi olacaktık. Doğru olduğunu zannedecektik bize öğretilenlerin. Kur'an'dan değil, kitaplardan öğretilenin. Bir takım insanlar çıkmış ortaya. Demişler ki, Kur'an'ı öğrenmekten vazgeçin. Ne yapacaksınız Kur'an'ı öğrenip de? Kur'an size
Bir şey şu açıdan kazandıramaz, siz Kur'an'ı anlayamazsınız. Onun için bırakın bunu, Kur'an'ı anlayabilenler yapsın, biz de onlardan öğrenelim. İşte şeytanın İslam alemine en büyük darbesi bu olmuş. 1000 yıldan fazla bir zamandır İslam, Kur'an asli hüviyetinden çıkmış ve 7 Saffa'da farz olmasına ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve bütün sahabe tarafından yaşanmasına rağmen bütünüyle yok edilmiş. Bugün din alimlerinden hiç kimse biz onlara bu hususları söylemeden evvel bu hakikatlerden haberdar değildi. Şimdi haberdar olanlar da korkuyorlar hakikatleri söylemeye. Ne var? Neden korkuyorsunuz? Allah'ın hakikatlerini eğer söylemezseniz, o zaman bu 70 milyondan fazla insanın vebalini omuzlarınıza siz de yüklenirsiniz. Biz bu vebalin altındayız. Allah-u Teala bize bu hakikatleri öğrettikten sonra eğer susarsak, eğer konuşmazsak, eğer sizleri ikaz etmezsek, biz Allah'a ihanet etmiş oluruz. Bizi anlayabiliyor musunuz acaba? Eğer bu ilmi Allah size öğretseydi susar mıydınız? Susabilir miydiniz? Vicdanınız buna katlanabilir miydi? Bir düşünün bakalım. Eğer Allah Teala bize din öğretmişse, bu dini başka hiçbir vasıta kullanmadan sadece Kur'an'dan öğretmişse, Kur'an 605 sayfa boyunca sadece Allah'ın öğretisi ise, bir harfi bile değiştirilemediyse ve biz bütün öğretiyi o sizlerin asırlar önce unuttuğunuz Kur'an'ın aslından veriyorsak, o zaman nasıl karşımızda vicdanınız sızlamadan durabilirsiniz ki? Nasıl bizim karşımızda olabilirsiniz ki? Bu nasıl bir din anlayışıdır? Öğrendiğiniz kitaplar mı doğrusunu yazar, yoksa Kur'an mı? Ey din öğreticileri, siz şu anda öğrendiğiniz o el yazması kitaplardaki ilmi Kur'an'dan daha kıymetli tuttuğunuzun, Kur'an'dan öne geçirdiğinizin ve Kur'an'a karşı olan o hükümleri hem öğrenip hem öğretmekte direttiğinizin farkında mısınız? Bu 70 milyondan fazla insanın vebalini yüklenmekten korkmuyor musunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Biz Allah'tan korkuyoruz. O vebali yüklenmekten de korkuyoruz. Siz ne zaman korkacaksınız?

Sevgili din öğreticileri, göremiyorsunuz. O insanların, hatta sizlerin cehenneme doğru gittiğini göremiyorsunuz. Gerçekten biliyorum ki samimiyetle inanıyorsunuz İslam'ın beş şartının sizi kurtarabileceğine. Bir tek misal verdik bu konuşmamızda. Yunus Suresinin 7. ve 8. ayetlerini açın bakalım. Allah Teala, söylemiyorum bunu, Allah'a mülaki olmayı dileyenin kurtulacağı manasına gelen, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin cehenneme gireceğini söylemiyorum. Allah Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylemiyor mu? Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Hanginiz Kur'an'ı yalanlayabilirsiniz ki? O Kur'an. Kur'an, eğer sizin öğrendiğiniz din öğretisinin tersi olan şeyleri söylüyorsa, siz nasıl iddia edebilirsiniz ki bizim söylediğimiz doğrudur, Kur'an yanlıştır? Bunu diyebilir misiniz? En az 100 bin kişiye ulaştırdık bu hakikatleri. Bir kısmını hiç okumadan çöp sepetine attınız. Bir kısmınız okudunuz. Hadi canım sen de dediniz. Bizim bunca zamandır öğrendiğimiz bir ilim var. Nereden bilecek o? Bunları Allah'tan öğrendiğimizin hiç farkına varmadınız, öyle değil mi? Düşünemiyor musunuz sevgili din adamları? Arapçayı bilmeyen bir insan okumamızdan belli değil mi? Ayetleri okurken ne kadar onun ritmini vermekten uzak olduğumuz belli değil mi? Bu konuda gerekli ilmin sahibi olmadığımız belli değil mi? Arapçayı bilmediğimiz. Allah'ın sayesinde bir kısım kavramları öğrendik. Kavramların ne olduğunu hamdolsun ki çok iyi biliyoruz. Ama o ayetlerin okunmasında sizler gibi okuyabiliyor muyuz? Hayır. O zaman bu Arapça bilmeyen adam, Arapçayı okumasını bile bilmeyen adam, acaba Allah'ın bu Kur'an ayetlerini nereden biliyor? Nereden biliyor ki? Şu öğrendiğimiz din öğretisiyle bizim cehenneme gideceğimizi bize ispat ediyor diye düşünemiyor musunuz? Söylediklerimizin bir tanesinin bile yanlış olduğunu hanginiz iddia etmek cesaretini gösterebilir? Bu cesaret hiçbirinizde yok. Peki sevgili kardeşlerim, vicdanınız sızlamıyor mu din adamları? Vicdanınız sızlamıyor mu? Bu insanlar ve siz cehenneme doğru yol alıyorsunuz. Aranızdan biliyoruz ki söylediklerimizi dikkatle takip edenler ve tahkik edenler var Kur'an-ı Kerim'den. Onlar her söylediğimizin mutlak olarak doğru olduğunu tespit etmiş durumdalar. Sizin onlar üzerindeki kahhar ekseriyetiniz sebebiyle, büyük çoğunluğunuz sebebiyle size bu hakikatleri söylemeye henüz cesaret edemiyorlar. Ama biz korkmayız. Bir tane canımız var, feda olsun Allah için. Biz korkmayız ve size hep hatırlatacağız bunu. Eğer bugün 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyorsa, bunun arkasındaki vebal
size aittir. Ama siz bunu hissetmiyorsunuz, biz hissediyoruz. 30 senedir çırpınmamıza rağmen sizlere hala bunları anlatamamışsak, şeytanın üzerinizde nasıl bir tesir icra ettiğini hala farkına varmıyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Anlamıyor musunuz? Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe gördünüz ki gideceğiniz yer cehennem. İbret için bakın Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine. Hanginiz hayır diyebilirsiniz ki? Rad suresinin 27. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan dalalettedir. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insan, Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre hem takva sahibi değildir, hem de şirktedir. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan, bunu inkar eden bir insan, onun amelleri boşa gider. Amelleri bu sıfır olan bir insan cennete girebilir mi? Sevgili kardeşlerim, hiç sorumluluğunuzun farkına varmayacak mısınız? Muhterem din adamları, biliyorum ki gelecek günlerde hakikati öğrendiğiniz zaman, genel çerçeve içinde büyük kesim bunu kabul ettiği zaman, o zaman bizi baş tacı edineceksiniz. Ama bizim bunları söylemeye başladığımız bu 30 seneden beri ve o günlere ulaşıncaya kadar geçecek zaman süresinde ölen insanlar, o ölenlerin hepsi cehenneme gidecek. Sizin yüzünüzden. Anlamıyorsunuz değil mi? Tahkik etmek gereğini de duymuyorsunuz değil mi? Bunun ne kadar büyük bir sorumsuzluk olduğunu, onca 70 milyondan fazla insanın vebalini yüklenmekte olduğunuzu, ancak söylediklerimizi tahkik ederseniz öğrenebilirsiniz. Biz ne diyoruz size? Diyoruz ki, Allah bize Kur'an'ı öğretti. Ne söylüyorsak Kur'an'dan söylüyoruz. Bir, ne söylüyorsak onların hepsini bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi gerçekleştirdiler. 7 safa, 4 tane de teslim. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Siz bunları hem bilmiyorsunuz, hem tatbik etmiyorsunuz. Siz dini öğrenenler olarak cehennemden kurtulamayacaksınız. Peki, kendi hayatınız, bu sizin bileceğiniz iş. Ama hakikatleri kabul etmeyerek, hakikatleri insanlardan gizlemek, 70 milyondan fazla insanın cehenneme girmesine bu suretle sebebiyet vermek, bu kadar vebali yüklenebilecek misiniz? Muhterem din öğreticileri,
Ne zaman Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz? Allah sizlere acısın. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

Al-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ve izzetillahi. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz mürşit farzdır. Gerçekten mürşit farz mıdır? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın başlangıç noktasına itibaren bizlere neler söylediğine beraberce bakalım. Mürşide ulaşma noktasına birlikte ulaşalım. Önce birinci basamak, olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamak, olaylar karşısındaki tavrımızı ortaya koyarız olaylara. Nasıl baktığımızı, olaylar karşısında hangi reaksiyonlar gösterdiğimizi ortaya koyarız. Bu iki faktörden sonra Allah'a ulaşmayı dilersek eğer üçüncü basamağa geçeriz. Dilemeyenler ebediyen ikinci basamakta kalırlar ve gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insan var artık üçüncü basamakta. Dördüncü basamakta bu kişinin üzerine Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamakta bu tecelli ilk meyvelerini veriyor. Kişinin irşat makamına bakan ama onu görmeyen gözleri ve görme hassası irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyet kazanıyor. İrşat makamının sözlerini herhangi bir kişinin sözleri gibi değerlendiren bu kişi, bu noktada irşat makamının söylediğinin irşada müteallik şeyler olduğunu idrak etmeye başlıyor. Sonra da o işittiklerini, aklettiği şeyleri kalbine indiriyor ve gerçek anlamda bir idrak müessesesi oluşuyor bu kişide. Burası 5., 6. ve 7. basamaklar. Gözlerdeki ve görme hassasındaki engellerin alınması, kulaktaki ve işitme hassasındaki engellerin alınması, kalpteki ekimnetin alınması, yerine ihbat konulması, bunların hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonraki merhaleler. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala bu kişiye tecelli eder. Bu tecelli o kişinin kalbine Allah Teala ulaşır. O kalbin Allah-u Teala tarafından döndürülmesi söz konusu olur. Burası 9. basamak. 10. basamakta Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar göğsünü yararak. Bu kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmet lafazdan rahmet nurları kalbe sızmaya başlar. %2 rahmet nuru olunca o kişi huşu sahibi olur. Hacet namazını kılarak mürşidi görme hakkını elde eder. İşte mürşide ulaşma safhası.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki Nahl Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde alallahu kastus sebili. Sebilin tayini ve tespiti, kastedilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah Teala. Sebilin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir. Peki sonra

Demek ki Allah Teala bunu söylüyor. Sebillerin tayini Allah'ın üzerine vazifedir. Ondan cayanlar da var. Allah dileseydi hepinize hidayet erdirirdi. Mürşide tabiyetin bir hidayet vesilesi olduğunu, hidayetin onsuz gerçekleşemeyeceğini ifade ediyor Allah Teala. Yani hidayete ermek mürşitsiz gerçekleşemez. İnsan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman hidayet üzere olur. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama mürşide böyle bir insanın, Allah'a ulaşmayı dileyen insanın ulaşmaması mümkün değildir. Çünkü o Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ına mutlaka mürşit sevgisini verecektir. O mutlaka kendisinden razı olacağı bir mürşide Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Mürşidini mutlaka sevecektir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ise hidayetin ikinci kesimidir. Çünkü mürşide tabiiyetle beraber ruh vücuttan ayrılarak o mürşidin dergahına ulaşır. Yetmez, arkasından devrin imamının dergahına ulaşır. Bu o ruhun seyri sülûkü için, yani Allah'a doğru diğer ruhlarla birlikte yapacağı yolculuk için başlangıç noktasıdır, depar noktasıdır. Ana dergah, devrin imamının dergahı, seyri sülûkun dünya üzerindeki tek şubesidir. İkinci bir yer yok. Dünya üzerinde Allah'a doğru yolculuk yaptırabilecek, ruhların Allah'a ulaşmasını temin edecek ikinci bir dergah söz konusu değil. Sadece devrin imamının dergahından yapılır bu yolculuk. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda mürşide ulaşmak Allah Teala'nın temel emri olarak görünüyor. Gerçekten Allah Teala mürşidi Allah'tan sorma işlemine Fatiha suresinde bir isim vermiş. Diyoruz ki Fatiha suresinde İyyâke na'budu, yalnız sana abd oluruz, kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Yani mürşidimizin kim olduğunu yalnız sana sorabiliriz ve yalnız sen bize gösterirsin. İstiâneyi istediğimiz makam sadece Allah. Peki niçin bu istihanenin gerçekten bu olduğunu nereden biliyoruz? İstihaneyi senden isteriz ki bizi sırat-ı müstakime ulaştırasın. O sırat-ı müstakim ki başlarının üzerlerinde nimet olanların yoludur. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Başların üzerinde nimet olanların yoludur. İşte istihane kelimesiyle insanın başının üzerindeki nimetin oluşması birbirinin arkasından gelen iki tane husus birbiri arkasından gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hacet namazını kılıp da Allah'tan sorduğu takdirde mutlaka mürşidini gösterir ona. O kişinin kalbinde mürşidine ulaşma arzusu bütün boyutlarıyla teşekkül eder ve gider tabi olur. Hangi mürşide tabi olursa olsun, onun tabiyetiyle beraber başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır ve yerleşir. Öyleyse mürşide
tabiiyet Allah Teala tarafından burada kişisel bir talebin tabii neticesi gibi görünüyor. İyyâke nestaîn, yalnız sana kul oluruz ifadesinin devamıdır. Allah'a kul olabilmek için önce Allah Teala'ya ulaşmak dilenir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de mutlaka mürşit sevgisini Allah Teala oluşturacaktır. O kişinin kalbine mürşidi Allah'tan talep etme talebi gerçekleştirme isteği verilir Allah Teala tarafından. Ve kim Allah'a kul olmayı dilerse Allah onun kalbine mürşide ulaşma konusunda bir istek koyar. Bunun üzerine kişi hacet namazını kılarak Allah'tan istihaneyi ister. Sevgili kardeşlerim, bu istihanenin istenmesi nasıl bir şey? Bunu bir namazla istememizin gerektiğini söylüyor Allah Teala. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Diyor ki vestaînu bis sabrı ves salatı innehâ kebîrâtun illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum mülâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Allah Teala buyuruyor ki sabırla ve namazla. Bu namazın adı hacet namazıdır. Dört rekatlık bir namazdır. Boy abdestinden sonra kılınır. Alınacak olan abdest normal abdest değildir. Mutlaka boy abdesti olması lazımdır. Perşembeyi cumaya bağlayan geceler en güzelidir bu namazın kılınması için. Ama başka gecelerde de kılınmasına bir engel yoktur. Bu namazın birinci rekatında Fatiha'dan sonra üç tane ayetel kürsü okunur. İkinci rekatında Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Ve Allah'tan mürşit talep edilir. Mürşit için kılınan bir hacet namazından bahsettik. Mürşit talep edilir Allah-u Teala'dan. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan birisi ise mutlaka Allah Teala'nın mürşidini gösterir. Eğer dilememişse o zaman da göstermez. İşte dilemeyenlere bu kebiratün bir iş, büyük bir iş, zor bir iş. Allah'ın mürşid göstermesi mümkün değil. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman onlar için mümkün. Allah'a ulaşmayı dilediklerinin nereden anlıyoruz? Ayet-i Kerime'nin devamında Allah Teala diyor ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olacaklarına ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde İnananlardır diyor Allah Teala. Huşu sahibi olarak değerlendirmiş Allah Teala. Başkasına diyor göstermem onlar için çok zor bir iştir bu. Aşağı yukarı imkansızdır diyor. Büyük bir iştir, kebir bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri hariç. İlla alel haşiin. Huşu sahipleri için hayır diyor. Onlar hariç, onlar için zor değildir.
O huşu sahiplerini veriyor Allah Teala. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar o huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu kesin şekildeki inancın belirtisi olay. Sadece onlar hacet namazı kıldıkları takdirde sadece onlara gösteririm diyor Allah Teala. Burada Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. Mürşide tabiyetin farz olduğunun bir diğer belirtisi de bu ayetlerdir. Bakara 45 ve 46. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarından kesin ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar için hacet namazı kılmaları halinde mutlaka Allah'ın onlara mürşit göstermesi söz konusudur. Ayet-i Kerime Bakara 45 ve 46 açık bir şekilde bunu söylüyor ve ancak o namazla bunun gösterileceğini ve onlara gösterileceğini söylüyor huşu sahiplerine. O huşu sahipleri Allah'a milaki olacaklarından kesin şekilde emin olanlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse her açıdan meseleye bakıyoruz. Allah Teala mürşide nasıl ulaşacağımızı ifade ediyor bize. Öyleyse mürşit farz mıdır sualinin cevabına geçelim. Allah Teala diyor ki Maide 35

Onu Allah'tan isteyin diyor hacet namazını kılarak. Onu isteyin diyor. Ve görüyoruz ki Bakara suresine, Fatiha suresine göre sadece Allah'tan istenebiliyor istihane. Ve bakıyoruz ki gene sadece hacet namazının kılınması yoluyla isteniyor. Görüyorsunuz ki sistem birbiri ardından kendi kendisini tamamlıyor Kur'an içerisinde. Öyleyse bu ayetlerin hepsini ait olduğu yerlere oturtmak herkesin harcı değildir. Ancak Allah yol gösterirse bunu yapabilirsiniz. Nitekim böyle bir sıra dahilinde bunları size kimse bugüne kadar sunamamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun bütününü vermiştir. Bütün sahabe bu size söylediklerimizin hepsini onun ağzından öğrenmişlerdir. Ona öğreten kimdi? Allah'tı. Bu devirde de Allah Teala bu naçiz kuluna öğretiyor. Öyleyse demek ki mürşide tabiyet farz. Söylediğimiz Nahl Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediğine de bakalım. Bir farz hüküm de oradan çıkıyor. Ne diyor Allah-u Teala Nahl 9'da? Alallahi kastü sebili diyor. Sebillerin zemin kattan Allah'ın zatına kadar ulaşacak olan yolların tayini Allah'a aittir. Sonra ne diyor Allah Teala bunu söyledikten sonra? Ondan cayanlar da var diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bunun için hacet namazı kılmayanlar ve sebili her mürşidin bulunduğu dergâhtan bir sebil ana dergâha ulaşır. O sebili istemeyenler de var diyor. Allah Teala dileseydi herkesi hidayet erdirirdi. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri erdireceğine dair de ayrı bir hüküm koymuş Allah Teala bu ayet-i kerimenin içine. Ve sebillerin hidayetin vesilesi olduğunu, hidayete erdirici bir fonksiyon eda edeceğini burada Allah Teala açık bir şekilde ifade buyurmuş. Öyleyse kişi hacet namazını kılıyor. Ne zaman kılma hakkı doğuyor? Ne zaman nefsinin kalbinde %2 nur, rahmet nuru oluşmuşsa, deminki basamaklarda anlattığımız olay, bu onu huşu sahibi kılar. Gördük ki bu huşu sahibi olan kişi iki ayrı vasfın sahibi. Nerede gördük? Bakara 46'da gördük. Hem burada bu ayetteki muhtevanın sahibi, huşu sahibi kişi, nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiş. Hem de bu kişinin başka özelliği, Bakara 46'da veriliyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبِّهُمْ Ve onlar Rablerine ulaşacaklarından, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından kesin şekilde emindirler, kesin şekilde buna inanırlar diyor. Sabırla Rablerine ulaşmayı, Rablerine ruhlarını mülaki kılmayı sabırla dileyenler diyor huşu sahipleri. Öyleyse sadece huşu sahiplerine Allah Teala cevap veriyor. İşte kim huşu sahibi olmuşsa 14. basamak onun Allah'tan sorma hakkının doğduğu yerdir. Sordu, Allah Teala mürşidini gösterdi.

Kişi ona ulaştığı zaman onu gerçekten sevdiğini görecektir. Mutlaka Allah-u Teala o kişiye, o mürşidi gösterdiğine göre mürşit sevgisini verecektir. Peki kişi tabi olursa ne olur? Kişi tabi olursa bakınız neler oluyor sevgili kardeşlerim. Bir, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. İki, o kişinin kalbine iman yazılıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın katındaki o ruh gönderilir diyor. Devrin imamının ruhu gönderilir diyor. Bir. Yine Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi, aynı ayet-i kerime. Ve böyle, bu olayla birlikte o kişinin kalbinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Tabiyet evvela 12 tane ihsan almak demektir. Bu ihsanları birer birer konumuzun başında anlattık. Bu 12 ihsanla mürşidine ulaşan kişi tabiyeti sırasında 7 tane de nimet alacaktır Allah Teala'dan. Artık ihsanlar daha üst boyutlu bir müesseseye, nimete dönüşmüştür. 12 ihsan ve 7 nimet Kur'an'ın insanın tekamülündeki temelini teşkil eder. Yoksa kuru kuruya bir din bilgisinin sahibi olmak hiç kimseye bu nimetleri kazandırmaz. Bilmek yetmez. Tatbik etmek gerekir. Kaldı ki zaten insanlar çoktan dinlerini, hele size söylediğimiz bu temel hususları bütünüyle unutmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse olay ne? Olay tabiyet. İşte bu tabiyet sırasında mürşide tabiyetle devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine nasıl geldiğine bakalım. Mümin 15 bunu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dilediğinin üzerine Allah'ın katından orada yetkili kılınmış olan ruh gönderir diyor. Bu devrin imamının ruhudur. Hemen sonuca geliyor zaten. O kişiye, Allah'a, o kişinin ruhuna Allah'a mülaki olma gününün, yevmüt talakın, Allah'a mülaki olma, Allah'a geri dönme, Allah'a ulaşma, Allah'ın zatında yok olma gününün geldiğini haber vermek üzere diyor. Arşın sahibi olan Allah diyor. Bir tövbe merasimi yapılıyor. Mürşidin önünde yapılan bir tövbe merasimi İki şekilde gerçekleşebilir. İhsanla tövbe veya bunun dışında bilmeyenlerin tövbesi. Bir kişi bakıyor ki herkes mürşide ulaşıyor. Etrafındaki insanlar da mürşide ulaşmazsan olmaz ha diyorlar. Mürşidine ulaş, öyle cennete gidersin. O da gidiyor, palancayı çok beğenmiş. Ben diyor bunu sevdim. Giderim ona tabi olurum diyor. Hemen gidiyor, el öpüyor. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Bu sadece gerçekleştirdiğini zannetmektir. Çünkü kişi hacet namazını kılmadı. Allah'tan sormadı mürşidini. Üstelik de içinde bir talep de yok. Ama ona demişler ki bir mürşide gidip tabi olmazsan cehenneme gidersin. Cehennem korkusuyla adamcağız gidiyor. O belki kendisine en yakın mürşide, belki başka seçim
sebepleri var. Gidip ona tabi oluyor. Böyle bir tabiyet insana tabiyet değildir. Böyle bir tabiyette hiçbir zaman ne devrin imamı ne de arşı tutan melekler o tövbe merasiminde bulunmazlar. Ama bu tövbenin farklı bir tövbe olduğunu, mürşide tabiyeti muhtevasına aldığını Mümin 15 bize işaret ediyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Arşın sahibi olan Allah demekle arşı tutan meleklerin de bu işlem yapılırken, yani devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelirken, arşı tutan meleklerin de orada olduğunu söylemiş oluyor Allah-u Teala. Ve bu noktada dereceleri yükselten Allah diyor. Ne yapıyor? O kişinin iki işlemini söylemiştik. Bir, kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazıyor. İki, başının üzerine devrin imamının ruhunu gösteriyor. Katımızdan ona ruh göndeririz diyor. İşte bu gönderimin arkasından tabiyet gerçekleştiğinde Allah-u Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Allah'a ulaşmayı dilediği anda örtmüştü. Şimdi de o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim Allah'a yönelir ve mürşidin önünde tövbe ederse, ihsanla tövbeyi gerçekleştirirse, tabiyetini gerçekleştirirse, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir. Böyle bir tövbeyi gerçekleştirir de, kim mümin olursa, kim amelü salihat yaparsa, öyle bir tövbe ki, bu tövbenin sonunda amelü salihat başlayacak. Yani nefsi ıslah edici ameller. Bu noktadan sonra kişi zikir yaptığında, Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur gelecektir. Kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin üzerine ulaşan rahmetle fazladan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahip oldukları için mutlaka iman kelimesine yapışacaklardır. Yapışınca da orasını işgal etmiştir artık o fazıl. Karanlıklar oraya tekrar giremezler. İşte nefsin kalbinde fazıllar toplanmaya devam eder ve toplandıkça %7 %7 fazıl birikimlerinde ruh da zemin kattan vücuttan mürşide tabiyet anında ayrılmış olan ruh nasıl ayrıldığını söyledik. Ana dergaha gider, ana dergahtan seyri sülük yoluyla evvela birinci kata sonra bütün katlara ulaşır. İşte o kişinin nefsinin kalbindeki nurların artmasının devamlı bir beteri olması söz konusu. Ama o anda yapılan işlem o kişinin bütün günahlarının Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilmesi. Şartlara dayalı. Bir, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmıştır, tabi olmuştur. Bu noktadaki işlem nereden biliyoruz? Kim diyor Allah-u Teala nefs tezkiyesine başlarsa, daha evvel nefs tezkiyesi yok. Ancak mürşide tabiyetten sonra o kişi zikir yaparsa, Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat, o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşır ve o kişinin kalbini işgal etmeye başlar. Öyleyse kalbe nur gelmesi söz konusu. Ve burada kişi nefs tezkiyesi yapınca nefsin tezkiyesi başlamıştır o nur gelerek. Kim nefsini tezkiye etmeye başlar da mümin olursa, burada Allah-u Teala kalbine imanı yazdığı için yeni bir
iman kademesi vardır. O kişi kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümindir. Ve amelü salihat yapmaya başlamıştır. Daha evvel amelü salihat yani nefs tezkiyesi diye bir olay söz konusu değildir. Yani nefsinin kalbine Allah'ın fazıllarının yerleşmesi, nurların yerleşmesi diye bir olay söz konusu değildir. Burada söz konusu. İşte bu kişinin diyor, tabi olan, tövbe eden, mürşidin önünde tövbe. Mürşidin önünde tövbe ettikten sonra nefsinin kalbine iman yazılan ve bu sebeple o kişinin kalbinde fazıl birikimi gerçekleştiren, nefs tezkiyesi yapan kişinin diyor Allah-u Teala, Allah günahlarını sevaba çevirir. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi işlemi de burada başlıyor. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhu o kişiye senin Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et emrini verir. Ruh vücuttan ayrılır. Olaylar birbirinin arkasından geliyor sevgili kardeşlerim. Devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gönderilmesi, Allah'ın katından ruh gönderilmesi, o kişinin ruhunun vücudundan ayrılması içindir. Ayrılan ruh ana dergâha ulaşır, oradan Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Sonra başka ne olur? O kişinin günahları sevaba çevrilir. Başka ne olur? O kişiye Allah-u Teala başlangıçtan o güne kadar her yaptığı bir derecelik sevaba 10 katını veriyordu. Ama o günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta birinci kata çıkana kadar 1'e 100 alır her bir tek derecelik kazanmaya. İkinci gök katına çıkınca 1'e 200, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıktıkça bu rakam 1'e 700'e kadar yükselir. Bunların her biri bir nimettir. O kişinin nefs tezkiyesi yapması söz konusu olduğu için nefsin kalbini fazıllar kapladığı cihetle nefsin kalbindeki afetlerin fazıllar oraya gelip nefsin kalbine yapıştığı esnada vücudu o kalbi terk etmesi söz konusudur. Tekrar geriye döndüklerinde belli bir kısmının işgal edilmiş olduğunu göreceklerdir ve kalpte barınma sahaları giderek küçülecektir, küçülecektir, küçülecektir. Afetlerin, nefsin kalbindeki afetler giderek küçülecektir, azalacaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki daimi zikirde o kişinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. İşte burada nefsin kalbinin Allah'ın nurlarıyla kaplanması neyi sağlar? Şeytanın hakimiyetinin azalmasını, Allah'ın nurlarının hakimiyetinin artmasını sağlar. O nurlar Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakları asla işlemeyen bir özellik taşırlar. Ve böylece kişinin zikri arttıkça nefsinin kalbindeki afetler azalır. Bu nurlar afetlerin yerini alır. Kişinin Allah'ın emirlerini yerine getirme oranı, yasakları işlememe oranı giderek büyür. Öyle ki Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirdiği zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. O noktada o kişinin nefsinde %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Bu sebeple o kişi Allah'ın emirlerinin yarısından fazlasını mutlaka gerçekleştiren birisi olacaktır. Başka ne olur o gün, mürşide tabiiyet gününde? Başka, nefsin afetlerindeki bu azalma sebebiyle kişinin şeytana karşı mücadele gücü devamlı olarak artar. Başka ne olur? Fizik vücudun afetlere karşı mücadele gücü devamlı artar. İradenin afetlere karşı mücadele gücü devamlı artar.
Bu kişi gördük ki Allah-u Teala'dan birçok nimet birden alıyor sevgili kardeşlerim. Tam 7 grup nimet alır kişi. Allah Teala'nın bu nimetleri sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisine ve Allah'a ruhunu eğer Allah'a ulaşmayı dilerse ulaştıracağından, Allah'ın kendi ruhunu Allah'a ulaştıracağından, kendisine ulaştıracağından emin olan bir kişinin alacağı mükafatlar bunlar. İşte öyle bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabiyet anında da, anında da bütün günahları sevaba çevrilecek. O güne kadar Allah'ın verdiği 1'e 10'luk nimet 1'e 100'e ve 1'e 700'e kadar yükselerek 1'e 700'e ulaşacaktır. Nefs tezkiyesi başlayacaktır. Her geçen gün nefsin kalbindeki afetler giderek azalacak. Fazılarsa devamlı çoğalacaktır. Öyle ki Allah'ın garantisi var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı noktada o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi mutlaka aşmış olur. %51'e ulaşmış olur. İşte bu bir Allah-u Teala'nın büyük mükafatıdır. Kişi bunun manası nefsin kalbindeki nurların %100 karanlıktan %51 nura ulaşması kişinin nefsinin kalbinde, o kişinin davranış biçimlerindeki %51'in ıslah edilmiş olduğunu gösterir. Bu nefsin ıslahıdır. Peki, böyle bir kişinin başka kazancı ne? Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Zikir arttıkça her %7 zikirde bir gök katı yükselen ruh, 7. defa %7 nur birikiminden sonra mutlaka Allah'a ulaşır. Ve bu vuslattır. Allah'ın verdiği sözü yerine getirmesidir. Allah'ın bir muhteşem hediyesidir. Herkese kapıları açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar bu hedefe mutlaka ulaşacaklardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide ulaşmak, tabiyet bir insana bunları kazandırır. Öyleyse arz olan bir vetireden bahsettik ve onun sonuçlarından bahsettik. Böyle bir dizayn içerisinde o kişinin tabiyeti anında alacağı 7 grup nimetten bahsettik. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın zatına ruhen ulaştırmasını, daha sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi de Allah'a teslim etmeyi nasip kılmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir gün, yeni bir konu, Kur'an tefsiri ve birlikteyiz. Allah'a hamd ve şükür olsun. Sebe suresinin 37. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma envalukum ve la evladukum billeti tukarribukum indena zulfa illa men amene ve amile salihan fe ulaike lehum ceza ud deyfi bima amilu ve hum fi fil gurufati aminun. Kelimeler ve ma ve değil, envalukum sizin mallarınız, ve la ve değil, evladukum sizin evlatlarınız, billeti ki o, tukarribukum sizi yakınlaştırır, yaklaştırır, indena bizim katımız, huzurumuz, zulfa mertebe, yüksek derece, yüksek değer, illa'den başka hariç men kimse, amene, amin oldu, hayattayken Allah'a ulaşmayı diledi. Ve amile salihan ve salih amel nefs tezkiyesi yaptı. Fe ulaike işte onlar lehum onlar için vardır cezayı ceza karşılık mükafat et dıfi kat kat bima sebebiyle amilu yaptılar ve hum ve onlar fi el gurufati yüksek yerlerde yüksek makamlarda aminune emin olanlar, emniyette olanlar. Şöyle çıkıyor netice. Sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak yüksek değere sahip değildir. Aminu olan ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır. 700 katına kadar. Ve onlar yüksek makamlarda emniyette olanlardır.

Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak bir değere sahip değildir. O zamanlar evladın çok olması insanları kıymetli kılarmış. Benim evladım, çocuklarımın sayısı seninkinden fazla diye yarışırlarmış. Ve de çocuğu fazla olanlar, arazisi fazla olanlar, mülkü fazla olanlar ötekilere afur tafur edermiş. Allah Teala diyor ki böyle bir şey bizim katımızda sizi değerli kılmaz. Çocuklarınız çok olsun, mallarınız çok olsun bir şey yazmaz diyor Allah Teala. Ameni olan ve salih amel yapanlar hariç. Dikkat edin, ameni olmak deyince burada birinci kademedeki ameni oluştan yedinci kademedeki son ameni oluşa kadar hepsi dahil. Salih amel deyince üçüncü kademeden başlayan, üçüncü safhadan başlayan, yedinci safhanın sonuna kadar giden bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesi olayı var. Tasfiyeden sonra da 19 kademe nefsin kalbinin müzeyyen olması var. İşte salih amel demek, nefsi ıslah edici amel demek. Yani nefs tezkiyesi, zikir yoluyla yapılan bir güzellik. Nefs tezkiyesi zikirle yapılır. Zikrin, yani Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarının oluşturduğu şifre, Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat isimli ya da rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur getirir. Kişinin kalbine ulaşan bu nurlar, göğsüne ulaşan nurlar, Allah'ın açtığı, Allah'ın yardığı, o göğsümüzden yardığı yarıktan geçerek kalbimize ulaşırlar ve nefsimizin kalbinin içine girerler. Nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında bu rahmet, faz ve salavattan fazlalar toplanmaya başlar. Toplandıkça nefsin afetleri kapı dışarı edilmiş olur. Çünkü sağlam bir zeminde iman kelimesinin etrafında toplanıyorlar ve dağılmaları da mümkün değil normal standartlarda. Ve nefsin kalbi giderek fazlalar tarafından işgal edilir. Ne zaman %100, %98 rahmet ve %2 affedersin, %98 fazıl ve %2 rahmet olmak üzere ne zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolarsa, bu nefsiniz tezkiyeden sonra tasfiyede oldu demektir. Ama bu da yetmez. Daha 19 kademe nefsinizin kalbinin müzeyyen olması gerekir. O zaman neticeye ulaşırsınız. Onun için Allah Teala her biri ayrı bir mükafatı gerektirdiği için, işte onlar diyor, onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır diyor. Ve yüksek makamlar neresi? Ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı, salah makamı onlar için. Ve Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yes'avne fi ayatina muacizine ulaike fil aza bi muhdarun ve ellezine ve onlar yesavne çalışırlar fi ayatina ayetlerimiz konusunda hakkında muacizine aciz bırakanlar ulake işte onlar fi içinde el azabi azap muhtarune hazır bulunanlar. Ayetlerimizi aciz yani hükümsüz bırakmak için çalışanlar, işte onlar azap içinde, azabın daha kötüsü için hazır bulunanlardır. Ayetlerimizi aciz yani hükümsüz bırakmak için çalışanlar. İşte onlar azap içinde,
hazır bulunanlardır. Öyleyse bir takım insanlar var ki Allah'ın ayetlerini onlar hakkında savaş vererek aciz hale getirmek isterler. Mesela bir kısmı der ki ruh vücuttan ayrılınca fizik vücut ölür. İşte bu Allah'ın bir ayetlerini boşa çıkarmak için gayret sarf etmektir. Çünkü Allah Teala ruhunuzun mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını istiyor. Bu ayet-i kerimenin muhtevasına girerler. İnsan ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşamaz diyenler. İnsanla Allah arasına kimse giremez diyenler. Allah'ın söylediklerinin tam tersini söyleyerek insanları Allah'ın yolundan alıkoyanlar. Onların cezası Rablerinin katında onları bekliyor. Ve devam ediyoruz. 39. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne Rabbi yepsutur rızka li men yeşâ'u min ibadihi ve yakdiru lehu ve ma enfaktum min şeyin fe hüve yuhlifuhu ve hüve hayrır razıkîn. Kul de inne muhakkak Rabbi, benim Rabbim yepsudur, genişletir, bahseder. Er rızka rızkı, rızk. Limen o kimseye, o kimse için yeşâ'yı diler min ibadihi kullarından. Ve yaktürü ve takdir eder, daraltır. Lehu ona ve ma ve ne enfaktüm infak ettiniz. Min şeyin bir şeyden fe o zaman hüve o yuhlifu onun halefini karşılığını verir. Ve hüve ve o hayru hayırlı errazikin rızık verenler. Şöyle oluyor cümleler. De ki muhakkak ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder. Yani daraltır. Ve bir şey infak ettiğiniz yani verdiğiniz zaman yani o takdirde o yani Allah onun karşılığını verir. Ve o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak çıkıyor ortaya. Kullarını Allah-u Teala onun gerçek davranışları açısından değerlendirir. Kalbinden geçenler de hesaba katılır. Ve hak edenlerin rızıklarını Allah-u Teala genişletir. Dikkat edin ki burada iki türlü hak etmek söz konusudur. Bir, Allah'ın emrettiği şekilde hak edenler. Bana dünyada da ahirette de ver diyenler. Dünyada da ver ve beni imtihan et. Verdiklerini emrettiğin yerlere veriyor muyum, vermiyor muyum? Beni imtihan et ve eğer layık değilsem beni cezalandır. Ama ben bu parayı istiyorum diyen insanlar vardır. Bir de bana para ver, helal ver, haram ver, nasıl verirsen ver ve nerede istersem onu yiyeyim. Bana karışma diyen insanlar var. Bunların ikisinden bir tanesi Allah-u Teala'nın takdir ettikleridir. Onlara parayı verir ve onları imtihan eder. Gerçekten Allah'ın emrettiği gibi iş yerleri açıyorlar, fakir fukarayı iş sahibi ediyorlar, ihtiyaç sahiplerine parasal yardımda bulunuyorlar mı? Yoksa paraları biriktirip onların kasada muhafazasını mı sağlıyorlar? Veya kazandıkları parayı barlarda, pavyonlarda mı yiyorlar?
ikisi arasında büyük fark söz konusu. Onun için Allah Teala diyor ki kim bana dünyada da ahirette de helalinden ver derse biz ona dünyada da ahirette de helalinden veririz diyor Allah Teala. Kim bana dünyada ver derse ona da onu veririz diyor. Ama onun diyor ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah Teala rızkı dilediğine verir ama o dilediği kişi mutlaka ona o seviyede layık olandır. Herkesin de seviyesi birbirinden farklıdır. 40. ayet-i kerime ve yevme Bismillahirrahmanirrahim ve yevme yahşuruhum cemi'an sümme yekulu lil melaiketi e ha u la'i iyyakum kânu ya'budûn ve yevme gün yahşuruhum onları toplayacak cemiyan hepsini tümünü sümme sonra yekulu diyecek meleklere lil melaketi e mı mi ha ulahi işte bunlar iyyakum size kânu oldular ya'budûne tapıyorlar ve o gün onların hepsini haşredecek bir arada toplayacak. Sonra meleklerine şöyle buyuracak. Size tapmış olanlar bunlar mı? İnsanlardan Allah'ın meleklerine tapanlar söz konusu olmuş. Ve Allah Teala diyor ki sonra meleklerine diyecek ki size tapmış olanlar bunlar mı? Ve 41. ayet-i kerime. Burada 40. ayet-i kerimede Allah'ın meleklerine tapan insanların adı geçiyor. Onlara Allah'a karşı şirk koşmuş hüviyeti ile bakılacak. Şirke düşen insanlar, şirk koşanlar ne ceza ile cezalandırılıyorsa meleklere tapanlar da aynı standartlarda cezalanacak. Allah'a tapılır, ondan başka hiçbir varlığa tapılmaz. Ve 41. ayet-i kerime قَالُوا سُبْحَانَكَ اَنْتَ وَلِيُّونَ مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ cinne اَكْسَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ قَالُوا dediler, سُبْحَانَكَ sen münezzehsin, subhansın, ente sen veliyuna bizim dostumuz, velimiz, min dunihim onlardan başka, bel hayır kânı oldular, ya'budûne tapıyorlar, el cinne cin, ekseruhum onların çoğu, bihim onlara mu'minûne iman eden, mümin olanlar. Melekler dediler ki, sen subhansın, her şeyden münezzehsin, çok yücesin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara, cinlerin söylediklerine inananlardır. Öyleyse melekler de diyorlar ki, sen subhansın, her şeyden münezzehsin, çok yücesin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara, yani cinlerin söylediklerine inananlardır. Diyorlar. Yani böylece insanların meleklere taptıkları, cinlere taptıkları birer birer aydınlık kazanıyor kıyamet günü. Ve 42. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Fel
yevme la yemliku ba'dukum li ba'din. Nef an ve la darra ve nekulu lillezine zalemu zuku azaben narilleti kuntum biha tukezzibun. Ve artık o zaman el yevme o gün la yemlikü malik olmaz, olamaz, gücü yetmez. Ba'düküm sizin bir kısmınız, libadın bir kısmına diğerlerine nefan fayda ve la darra ve zarar vermez. Ve nekulu ve deriz li ellezine onlara zalemu zalimler zulmedenler zuku tadın azaben azap nar ateş elleti ki o kuntum siz oldunuz biha onu tükezzibun tekzip ediyorsunuz, inkar ediyorsunuz, yalanlıyorsunuz. Ve şöyle çıkıyor sonuç. Artık o gün bir kısmınız diğerlerine fayda ve zarar vermeye malik olamaz. Gücü yetmez. Kıyamet günü. Zulmedenlere tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Zulmedenlere bunları söyleyecekler. Yalanlamakta olduğunuz ateşin, tekzip etmiş olduğunuz, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz diyor Allah-u Teala. Yani kıyamet günü hani insanlar diyorlardı ya, bize cehennem ateşi değmez, bizim çocuklarımız daha çok, biz sizden zenginiz, biz cehenneme falan gitmeyeceğiz diyen insanlara, özellikle onlara söylüyor Allah-u Teala. Ve kimin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değilse, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onların gideceği yer cehennemdir. Hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar, mutlaka cehennemde sonsuz bir ömür yaşayacaklardır. İşkence içerisinde bir hayat. Başkalarına azap edenler, putlara tapanlar, meleklere tapanlar, şeytanlara tapanlar, hepsi için aynı şey söz konusu. Ve 43. ayet-i kerime ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyinâtin kâlû mâ hâzâ illâ reculun yuridu en yedurre kum. En yesut de kum. Yesut de kum. Amma kâne ya budu aba ukum ve kalu ma haza illa ifkun. Müftera, müfteran aslı, müftera. Ve kâlellezîne keferu lil hakkı
lemma ca'e hum in haza illa sihrun mübin mübinun. Ve izâ tutla okunduğu zaman, tilavet edildiği zaman, aleyhim onlara, ayatuna, ayetlerimiz, beyinatin apaçık, açıkça, galu dediler, ma haza bu değil, illa sadece ancak, den başka, reculün bir adam. Yuridu, ister istiyor, en olması, yasuddekum sizi engeller, mani olur. Amma, anma şeylerden kâne oldu idi. Ya'budu tapıyorlar.

Abaukum, sizin babalarınız ve kalu dediler. Ma değil, haza bu. İlla sadece ancak den başka. İfkun, yalan, iftira. Mufteren, iftira uydurulmuş. Ve kale ve dedi. Ellezine onlar, keferu, inkar ettiler, kafir oldular. Li için el hakkı hak. Lemma olduğu zaman. Caehüm, onlar geldi. İn, eğer, haza bu. İlla sadece ancak den başka sihrün, sihir büyü, mubinun, mubinun, apaçık. Ve onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, bu ancak babalarınızın tapmış olduğu şeylerden sizi men etmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Ve dediler ki, bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değil. Ve kafirler hak için onlara hak geldiği zaman, bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Öyleyse burada her zaman olan bir olay söz konusu. Ayetleri, Allah-u Teala'nın ayetleri onlara açık apaçık bir şekilde okunduğu zaman, bu ancak babalarımızın tapmış olduğu şeylerden, sizi men etmek isteyen bir adam. Babaları putlara tapıyorlar. Putlara tapanlardan sizi men etmek isteyen bir adam bu, diyor. Ve ayrıca söyledikleri de uydurulmuş bir iftira. Eğer mucize gelirse arkasından, mesela ayın fekhedilme olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçekleştirilmiş. Öyle bir şey gelirse o zaman da söz hazır. Bu ancak apaçık bir sihirdir derler. Yani eğer insanlar Allah-u Teala'nın ayetlerini, Allah'ın söylediklerini inkar edeceklerse yüzlerce yol vardır inkar etmeleri için. Ve böyle bir dizaynda önemli olan Allah'ın söyledikleridir. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sadece sizin mutlu olmanızı ister. Bütün Kur'an-ı Kerim bu maksada mebni olarak indirilmiştir. ...44. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ateynahum min kutubin. Yedru suneha ve ma erselna ileyhim kableke min nezir. Nezirin nezir. Ve ma ateynahum, biz onlara vermedik. Min kutubin, kitaplardan. Yedrusuneha, onu tedris ederler. Ve ma erselna, ve biz göndermedik. İleyhim, onlara kableke, senden önce. Min nezirin, bir nezir, bir uyarıcı. Ve biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir de, uyarıcı da göndermedik.

Allah-u Teala'nın ayetlerini inkar edenlerden bahsediyor Allah-u Teala. Biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan hiçbir kitap vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir, uyarıcı da göndermedik. Yani onlar ne söylüyorlarsa onların bütün söyledikleri yalandır diyor Allah-u Teala bu ifadesinde. Ve insanlar sadece Allah'ın söylediklerini inkar ediyorlar. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün söyledikleri insanların çoğu tarafından, dünyanın her tarafında inkar edilecek. Şu anda da dünyanın her tarafındaki her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Ve o kavimlerde yaşayan Resullere de insanlar hep kötü bir davranış içerisindeler. Söylediklerine inanmıyorlar, karşı çıkıyorlar. Hep Allah'ın Resulleri bütün dünyada aşağılanmaya çalışılıyor. İnsanların çok büyük bir kısmı ne yazık ki Allah'ın hükümlerinden haberdar değil. Onları cehennemden kurtarmaya çalışanı incitmekle meşguller. 46. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezze bellezine min kablihim وَمَا بَلَهُ مِشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ

kezze bu rusuli fe keyfe kâne nekir ve kezzebe ve tekzip etti, yalanladı. Ellezine onlar, min kablihim onlardan önce, ve ma belegu ve erişmediler, mi şare onda bir, ma ateynahüm onlara verdiklerimiz, fe böylece buna rağmen bundan sonra kezzebu tekzip ettiler, yalanladılar. Resulü, Resuller, fe böylece buna rağmen bundan sonra keyfe nasıl kâne oldu, nekiri inkârım cezam. Allah-u Teala buyuruyor, onlardan öncekiler de tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile erişmediler. Buna rağmen Resullerimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Bundan sonra inkârım, cezam nasıl oldu? Onlar Allah-u Teala'ya karşı çıkıyorlar. Allah da onları cezalandırıyor. Hem bu dünyada hem de kıyametten sonra cehennemde. Bu dünyada yerle bir ediyor evlerini, yurtlarını, barklarını, üzerlerine ateş gönderiyor. Bir çığlıkla onları öldürüyor. Su baskınlarıyla, zelzelelerle, çekirge istilasıyla Allah Teala bir tür azabı mutlaka insanlara ulaştırıyor.

Ve 46. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kul innema e'izukum bi

bi sahi bikum min cinneh, cinnetin cinneh. İn huve illa nezirun lekum beyne yedey azabin şedid, şedidin. Kul de söyle, innema ancak sadece eizukum size vaaz ediyorum bi ile vahidetin tek bir tane en olmak tekumu kalkın. Li Allahi Allah için mesna ikişer ikişer ve furada ve fertler olarak teker teker sümme sonra tetefekkeru tefekkür edin düşünün ma değil yoktur. Bir sahibi kum sizin sahibiniz arkadaşınız min dan cinnetin cinnet deliği. De ki size sadece tek bir şey vaaz ediyorum.

Allah için ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin. Sizin arkadaşınızda cinnet, delilik yoktur.

O ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcıdır.

Öyleyse Allah Teala ne diyor? Habibim, onlar böyle konuşacaklar. Sen de ki diyor, size sadece bir tek şey söylüyorum. Bir tek öğüt veriyorum. Bir tek vaaz veriyorum. Bir şey, tek bir şey vaaz ediyorum. Allah için ikişer ve veya teker teker kalkın, kıyam edin. Sonra tefekkür edin, düşünün.

sizin sahibinizde, yani arkadaşınızda cinne delilik yoktur. O ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcıdır. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür

edin, düşünün. Sizin sahibinizde, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir cinnet, bir delilik yoktur. O ancak sizin önünüzdeki şiddetli azaba karşı sizi uyarandır. Bugün de aynı şeyler olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Her devirde Allah'ın dostları için, Allah'ın Resulleri için dili denmiştir. Onlara zarar verilmeye çalışılmıştır. Onlara kötü davranılmıştır insanların çoğu tarafından. Ama Allah'ın Resulleri de şartlar ne olursa olsun görevlerini yapmışlardır. Öyleyse Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o insanlara neler söyleyeceğini de birer birer ifade ediyor. O bir nezirdir. Sizi gelecek olan şiddetli azaba karşı uyarandır. Bu nezir bir peygamber, bir nebi, bir nebi resul, bir nebi nezir. Resuller de nezirdir. Nebiler de nezirdir. Yani veli resuller de nezirdir. Nebi resullerde nebi resuller de gene nezirdir. Onun aşağısında da nezir kademesi gene vardır. Allah Teala genel olarak nezir kelimesiyle resullerini anlatmaktadır. Veli resulleri de nebi resulleri de nezir kelimesinin muhtevasında devreye almıştır. Ve 47. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma se'el tekum min ecrin fe huve lekum in ecriye illa alallahi alallah ve huve ala kulli şeyin şehidun. Kul de söyle. Ma seeltekum. Sizden istemedim. Min ecrin. Bir ecir, bir ücret. Fe öyleyse hüve o. Lekum sizin. İn eğer varsa. İn ecriye benim ecrim. Benim ücretim. İlla sadece ancak ala Allahi. Alallahi. Ala Allahi. Allah'a aittir. Ve hüve ve o. Ala kulli şeyin her şeye şehidin. Şahittir. Ben sizden bir ecir, bir ücret istemedim, istemiyorum. Öyleyse o, yani ecriniz, ücretiniz sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Ve o her şeye şahittir. Bütün Resuller, Nebiler, Allah-u Teala'ya hep bunu söylüyorlar. Ben sizden yaptıklarıma karşılık ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir deniyor. Öyleyse Resuller para istemezler mi? Şartlar gerektirdiği zaman isterler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş olacağı zaman herkese söylüyor. Savaş vereceğiz, paraya ihtiyacımız var diyor. Getirin, harp malzemesi alacağız. Burada yapılan risalet sebebiyle
ücret istenmemesi söz konusu. Risaletin ücreti Allah'a aittir. Öyleyse Allah Teala Resulünün ücretini bir hakkın öder. Hiçbir zaman Resulü Allah Teala darda bırakmaz. Allah'ın mükafatı boldur. Allah'ın katındandır. Rızkı da Allah tayin eder, katından tayin eder. Sizin rızkınızı göklerde dağıtırım diyor Allah Teala. Rızkın dağıldığı yer Allah'ın katıdır. Rızık sadece şu yediğimiz yemek değildir. Allah'ın katından gelen rahmet, Allah'ın katından gelen fazl, Allah'ın rahmet katından gelen salavat, üç ayrı grup nurdur ki hepsi rızıktır. Bize gelen bu rızkı biz zikirle nefsimizin kalbine ulaştırdığımız zaman nefsimizin kalbini o rızıkla infak etmiş oluruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın katında bütün resullerin ecri vardır, ücreti vardır. Ve vesaretin hakkı için o ücret onlara Allah tarafından ödenir. Ve 48. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim kul inne Rabbi yakzifu bil hakkı allamül guyub guyub kul de inne muhakkak Rabbim yakzifu kazefe eder, atar, tecelli ettirir. Bir el hakkı, hakkı allamu çok iyi bilen, el guyubi gaybler bilinmeyen. De ki, muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder. Yani tecelli ettirir.

bütün gaybleri tamamıyla bilendir. Öyleyse Allah-u Teala bütün gaybların tecellisine sahiptir. Ve hakkı kasafe eder. Yerine getirir, tecelli ettirir. Allah-u Teala'nın bir adı da El-Hak'tır. Hakkı bizatihi oluşturan, tecelli ettiren, batının yerine yerleştiren Allah'tır. Hakkın sahibidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten Hazreti Sultan Nebi Resulatı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Ali'nin 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim hükmüyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse Allah üzerine hakkında yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu, Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile, başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı İnsanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı, kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan, Allah'tan başkası zikredildiği zaman, onlar sevinirler. De ki, Allah'ın, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde, bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Ve lakin onların çoğu bilmezler.
Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce O'na Allah'a teslim olun, ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştun. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini, feyz sahibi olmaları, kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki, sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı O'nun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar O'nun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki,
Size sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne, buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet, geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Onlara, orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası, kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar, cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman, onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara, selamun aleyküm, siz temize çıktınız, aklandınız. Ve öyleyse ebedi olarak ona, cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd, vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki, arşın etrafında onu kuşatan melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından, alemlerin Rabbine hamd olsun denildi. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar Resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir.
Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara resuller, beyinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla, delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavuna ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar, yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, âmenû olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kâfirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise, vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah, çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde, bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi, size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve âmenû olan adam şöyle dedi, ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü
fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve ameni olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin, kalbinin üzerini işte böyle tab eder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ''Ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum.'' Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim! Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim! Bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim! Benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana, Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı gün Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar kibirlenenlere gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler. Kibirlenenler dedi ki muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi?
Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz Resullerimize ve amenu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyyeneler, deliller geldiği için ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundum. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için. Ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür. Ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için. Ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der. Ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve Resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar
boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara, sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah, kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara Resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin. Ona doğru istikamet alın ve ondan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline. Onlar zekat vermezler. Ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki,
gerçekten siz arzı iki günde halk edeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını, dileyenler için eşit olarak 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona, semaya ve arza, isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de, isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi, mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" dediler. Onlar da dediler ki "Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çok

Yaptıklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan, onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz, dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim en büyük haz sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece O'na, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Muhakkak ki ayetlerimizde saptırma yapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki O, yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki O, aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl, onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu kitabı yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler.

Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma. فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin. Kıyım elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve mülkün. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gâyril maddûbi aleyhim ve lezzâmin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam sizlere inşallah mutluluktan bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz? Allah Teala hepinizden ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Eğer derseniz ki ama namaz kılmamızı emrediyor, oruç tutmamızı emrediyor, zikir yapmamızı emrediyor. Onlar sizin için sevgili kardeşlerim. Sizi mutlu etmenin her biri birer vasıtası. Namaz kılmak ferahlamanın bir tatbikatıdır. Zikir yapmaksa daha üst boyutta bir mutluluk işaretini taşır. Düşünün ki kimin kalp gözü açılmışsa mutlaka zikirde açılmıştır. Zikir sizin mutluluğunuzun en büyük anahtarıdır. Bir düşünün, siz namaz kıldığınız zaman bu namazın Allah-u Teala'ya bir faydası olabilir mi? Ama size çok faydası olur. Yaptığınız ibadetler hangileri olursa olsun, onların Allah'a bir faydası ya da yaptığınız bir kötü davranışın Allah'a bir zararı olması mümkün değildir. O Allah her şeyden münezzehtir. Ama sevgili kardeşlerim, bizler kuluz. Bizler sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Allah sahibimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliklerin farkında olmanızı bütün gönlümüzle istiyoruz. Unutmayın, tabi olduğunuz andan itibaren Allah her an sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi. Hiç bırakmaz. Her zaman sizinle beraberdir. Ayrıca biz de sizinle beraberiz. Hiç bırakmayız. Bir gün bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde bizi göreceksiniz. Ve Allah'a size bunu gösterdikten sonra daha çok şükredeceksiniz. Daha çok hamd edeceksiniz. Sahipsiz olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, öyle muhteşem dizayn edilmiş ki, Allah hiçbir şeyi insanların adına tesadüf dediği bir şey olsaydı bile ona bırakmayacaktı. Allah her şeyden haberdardır. koruyucu sahibi olmak isteyeni Allah Teala koruyucu bir elbiseyle kaplar. İşte bu koruyucu elbise devrin imamının ruhudur. Neden korur? Her türlü zünvani etkiden korur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala Maide 105'te diyor ki: Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men derle izahtedeytum. Ey amin olanlar, nefslerinizin sorumluluğu nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz nefsinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman hidayet üzere olursunuz. Hidayet üzere olduğunuz andan itibaren de dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Gönül dostlarım, böylece söz konusu olan şey sizin mutluluğunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk denilen bir müesseseyi yaşamak hepinizin hakkı. Bu hakkı kullanmalısınız diye düşünüyorum. Allah'ın sizi yaratma sebebi bu. Mutluluğunuz. Sizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Mutluluğunuz. Allah Teala bunun dışında hiçbir şey istemiyor sizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin için. Sadece onu yaşamak üzere yaratıldınız. Unutmayın, Allah Teala sizi çok seviyor. Unutmayın, biz sizi çok seviyoruz. Her şey bu sevgi üzerine bina edilmiş durumda. Öyleyse siz de sevin. Etrafınıza mutluluk dağıtan bir insan olun. Etrafınızdaki herkes sizden gelen mutlulukla mutluluğu yaşasın, huzuru yaşasın. Saadet onlar için olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Siz de kendinizin mutlu olmasını istiyorsunuz. Sadece iblis sizlerin mutlu olmasını istemiyor. Kendisi gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmanızı istiyor iblis. Sizden istediği tek şey bu. Sıkıntı, huzursuzluk, herkese düşman olmanız, her an bir öfke, kin girdabında kaybolmanız, başka insanların hepsine düşmanlık etmeye çalışmanız, İblisin istediği tek şey bu. Hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Hedefi cehennemdir sizler için. Kendisi cehenneme gitmek mecburiyetinde, yapabileceği hiçbir şey yok. Ve sizler Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Öyleyse ana olan kinini size kusuyor. Sizleri, hepinizi mutsuz etmek iblisin temel dileğidir. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa,
1: ve şeytan istemiyorsa ve siz mutsuzsanız, o zaman Allah'ın dediklerini değil, iblisin dediklerini yaptığınız için sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Söylediklerimi bir düşünün. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Öyleyse sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Öyleyse Allah'ın dediğini yapmadığınız için öylesiniz. Bir sualim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlere. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilediniz mi? Gerçekten buna emin misiniz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz namaz kılmak kendisine angarya gibi gelmeyen, yük olmayan bir insan olursunuz. Tasavvufa girdiğinizin ilk perşembesinde tuttuğunuz oruçtan açlık hissetmemeniz söz konusu olur. Zekatınız, başkalarına yaptığınız yardımlar size ağır gelmek şöyle dursun, içinizi büyük bir sevinçle doldurur. Başkalarına bir iyilik yapmanın, başka insanları mutlu etmenin hazzını yaşarsınız. Böyle değilsiniz, namazlarınızı kılmıyorsunuz, oruçlarınızı tutmuyorsunuz, zekatınızı vermiyorsunuz, zikir yapmıyorsunuz. Eğer böyleyseniz, yeniden tabi olsanız iyi olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu işaretler sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğinizi gösteren işaretlerdir. Seçim için sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, mutlu olmak. İki, mutsuz olmak. Bu mutlu olmak yolunu seçmeyenlerin hepsi zaten mutsuzluk deryasının içindeler. Hayatları devamlı huzursuzlukla geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İnsanları sevmek, Allah'ı sevmek ve kendinizi başka insanların mutluluğu konusunda seferber etmek. Yapmanız lazım gelen şey aslında son derece basit. İki tane yoldan birisini tercih edeceksiniz. Bir yolda başkalarına kötülük etmek var, nefsane davranmak var, gururlu, kibirli olmak var, etrafımızdaki insanları kırmak var ve arkasından da sadece üzülmek var. Ama ikinci yol öyle değil. İkinci yolda Allah'ın güzellikleri var.